Yazid ona derdi, acaba ismin nedir? Şurada duran nesneyi acele bize getir. Hizmetle şereflenen o sadık talebesi, ustanın buyruğunu yerine getirirdi. Sadık talebe bir gün ezilip büzülerek huzura dahil oldu, boynunu da bükerek. Pek muhterem efendim, 20 seneden beri hizmetinizde kaldım. Çok severim sizleri. Çok merak içindeyim. İşledim mi bir kusur? Lütfen bana bildirin. Kalbimiz bulsun huzur. Acaba ismin nedir diye soruyorsunuz. Halbuki siz ismimi elbet biliyorsunuz. Bayezid gülümsedi. Hiç üzülme evladım. Hakkın muhabbetinden bu durumlara kaldım. Allah'ın muhabbeti kaplayınca her yanı, unuturum her şeyi, başta kalmaz nişanı. Kıbleye tüküren, huzurunda bulunan müridinden çok kimse, ulu bir şey hakkında dediler Bayezid'e. O öyle bir kimse ki, çok kerametleri var. Müridinden çok kimse, sohbetlerini yazar. Bayezid-i Bistami, kendi müritleriyle yola revan olarak geldiler hemen şeyhe. Şeyh ise o sırada mescide gidiyordu. Bakındı etrafına, kıbleye karşı durdu. Tükürmüştü kıbleye hiç aldırış etmeden. Tekrar yola koyuldu. Nasip yoktu edepten. Bayezid-i Bistami gördü onun halini. Müritlerine dönüp onlara şunu dedi. Bir kimse uymaz ise dinin hükümlerine, bu durumda olanın girilmez sohbetine. Sünnet-i seniyyeye uyan mümin kurtulur. Edepsiz kimselerin dahreyni zindan olur. Edepten yoksun olan keramet ehli olmaz. Kıbleye tükürenin yanında hiç durulmaz. Beraber geri dönüp evimize gidelim. Edebe riayetle Allah'a şükredelim. Edebe riayet. Cemaatte bulunan müridinden çok kimse, derin sohbet anında sordular Bayezid'e. Efendim acaba siz yüksek derecelere nasıl vasıl oldunuz? Anlatınız bizlere. Bayezid şöyle dedi. Bütün halk uyuyordu. Bistam'dan çıktığımda kulaklar duymuyordu. Birdenbire karşımda bir makam belirmişti. 18.000 alem zerre tüylerim ürpermişti. Aklım başımdan gitti. Duramadım yerimde. Ayaklarım tutuldu. Şöyle dedim Rabbime. Ya Rabbi, ya Allah'ım. Bu kadar büyük makam neden tamamen boştur? Mümkün değil kavramam. Şöyle bir nida geldi. Ey Bayezid Bistami! Bu makamın boşluğu değil kimse gelmedi. Çok kişi geldi ama uygun değildi onlar. Bizden kabul görmedi. Boş kaldı bu makamlar. Tüm insanlar kavuşsun bu yüce makamlara. Şefaatçi olayım diye geldi aklıma. Şefaat etmek ise Resulün hakkıydı. Ondan başka bir kimse buna mezun değildi. Edebe riayetle hemen bundan vazgeçtim. Resul-ü Kibriya'ya uymak idi dileğim. Şöyle bir nida geldi gayipten bendenize. Yükselttik mertebeni edebin sebebiyle. Edebinle uymuşsun Sultanül Enbiya'ya. Sen Sultanül Arif'sin, yayılsın bu dünyaya. Bununla anılırsın ta kıyamete kadar. Muhabbet ve edebin dünyada daim artar. Bayezid'in tövbesi. Binlerce evliyanın Bayezid rehberiydi.
Sabahlara kadar o Hakk'a kulluk ederdi. Bir sabah uyku bastı. Namaza kalkamadı. Tövbe etti Allah'a. Gece gündüz ağladı. Onun tövbe ederek Allah'a yönelmesi, binlerce tanıyanı yaraladı herkesi. Sonra bir nida geldi. Bayezid, iyi dinle. 70.000 mükafat verilmiştir tövbene. Aradan geçti aylar. Böyle bir şey olmadı. Fakat bir gün Bayezid derin uykuda kaldı. Mel'un şeytan koşarak sarstı ayaklarından. Bayezid baktı ona hiçbir şey anlamadan. Ey mel'un şeytan, neden kaldırıyorsun beni? Vaktinde namaz kılmam senin için iyi mi? Mel'un şeytan söyledi. Gerçek olanı yaptım. 3 ay önce yaptığın tövbeni unutmadım. Bu tövbe sayesinde çok fazla sevap aldın. Şimdi yine alırdın namaza kalkmasaydın. Seni uyandırmakla mahrum eyledim seni. Benim vazifem budur. Namaz kıl, et secdeni. Mecusi'nin duvarı. Günlerden cuma günü şiddetli yağıyordu. Yağmurlar dere olmuş, sel gibi akıyordu. Yollar hep çamurdu. Mümkün değil yürümek. Cuma kılınmalıydı, olmazdı çok beklemek. Bayezid-i Bistami bir duvara dayandı. Ayağında balçıktan çok fazla çamur vardı. Ayağını sürterek taşına o duvarın, çamurlar temizlenir, düşündü akla yakın. Kısa bir zaman sonra hava da açıverdi. Bayezid-i Bistami o mescide yöneldi. Aklına takılan şey mıhlamıştı yerine. O ihata duvarın gitmeli sahibine. Helallik alınmadan durulur mu dergaha? Böyle yapan kimseler nasıl erer felaha? O duvar sahibinin bir mecusi olması çok üzdü Bayezid'i. Buydu büyük tasası. Heyecanla soludu. Geldi onun evine. Kapıyı açar açmaz şöyle dedi kendine. Kusuruma bakmayın, sizi rahatsız ettim. Kötü bir şey yaptım ki ben onu beğenmedim. Bende çok hakkınız var, ne olur affediniz. Eğer affetmezseniz zararı ödetiniz. Mecusi şaşırmıştı. Bir şey anlayamadım. Sizde hakkım olur mu? Almadınız ki malım. Bayezid şöyle dedi. Evet, mal mülk almadım. Kirlettim duvarını. Bu oldu kabahatim. Böyle davranmam için bir bahane bulamam. Yağmurun şiddetinden işledim böyle haram. Mecusi şöyle dedi. Çamur olsun, ne çıkar? Sizin yaptıklarınız veremez bize zarar. Bayezid ısrar etti. Bu kadar olsa bile hesap günü muhakkak sorulacak bizlere. İslam'dan mı aldınız sizler bu inceliği? Eğer bu böyle ise Müslümanlık ne iyi. Evet, İslam'dan aldık. Uyarız peygambere. Zararı dokunmayan ne mutlu müminlere. Mecusi perişandı. Acı acı inledi. Şu müjdeli haberi Bayezid'e söyledi. Böyle yüce bir dine uymakta çok geç kaldık. La ilahe illallah diyerek kanatlandık. Tevhidi söyleyerek temizledi kalbini, hakkını helal etti. O artık mümin idi. Kutup Demirci. Bayezid zamanında binlerce veli vardı. Keşif ve kerameti kainatı sarsardı. Onlara uyan kişi çıkmazdı doğru yoldan. Nefislerine karşı kesilirlerdi aslan. Kutupluk makamıysa bir demircideydi. Gece gündüz çalışır, zorlukla geçinirdi. Çalışmaktan yorulmaz, helal rızkı arardı. Bu sebepten dolayı ondaki ilim azdı. Demirci kutup idi.
ilme malik olmayan, Bayezid'in kalbine Allah eyledi ayan. Hayretteydi Bayezid, onun yanına geldi. Ellerine sarıldı, dua talep eyledi. Demirci şaşkın şaşkın, ben mi dua edeyim? Sizin gibi birine mağfiret dileyeyim. Siz bana dua edin, duanıza muhtacım. Elinizi öpeyim, olsun benim ilacım. Bayezid fark etmişti, dalmamış keşiflere. Makamından habersiz, mübarek kutlu kimse. Şöyle düşündü bir an, acaba bu demirci kutupluk makamına neden yükselmiş idi? Demirci devam etti, edersem sana dua, içimdeki dert gitmez, eremem kurtuluşa. Bayezid şöyle dedi, derdin nedir bilelim, arkadaşlık yaparak Allah'a yönelelim. Demirci başı önde, kıyamet günü olur, İyi kötüler için hemen mizan kurulur. Mahşer mahşer insanın hali nice olacak? Bu zulmet deryasından hangisi kurtulacak? Benim dileğim şudur, tüm insanlar kurtulsun. Günahlarının tümü benim boynumda olsun. Fıtratımın mayası şefkatle yoğrulmuştur. Şefkatsiz yaşayanlar mümkün mü kurtulmuştur? Hem söyledi demirci, hem de içten ağladı. Bayezid'in gönlünü baştan başa dağladı. Tenha yere çekilip baş başa ağladılar. Mahluka şefkat için Allah'a yalvardılar. Bayezid anladı ki böyle olan kimseler, az bir ilimle bile Allah'a yükselirler. Bağlılıktan dolayı verilmişti kutupluk. Olur mu mümin için bundan iyi mutluluk? Namazı kılmak için çok ayet bilmiyordu. Bayezid'den öğrendi, gönlü feyizle doldu. İlim ve hakikatle aralandı perdeler, feyzi ilahi ile yükseldi dereceler. Bayezid'i imtihan. Yusuf-ı Bahirani ismindeki Müslüman, Şeyh Bayezid hakkında şöyle düşündü bir an. Çok acele olarak Bayezid'e gideyim. Keramet gösterirse onu kabul edeyim. Böyle düşünerek hemen yola koyuldu. Bayezid ise o an yolunu gözlüyordu. Bayezid ona dedi, kerametlerimizi verdik Said Râi'ye, aydınlatacak sizi. O zat Said Râi'yi aramaya başladı. Gördü tenha bir yerde, birazcık yavaşladı. Baktı ki o namazda koyunlarsa otluyor. Köpek yerine kurtlar hayret nöbet tutuyor. Kalbi hopladı ama hiç aldırış etmedi. Said Hazretlerinin doğru yanına gitti. Orada üzüm yoktu, mevsimi de değildi. Bütün bunlara rağmen ondan üzüm istedi. Elindeki asayı Said böldü ikiye. İkisini de dikti iki değişik yere. Her iki kuru çubuk hemen yeşillenerek taze üzüm verdiler. Beyaz ve siyah renk. Beyaz üzüm vermişti Said'e yakın olan. Siyah üzümlerse Yusuf yanında olan. Bütün olup bitenler gerçekten harikaydı. İmtihan eden ise bunları normal saydı. Said'e şöyle dedi, beyazı yakın size, neden siyah olanlar yakındır bendenize? Said tebessüm etti, ben Cenab-ı Mevla'dan yakin ile istedim, senin kastın imtihan. Biliyorsun, ameller niyetlere göredir. Nasıl niyet edersen Allah da öyle verir. Bu yüzden beyaz üzüm benim yanımda oldu. İmtihanın yüzünden seninki siyah oldu. Said Râi, Yusuf'a kilim hediye etti. Kaybetme sakın diye iyice tembih etti. Yusuf hacca gitmişti. Kilim yanındaydı.
Arafat'ta

dururken kilimini kaybetti. Sağı solu aradı, mümkün olmadı bulmak. Haç dönüşü Bistam'a ilk iş oldu uğramak. Arafat'ta kaybolan kilimi oradaydı. Bu kadar imtihanı kendine ayıp saydı. Tövbe etti Allah'a, sığındı Bayezid'e. Kurtulmuştu nefsinden, çıktı yüksek yerlere. Katıldı meclislere, vazgeçti pis huyundan. İmtihan eder mi hiç veliyi bir Müslüman? Bekçinin tövbesi. İbret almak kastıyla kabristana giderdi. Gece geç vakitlerde ancak eve dönerdi. Yine bir gün geç vakit orada dolaşırken çok genç bir bekçi ile karşılaşmıştı birden. Onu hırsız sanarak bekçi geldi üstüne. Bayezid-i Bistami bekledi sükûnetle. Elindeki sopayla Bayezid'e saldırdı. Darbelerden dolayı sopa bile kırıldı. Kan revan içerisinde Bayezid döndü eve. Izdırap içindeydi. Yoktu onda hiç öfke. Kırılan o sopanın fiyatını öğrendi. Tatlı ile beraber o bekçiye gönderdi. Şöyle bir mektup yazdı. Pek muhterem kardeşim, beni dövdün, haklıydın, hakikati söylerim. Sen beni hırsız sandın, sana hak veriyorum. Kabristanda işim ne? Özürler diliyorum. Orada olmasaydım döver miydiniz beni? Sopanın kırılması mutlak üzmüştür seni. Gönderdiğim parayla kendine bir sopa al. Tatlıyı da yiyerek esenlik içinde kal. Üzülme sakın kardeş, sopam kırıldı diye. Yenisini satın al, bizleri de affeyle. Allah'ın selamı da üzerinize olsun. Ona tabi olanlar dâreyn'de mes'ud olsun. Mektubu okuyunca soldu yüzü bekçinin. Koştu şeyh huzuruna, kalbinde yoktu hiç kin. Bayezid'in şefkati tövbeye sebep oldu. Ölünceye kadar o sohbetinde bulundu. O bekçi örnek oldu diğer tüm bekçilere. Akın akın gelerek uydular Bayezid'e. Anne duası. Bayezid-i Bistami hacca gitmek kastıyla dostlarıyla birlikte başladı hazırlığa. Eşya ve azığını yükledi bir deveye. Tanıyanlardan biri şöyle dedi kendine. Bu kadar uzun yola bu deve dayanamaz. Bu kadar fazla yükü hiçbir deve kaldırmaz. Bayezid-i Bistami şöyle dedi sorana. Yük nerede duruyor, dikkatlice baksana. Acaba bütün yükler deve üstünde midir? Dikkat eder bakarsan bu sana kâfi gelir. Ne demek idi bunlar? Soran çok şaşırmıştı. Baktı yükler havada. Kafası karışmıştı. Sübhanallah, acayip, böyle bir şey görmedim. Yük deveden yukarıda. Daha önce sezmedim. Sırttan daha yukarıda yük desteksiz durur mu? Aklım almıyor bunu. Böyle bir şey olur mu? İftira edersiniz ben halimi gizlesem. Dil uzatıyorsunuz hak yolunu bildirmezsem. Takatiniz asla yok, hayretiniz çok fazla. Böyle hareket eden ulaşamaz Allah'a. Kutlu Kâbe yoluna sürdü hemen deveyi. Gözlerden nihan oldu, geçti tüm menzilleri. Ziyaretler anında ilahi aşk yüzünden haber verildi ona, mübarek annesinden. Anneye hizmet için dönmeliydi geriye. Bu durum ilham ile bildirildi kendine. Bistam'a doğru dönen kafileyle beraber aynı konak yerini geçtiler birer birer. Bayezid'in gelmesi Bistam'da duyulunca halk yollara düşerek saygı gösterdi ona. Seher vakti anında gelmiş idi evine. Kavuşmak istiyordu mübarek annesine. Uyandırmamak için mübarek annesini kapının arkasında biraz bekleyiverdi. O zaman uyanıktı Bayezid'in annesi.
Ellerini kaldırıp şöyle dua eyledi.

Ya Rabbi, ya Allah'ım, benim garip oğlumu muhafaza ederek kötülüklerden koru. Onun iyi halinden büyükler hoşnut olsun. Bereketler ihsan et, haller sahibi olsun. Bayezid duramadı, gözleri nemlenmişti. Kapıyı tıklatarak ondan izin istedi. Anne hemen doğruldu. Kim vuruyor kapıya? Acele cevap verin, kimse yok benden başka. Bayezid şöyle dedi. Bayezid, garip oğlun, müsaade bekliyor, siz de himmet buyurun. Bayezid'in annesi kapıyı açtı hemen. Kucaklaştılar bir an, yaşlar aktı gözlerden. Senden ayrı kalmaya dayanmıyor yüreğim. Saçlarıma ak düştü, büküldü işte belim. Ne olursun bir daha beni yalnız bırakma. Gönlüm hiç dayanmıyor senden ayrı kalmaya. İki karınca. Bayezid-i Bistami yine haç yolundaydı. Haçtan geri dönünce Hemedan'a uğradı. Oradan tohum aldı, doğru Bistam'a geldi. Tohum içinde iki karınca görüverdi. Yuvasından uzakta bunlar hiç yaşayamaz. Gitmeli Hemedan'a, aksi bize yakışmaz. Aldı karıncaları hemen döndü geriye. Onları bırakmıştı tohum aldığı yere. Bayezid-i Bistami mahluka şefkatliydi. Bu örnek davranışla bizlere yol gösterdi. İki karınca için günlerce yol kat eden ondan başka olmadı. Düşünmeli derinden. Kandil. Bayezid zaman zaman seyahate çıkardı. Müritleriyle bir gün bir evde konakladı. Ev sahibi memnundu. Onları ağırladı. Hizmetlerine koşup onlara kandil yaktı. Işığı yoktu ama kandil de yanıyordu. Bayezid-i Bistami bu hali garip buldu. Kandilde bir gariplik şimdi ben seziyorum. Kandil yanıyor ama ışık yok görüyorum. Bunun hikmeti nedir sahibine soralım. Hakikati öğrenip durumu anlayalım. Bayezid'in sözünü duymuştu ev sahibi. Gayet mahcup olarak onlara şöyle dedi. Kullanayım diyerek bir gece ödünç aldım. Bugün ikinci gece komşuya uğramadım. Bayezid-i Bistami, aman acele eyle. Kandili al yanına komşudan özür dile. Ev sahibi acele hemen komşuya gitti. Anlattı olanları, helallik de diledi. Komşu çok memnun oldu, kandili verdi geri. Huzurda yakılınca mükemmel ışık verdi.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette Kerem'in.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı, insanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an, onda indirilmiştir.

Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden
gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da İnsanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Onlar
kendilerine geldiğinde

o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kâfirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an, kesin bir gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt.

O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secde

yaptılar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen, dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir.

Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman o kafirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir.

0: 16-19, Ala Suresi 6-7, Necm Suresi 1-10, Bakara Suresi 2, Ali İmran Suresi 138, Nisa Suresi 82, Nisa Suresi 174, En'am Suresi 38, Araf Suresi 52, Yunus Suresi 57, Yunus Suresi 108, İbrahim Suresi 1, İbrahim Suresi 52, İsra Suresi 9, İsra Suresi 41, İsra Suresi 82, İsra Suresi 88, Kehf Suresi 54, Taha Suresi 2-3, Furkan Suresi 1, Neml Suresi 2-3, Kasas Suresi 85, Rum Suresi 58, Yasin Suresi 69, Yasin Suresi 70, Sad Suresi 86-87-88, Zümer Suresi 27, Zümer Suresi 28, Fussilet Suresi 2-3-4, Fussilet Suresi 41-42, Zuhruf Suresi 2-3-4, Zuhruf Suresi 44, Kaf Suresi 45, Kamer Suresi 17, Hadid Suresi 9, Haşr Suresi 21, Hakka Suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan Suresi 23-31. Ayetler arası, Abese Suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç Suresi 21-22, Tarık Suresi 13-14, Nahl Suresi 98, Müzzemmil Suresi 6, İsra Suresi 78, İsra Suresi 106, Müzzemmil Suresi 4, Bakara Suresi 121, Araf Suresi 204, Yusuf Suresi 104, Bakara Suresi 137, Bakara Suresi 285, Nisa Suresi 136, Araf Suresi 2-3, Enfal Suresi 2, İsra Suresi 9-10, İsra Suresi 107, Nur Suresi 1, Ankebut Suresi 45, Sebe Suresi 6, Yasin Suresi 11, Yasin Suresi 2-4, Zümer Suresi 2, Zümer Suresi 22, Zümer Suresi 23, Zümer Suresi 28, Zümer Suresi 33, Zümer Suresi 55, Tegabün Suresi 8, Talak Suresi 10, Zuhruf Suresi 43, Bakara Suresi 99, Ali İmran Suresi 21-22, Nisa Suresi 140, Maide Suresi 10, Maide Suresi 68, En'am Suresi 39, Araf Suresi 36, Araf Suresi 40, Araf Suresi 182, Yunus Suresi 15, Yunus Suresi 70, İsra Suresi 41, İsra Suresi 45, İsra Suresi 82, Hac Suresi 55, Hac Suresi 72, Fussilet Suresi 52, Fussilet Suresi 26, Zuhruf Suresi 36, Hakka Suresi 50.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi: Subhane

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahirete dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir.

Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak, üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak, doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören, kendisini tehlikeye atar. Sabır, düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü, her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost

sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki, her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki, onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki, bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum.

0: Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya Rakip. Rakipsin ki beni benden iyi bilirsin. Kendimi kendime şahit eylersin. Ancak başkaları gibi ayıplarımı yüzüme vurmazsın. Ancak başkaları gibi beni kusurlarım yüzünden utandırmazsın. Utandırmazsın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Ves salatu ves selamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbime hamd ediyorum, bu kadar güzel mümin ve mümine ile bir mühim konuyu konuşmaya beni muvaffak kıldığı için. Onun Resulüne salat ve selam ediyorum, hayatın her alanında bize örnek ve model olduğu, aile gibi önemli bir meselede de bize rehberiyet adına çok önemli şeyler söylediği için. O Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam ediyorum. Doğru yolda bize nasıl doğru yürüneceğinin yollarını, yöntemlerini en ince detayına kadar gösterdikleri ve öğrettikleri için. Ve sizlere, siz kardeşlerime bu cuma akşamında Adapazarı'ndan, civar yerlerden gelip burada önemli bir meseleye beraberce iştirak edip İnşallah hayatlarımızı imar edecek, ahiretimizi mamur edecek bazı hakikatleri öğrenme noktasında gayret gösterdiğiniz için hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, aile meselesini konuşmak mühim bir şey. Çünkü önemli bir meseleyi konuşuyoruz. Ancak bir acımızı burada ifade etmek durumundayız. Eğer bir şey çok fazla gündem ediliyorsa bu o şeyin ehemmiyetini nazara verdiği gibi eksikliğini de nazara veriyor. Demek ki aile meselesinde problemler yaşanıyor ki bu kadar gündem ediliyor bu mesele. Demek ki bu meselede bazı sıkıntılar var ki aile meselesi daha fazla konuşulmayı hak ediyor. Biz de bugün hem ehemmiyetinden dolayı, öneminden dolayı hem de yaşanan acılardan, olması gereken yerde, konumda olmamasından kaynaklanan şeyler konusunda konuşacağız. Dolayısıyla bugün aile meselesini konuştuğumuzda bu iki ruh halini beraber yaşarız. Hem sevinci yaşarız, ehemmiyetli bir meseleyi konuştuğumuz için, hem de hüznü yaşarız, bir acıyı aslında olduğu kadar yerinde tesis etmediğinden kaynaklanan bir şeyde yaşarız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu aile meselesini birçok boyutuyla konuşmamız gerekir. Tek boyutlu bir mesele değil bu mesele. Ve biz de biraz önce filmde de izlediniz, Siyer Vakfı olarak 1441 Hicri yılı, bu yıl bu meseleleri konuşalım diye gündem ettik. Elimizden geldiğince de bu meselelere ait bazı şeyleri konuşacağız. Bugün de meselenin bir başka boyutunu burada beraberce konuşmaya çalışacağız.

Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakarak bunu yapabiliriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yeryüzünde hilafet gibi bir görevi üstlenen insanın iki temel vazifesinden bize bahsettiği hayatıyla. Biri Allah'a kulluktur, bir diğeri de yeryüzünü imardır. Aslında yeryüzünü imar da Allah'a kulluğun bir işaretidir. Çünkü yeryüzünü imar ettiğiniz zaman da Allah'ın emirlerine göre imar ediyorsunuz. Dolayısıyla bu da bu kulluğun parçası. Ama çok ehemmiyetli bir mesele olduğu için ayrıca buna dikkat çekmek durumundayız. Bu meseleyi konuştuğumuz zaman şöyle bir noktadan konuşmak durumundayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce elinin altındaki insanları medenileştirdi, sonra onların üzerinden medeniyet, Medine kurdu ve Medine'nin üzerinden medeniyetin temelini attı. Medenileşmeden bu iş olmuyor. Biz medenileşmeden Medine olmanın gayretini veriyoruz. Onun için zaten bir türlü olmuyor, olmuyor, olmuyor, olmayacak da. İstediğimiz kadar zorlayalım. Biz kendimiz medeni olmayana kadar asla bulunduğumuz yerleri medenileştiremeyeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce insanların şahsiyetinde bunu oluşturdu. Sonra evleri medenileştirdi. Bakın biz Medine'yi konuştuğumuzda zannediyoruz ki hicretle bir meseleyi konuşmak durumundayız. Hayır, asla. 13 yıl Mekke'de de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aslında kurduğu evlerde Medine'ler kurdu. Biliyorsunuz Medine'nin Medine olmadan önceki ismi Yesrib'ti. Oraya Medine diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'di. Aslında medenileşmenin bir tezahürü olan medineleşmek Mekke'de başlayan bir şeydi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye varınca bu işi daha da hızlandırdı. Medeni insanların kurduğu bir şehir olan Medine ile medeniyetin temellerini attı. 14 asırdır biz o medeniyetin temellerinden ilham alarak bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. O halde bir daha aynı yanlışları tekrar üzerine tekrar ederek bir yere varamayız. Bizim de yapmamız gereken şey bu. Zaten İslam alimleri bu uğurda gayret veren bütün hepsine binlerce selam olsun. Bu noktayı hep dikkati nazarlarımıza vermişler. Mesela onlardan bir iki tanesini hatırlatacağım ben size. İbni Batce ile Farabi. Bu işin aslında başka bir boyutuna dikkat çekmişler ve İslam'ın ahlak sistemini ortaya koyarken bu ahlak sisteminin şu şekilde olduğunu söylemişler. Tedbirul mütevahhid, tedbirul menzil, tedbirul medine. Tedbirul mütevahhid şahsiyetin korunması. Tedbirul menzil evin, ailenin korunması. Tedbirul Medine şehrin korunması. Şimdi biz eğer bir İslam toplumundan söz edeceksek sonuçtan başlayarak bu işi yapamayız. Başlayacağımız yer birinci basamak olan şahsiyetten olmalı. Eğer şahsiyet Medine iklimine uygun bir biçimde yetişmemişse, ki işte biz ona medenileşmek diyoruz aslında. Yani medenileşmemişse o medenileşmenin süreci tam olarak tamamlanamıyor. Eksik kalıyor ve bugün de içinde bulunduğumuz toplumda da yaşadığımız krizlerin kaynağı aslında bu. Mesela diyelim ki bir genç geliyor 25 yaşına, evlenecek. Bu manada bazı şeyler konuşulmaya başlandığı zaman genç aslında tam anlamıyla evliliği hak etmiş birisi değil. Ama genel itibariyle aileler şöyle bir şey düşünüyor. Evlenirsek adam olur. Evlendirirsek eğer, evlenmeyle birlikte belki olgunlaşır, adam olur. Olur mu? Olabilir. Ama bu büyük bir risk. Çoğu zaman da olmuyor işte. Medeni insanların kurmadıkları o yuvalar çatır diyor. Eğer biz
medeni insanlarla bu işi başlayacak.

başlatmış olsak, o işin bidayetinde evliliğin ne demek olduğunu anlayarak insanlar bu işe adım atacaklar. Aslında evliliğin ne kadar büyük bir müessese olduğunu, büyük bir sorumluluk olduğunu, o sorumluluğun neler insana yüklediğini anladıkları zaman bazı adımlar atılacak. Dolayısıyla o noktada işin bidayetinde oluşturulan eksiklik ondan sonraki sürecin de eksik olmasına sebebiyet veriyor. İşte biz burada ikincisini aslında konuşuyoruz. Ailenin korunmasını konuşuyoruz. Yani tedbirul menzili konuşuyoruz. Ama bilelim ki tedbirul menzil dediğimiz şeyi konuştuğumuzda, yani evin korunmasını, ailenin korunmasını konuştuğumuzda, aslında aileyi kuran eşler, kadın erkek ikisinin de medeniyet adına belli bir ufka varmaları gerekir. O işi başlatırlarken, eğer şu anda içimizdeki bazı kardeşlerde bu manada eksik varsa, ki hepimizin eksiği var, o zaman en başta bizim telafi etmemiz gereken konu o. Şimdi benim güzel kardeşlerim, dedim ya aile önemli bir mesele ve geniş bir mesele. Şimdi gelen kardeşlerimden bazıları belki şöyle düşüncelerle gelmişlerdir. Konu aile, herhalde hoca iyi bir fırçalayacak erkekleri. O zaman bize buradan iş çıkar, biz götürelim de biraz erkeklere işte sorumluluğunuzu bilin, eve erken gelin, şudur budur. Bunlar söylenecek, bizim de hoşumuza gidecek. Ya da erkek kardeşlerimizden bazıları, herhalde hoca bu konuyu konuşacaksa kadınlara bir şeyler söyleyecek, kadınları uyaracak. Ya da kaynanalara kızacak, ya da şu edecek, bu edecek. Ya da İstanbul Sözleşmesi'ni gündem edecek, o sözleşmenin üzerinden bugünkü icraata ait bazı şeyler söyleyecek. Her birimizin aklına aile deyince bir şeyler geliyor. Gelirken de kendi hassasiyetimiz ne ise, o anda ruh halimiz neyi aslında bize telkin ediyorsa, biraz da o tarz şeyleri duymak istiyoruz. Ben bugün ne konuşacağımı başta size belli edeyim ki sonra bana kızmayın. Ah, şunu bekliyorduk, onu bulamadık, şu oldu demeyin. Onun için ben ne konuşacağımı başta bir kere belli etmek durumundayım. Benim güzel kardeşlerim, bu 1441 Hicri aile yılını ben bu 5 tane ana konu üzerinden sunmaya, anlatmaya çalışıyorum. Ailenin kurulması, ailenin korunması, ailenin kuşatılması, ailenin kırılması ve ailenin kaliteleşmesi. 5 tane ana konumuz var. Bu konular çerçevesinde aile meselesini ele almaya çalışıyorum. Birinci konuyu konuştum. O neydi? Ailenin kurulmasıydı. Neden aile kurmak durumundayız? Bugün bekarlar varsa içimizde, o evliliğin faziletlerine, değerlerine dair bir şey anlatmazsam orada anlattığım için anlatmayacağım. Bugün benim konum ailenin korunması ve ben kendi konumun başlığının altını dolduracak şeyleri sizlerle paylaşacağım. Allah izin verir de üçüncü konuyu anlatmaya muvaffak olursam, ailenin kuşatılmasında dahili ve harici, içten dıştan ailemizi kuşatan bir sürü şey var. İstanbul Sözleşmesi, şu anki yasalar, şu anda olan meseleler, bu konunun altında işlenmesi gereken konular. Ben o konuya da değineceğim, değinmeyecek değilim ama üçüncü konumuz bu olduğu için ona sıra gelecek. Eğer kuşatılma iyi püskürtülmezse, yani tedbir alınır da bazı şeyler korunmazsa, gereği yerine getirmezse, aileler kırılıyor. Ya yaralanıyor ya yıkılıyor. İşte bu kırılmanın başlığı altında ailelerin yaralanmasını ve ailelerin yok olmasını, ailelerin yıkılmasını konuşmuş olacağız. Beşinci konum da son konum benim. O konu da çok önemli. Onlarca yanlışa, eksiğe, sıkıntıya, soruna rağmen biz bataklıkta bir tek gül olarak kalsak, etrafımızdaki bir sürü olumsuz örnekler de olsa, ben o ailemi kaliteleştirmek zorundayım. Bahanelere sığınarak bu manada ben işin sorumluluğundan kurtulamam.
Onun için beşinci konuda ailenin kaliteleşmesini konuşacağız. Ailelerimizi nasıl kalite noktasında bir noktaya vardırabiliriz? Bu noktada nasıl bir şey yapabiliriz? Ona ait şeyleri konuşacağız. Onun için bugün asıl konumuz ailenin korunması meselesi ve biz bu meselenin üzerinde duracağız. Şimdi size bir şey söylemek durumundayım burada. Eve vardığınızda girin Google'a, ailenin korunması diye yazın, bir bakın ne çıkacak. Ailenin korunması diye yazdığınızda karşınıza çıkan o seçeneklerin %90'ı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi başlığını taşıyor. Şu anda insanlar korunma dedikleri anda şiddet akla geliyor ve bu şiddeti engelleme noktasında yasaların ne kadar toplumda karşılık bulduğuna dair bazı şeyler konuşuluyor. Peki meseleye böyle bakmak doğru bir şey mi? Hayır, asla doğru değil. Ailenin korunması meselesinin şiddetle middetle alakası yok. Ben şu anda bu topraklarda kadına şiddet olgusunun olmadığını söylemiyorum. Evet, bu var. Önlenmesi adına da adımlar atılmalı. Ama bu yasalardan önce başka şeylerle olmalı. Ve bu sadece eksene kadını koyarak olacak bir şey değil. Eksene kadını koyduğunuz zaman dengeleri sarsmış oluyorsunuz. Çünkü siz eşlerden bahsediyorsunuz. Terazinin bir kefesinde kadın varsa bir kefesinde erkek var. Bu dengeyi sarstığınız zaman getirdiğiniz önleyici tedbirlerin hiçbir tanesinin anlamı yok. İslam işte meseleye daha temelden bakıyor ve meseleyi başka bir biçimde çözmeye çalışıyor. Biz ne kadar bundan haberdarız, o işin ayrı bir boyutu, ama İslam dediğimiz Allah'ın hayata koyduğu nizam her şeyi düzene koyduğu gibi kadın erkek ilişkilerini de en ideal şekilde düzene koyuyor ve bu konuda başka hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayacak kadar meseleyi izaha kavuşturuyor. Ama gelin görün ki konumuz bu değil. Bir parantez içerisinde bir şey söyleyeceğim. Nasılsa bu memlekette bile birileri ısrarla ve tekrarla İslam'la kadın arasında bir problem olduğuna dair bir zihniyetle meseleyi ele alıyor. İşin acı tarafı ne biliyor musunuz? Hani bazen suç işler ya çocuklar, o suç işlemenin bir mazlumiyeti vardır çocukların üzerinde. Bazen Müslümanlar olarak biz de ezik rollere girerek sanki gerçekten İslam'ın kadın diye bir sorunu var ve biz bu sorunu çözemiyormuş gibi bir mahcubiyet var üzerimizde. Biz çok gür bir seda ile bir meseleyi anlayıp cihana da duyurmak zorundayız. Vallahi billahi tallahi İslam'ın kadınla alakalı bir sorunu yok. Erkekle de alakalı bir sorunu yok. İslam meseleyi kadın erkek diye ayırmıyor, insan diye ele alıyor. İnsan sorununun üzerinden çözüyor ve bugün pozitif ayrımcılık diyerek meseleyi çıkmaza sokan bütün zihniyetlere inat olarak da diyor ki vahyin dili, semanın dili kadının lehinedir. Kadının aleyhine olan hiçbir şey yok. Bakın biz şöyle bir şey okuyoruz şu anda. Allah Resulü'nün o mübarek ellerinde yetişen Hazreti Ömer'in oğlu alim sahabi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Allah Resulü hayatta iken biz kadınlar hakkında Resulullah'a soru sormaktan korkardık diyor. Niye diye soranlara diyor ki çünkü ne zaman kadınlar hakkında soru sorsaydık ayetler inerdi. İnen ayetler de kadının lehine olurdu. Gerçekten İslam'ın dili, vahyin dili kadının lehinedir. Ama biz İslam'ı dar bir alana sıkıştırdığımız için, ama biz İslam'ın üstünü gelenekle görenekle kapattığımız için, ama biz örften gelen nice şeyi İslam'ın aslından zannettiğimiz için böyle bir suçu kabullenmiş gibi bir mahcubiyet içerisindeyiz. Bizim bu ezikliğe ihtiyacımız yok. Bizim çok güzel bir biçimde büyük bir özgüvenle
bu meseleyi ele alma gibi bir sorumluluğumuz var. Zaten şu anda meseleyi bu çerçeveden konuşmamız

0: da biraz bundan dolayı. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu bir ön bilgi olarak aklınıza kalsın. Şöyle bir hakikat var şu anda bu memlekette. Evlilik yaşı her geçen gün büyüyor. Gençlerimiz evlenmeye korkuyor. Bunun birçok sebebi var. Ailenin kurulmasını da onlara anlattım. İkincisi, kurulan aileler yıkılıyor. 2008 yılından 2018 yılına kadar 10 yıllık süreç içerisinde size bir rakam vermek istiyorum. Bu 10 yıllık süreç içerisinde Türkiye'de yapılan evliliklerin sayısı 6 milyon. 6 milyon evliliğin 1 milyonu boşanma ile neticelenmiş. Yani son 10 yılda evlenen 6 insandan bir tanesi boşanmış. 6'da 1. Şimdi bu rakam ciddi bir rakam. 6'da 1 gerçekten dehşet bir rakam. Ama ben orada da değilim. Şuradayım. 5 milyon evlenmeyip de evliliklerini devam eden kardeşlerimizin evlerinde cennet kokusu mu var? Acaba o 5 milyon saadet üzere mi? Eğer biz bu memlekette yaşıyorsak, sağımızda, solumuzda, etrafımızda bir şekilde bağımız varsa, biz biliyoruz zaten birbirimizi. Yangın o kadar büyük ki, o yangın bacayı sarmış, yangın bizim evlerimizde zaten. Sokağı, caddeyi, şunu, bunu, ehli dünyayı, İslam öncelikli yaşamayan insanları, onların hiçbir tanesini değil, bizim gibi insanları, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, iman için hizmet eden, İslami çalışmalarda bulunan bu tarz kardeşlerimizin evlerini de düşündüğümüzde o yangının ne boyutta olduğunu daha iyi görüyoruz. O 5 milyon evliliğini sürdüren insanların, bir oran veremem bunun için ama tahminde bulunabilirim, belki yarısı evliliğe katlanıyor. Sadece katlanıyor. Aman çocuklarımın hatırı için, aman el kınamasın, aman şu bir şey demesin, aman insanların diline düşmeyelim diyerek evliliğe katlanılıyor. Ama ben bu kürsüden bir şeyi duyurmak durumundayım. Evlilik katlanılacak bir şey değil. Evlilik başka bir şey. Biz eğer evliliği katlanılacak bir şey, hatta çocuklar için bile katlanılacak bir şey olarak anladık, değerlendirirsek İslam'ın evliliğe yüklediği manayı, değeri anlamamış oluruz. Ne olursa olsun sorunu bizim temelden ele alıp çözmemiz gerekiyor. Temelden ele alıp meseleye bakmamız gerekiyor. Bakın, şeytanın düşman olduğu ameldir nikah. Bir nikah şeytanı çıldırtıyor. Bir nikah olduğu zaman şeytan o gün için yas ilan ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den çok önemli bir şey öğreniyoruz. Diyelim ki bir nikah kıyıyoruz biz. Kızımız burada, oğlumuz burada, şahitler var, veliler orada, insanlar var. O insanların huzurunda oluyor ki ilan edilmiş olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir nikahı bize şöyle tarif ediyor. Şu anda bu nikaha şahit oldunuz ya. Arş bu nikahın sevincini yaşıyor. Arş-ı alada melekler birbirlerine, yeryüzünde Adem'in çocukları bir nikah kıydılar diyerek bu işin sevincini birbirlerine veriyorlar. Onun için ben diyorum ki yeryüzünde nikahtan daha asil bir eylem yok. Yeryüzünün en asil, en klas hareketi nikahtır. Nikah şeytanı çıldırtan bir ameldir. Hal böyle olduğu için şeytan bizi nikahsızlığa, evsizliğe, dolayısıyla felakete çağırıyor. Allah ise bizi nikaha, evliliğe, dolayısıyla saadete çağırıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.

0: Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya mütekebbir.
9: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Ya Allah'ı dinleyeceğiz ya şeytanı dinleyeceğiz. Eğer müminsek elbette ki Allah'ı dinleyeceğiz. Ve Allah'ı dinlediğimiz zaman bir nikahla neye imza attığımızı, neyi kabullendiğimizi, neyi aslında üstlendiğimizi bilmek durumunda kalacağız. Bu manada biz nikahın, evliliğin kıymetini bilerek hareket etmek durumundayız. Şimdi bunları söyledim. Gençlerin belki iştahı açılacak. Gidecekler, evlenecekler. Bakacaklar ki evlilik hiç de hocanın dediği gibi değil. Ulan hoca diyecekler, kalay basacaklar bana. Ben o kalaya muhatap olmadan size iki tane menkıbe anlatmak istiyorum. Menkıbe biliyorsunuz meseleyi anlamamız için örnektir. Çok da güzel, bize bazen kıssadan hisse verir. Biri uzaklardan, bizden de değil ama uzaklardan, meşhur filozof Sokrates'ten, biri de yakınlardan, çok önemli bir alimimiz olan, bilmem Karslı var mı içinizde, Kars'ın medarı iftiharı olan Ebul Hasan el Harakani'den. Sokrates'in böyle acayip bir hanımı var, sinirli, sıkıntılı. Talebeleriyle oturduğu bir anda kadın geliyor, celalli bir biçimde. Bağırıyor. Hızını alamıyor. Orada bir kova su var. Suyu da Sokrates'in başına döküyor. Sokrates şöyle suları alnından, yüzünden temizlemeye çalışırken bu kadar gök gürlemesinin ardından yağmur yağmalıydı diyor. Yağmur yağdı. Soruyor talebeleri. Üstad diyor, ne diyorsun? Evliliği tavsiye ediyor musun? Gençler diyor, evlenin. Eğer iyi çıkarsa mutluluğu elde edersiniz. Kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. Bazen filozof olmak için de evlenmek gerekir. Evlilik hep öyle bize anlatıldığı gibi bir şey değil. Biz evliliği ibadet olarak kabul ettiğimiz andan itibaren ibadet külfetle yapılır. Evlilikte külfetle yürütülür. Önden baştan kabul ettik. Bir kere bunu bilelim. Ebul Hasan el Harakani rahmetullahi aleyh büyük bir alimdir biliyorsunuz. Onu da hanımı böyle. Şimdi bu hanım için de bir şey söyleyeceğim ki hanımlardan bana taş gelmesin. Talebe geliyor, hocasını evde soracak. Kapıyı çalıyor. Kadın bağırıyor içeriden, çağırıyor. Açıyor kapıyı. Hocam evde mi diyor. Allah senin de belanı versin, hocanın da belanısını versin. İyi bir kalaylıyor. Ulan nereye geldik diyor. Zavallı talebe dönüp gidiyor. Bir de bakıyor ki Ebul Hasan el Harakani geliyor karşıdan, önüne katmış aslanları getiriyor. İçinden ne geçirdiyse soruyor hocasına. Hocam diyor, ya ben eve gittim, böyle böyle bir manzarayla karşılaştım. Sen nasıl sabrediyorsun buna? Evladım diyor, biz evdeki aslana sabrettiğimiz için Allah ormandaki aslanları bizim hizmetimize verdi. Bazen evdeki aslanlara sabretmek Allah'ın başka başka ikramlarına mazhar olmak demektir. Dedim ya menkıbe, ama asıllarına değil fasıllarına, verdikleri mesajlara bakarız. Hanımlar üzerinden iki örnek verdim. Orayı için bir cümle demek durumundayım. Burada hep kötü olan taraf hanımlar olacak diye bir şey yok. Ve bu yanlış bir şey. Zaten Kur'an o noktada en güzel örneğimiz olarak bize numuneyi veriyor. Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımlarını anlattığı gibi kötü örnekler olarak Firavun gibi bir kocanın Asiye gibi bir hanımından da bahsediyor. Meryem gibi iffeti Kur'an'a girmiş bir kadını kadınlar aleminde örnek olarak gösteriyor. Medyen'in iki kızını, Şuayb aleyhisselamın iki kızını bize örnek ve model olarak gösteriyor. Dolayısıyla bu işin kadın erkek diye bir tarafı yok. En başta dediğim gibi insan üzerinden bir mesajı var. Biz de böyle anlamak durumundayız. Ama bu aktardığım iki tane menkıbe bize bir mesaj vermeli. Biz bileceğiz ki dinimizi daha iyi yaşamak, kulluğumuzu ortaya koymak, huzuru elde etme adına gayret sarf etmek, neslin meşru ve helal bir biçimde devamiyetini sağlamak açısından evlilik dediğimiz o müesseseyi kurmak durumundayız. Ama kurarken
ibadet olduğunu unutmadığımız zaman o ibadetin külfetine ait şeylere de bir şekliyle başlangıçta kabul ederek hareket ederiz. O külfetin de bize sevap kazandıracağını hiçbir zaman unutmadan hareket ederiz. Allah hepimizin evliliklerini bu çerçevede devam ettirmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, ailenin korunması dediğimizde bizim karşımıza şu beş tane kavram çıkıyor. Saygı, sevgi, sadakat, salihat ve sabır. Bu beş kavram eğer istenilen oranda anlaşılır da taraflar, iki tarafta bazen biri birine imtihan olur, birinde az birinde çok fark etmez. Ama bu manada tesis edilebilirse Allah'ın izniyle bize en büyük nimet olarak bahşedilen aile kurumunun korunması adına adımlar atılmış olur. Artık mesele yasalara kalmadan, mesele başka yerlere havale edilmeden, mesele çıkmaza girmeden, aile dışarıdan gelen saldırılarla kuşatılmadan, içeriden gelen bazı şeylerle farklı bir biçimde yıkıma uğramadan, aile kırılmaları yaşanmadan ailenin korunması adına şeyler oluşabilir. Biraz olsun size bu kavramları açıklamak istiyorum. Birinci kavram saygı.

saygı. Saygı insan olmamızın bize yüklediği bir sorumluluk. Ben insanım, karşında hayatımı birleştirdiğim hanım da insan. İki insanın birlikteliği. Eğer bu iki insan mümin ve mümine ise ki biz birbirimizi konuşuyoruz şu anda. İnanç meselesinde de bir birlik olduğu için o saygı, müminler birbirlerinin velileridir, dostlarıdır. Ayet-i kerimesinin de bize yüklediği bir sorumlulukla başka bir merhaleye doğru çıkmış oluyor. Eğer ben bu saygı meselesini doğru bir biçimde anlasam, ne olursa olsun karşımdaki eşime karşı, eş deyince siz iki taraf için de anlayın, eşime karşı takınmam gereken ve bana yüklenmiş olan sorumluluğun neyse o sorumluluğun mükellefiyetlerini yerine getirme noktasında gayretimi arttırırım. Biz nasıl bakıyoruz meseleye insan onuru gündem olduğu zaman? Allah Resulü'nün bir sözünü duyuyoruz İbn-i Mace'de geçen bir hadiste. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'nin karşısında duruyor ve Kabe'ye hitaben şunu söylüyor. Ey Kabe diyor, sen ne kadar kutsal bir mabetsin. Senin şanın, şerefin Allah katında ne kadar kutsal, ne kadar büyük. Ama unutma ki Allah'ın katında bir insanın değeri, şerefi senden daha yücedir. Demek ki bir insanın onurunu incitmek, Kabe'nin o şerefini, o izzetini, o izzetine ve şerefine layık olmayacak şekilde tavır takınmakla eş gören, hatta insan onurunu o onurdan daha fazla gören bir peygamber var önümüzde. Canlarımız onun ruhuna, onun yoluna kurban olsun. Şimdi böyle bir peygamber varken önümüzde, örnekliğimizi biz ondan alacaksak eğer, Allah aşkına nasıl olur da biz eşler olarak birbirimizi rencide edici sözler söyleriz birbirimize? Şiddet meselesini artık konuşmamamız gerekir saygıyı anlarsak eğer. Eğer biz bir İslam toplumuysak, önceliğimiz İslamsa, İslam üzerine öncelikli bir hayat yaşıyorsak bizim böyle bir gündemimiz olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hanımına ne onurunu incitecek bir söz söyledi, ne de bir fiske vurdu, ne de Ayşe anamızın ifadesidir bu, elini şöyle kaldırdı. Yapmadı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Örnek olarak, model olarak böyle bir hayat var karşımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden. Eğer biz bu saygıyı aziz İslam'ın bize yüklediği bir sorumluluk olarak anlasak, mesela kadın evlendikten sonra da süslenmeyi, erkeğe karşı, eşine karşı süslenmeyi, o ibadetin yerine gelmesi noktasında bir araç olarak görür ve o süslenmeyi bir eziyet görmez. Sadece dışarıya çıktığı zaman, düğüne gittiği zaman, oraya buraya değil, asıl kendi eşine karşı böyle bir saygı çerçevesinden meseleye bakar. Eğer bunu anlasa bir erkek, eğer bunu o saygıyı eşine yansıtma noktasındaki sorumluluk çerçevesinde anlasa, içtiği o sigarayı getirip de o kadını eziyete sokacak şekilde yapmaz. Bir kokudan rahatsız oluyorsa sallallahu aleyhi ve sellem ve bazı kokuların mescide gelmesine bile engel olabilecek şekilde görülüyorsa, bu bir saygıdır, muhataba verilen saygı. Eşler arasındaki hukukun da bu çerçevede yürütülmesini ister ve erkeğin de hanımına karşı o sorumluluğu yerine getirme adına bazı şeyleri ortaya koymasını ister. Bunu alın siz, çoğaltın, nereye kadar götürecekseniz. Saygı karşılıklı olması gereken bir şeydir. Olmazsa eğer aile korunmuyor. Bugün ailelerin yıkılmasının sorumluluklarından bir tanesi bu saygının istenilen düzeyde olmamasıdır. Konu mühim, uzun, ben kısa kısa anlatıyorum size. Mesela saygı başlığı altında biz şu konuyu da işlemek durumundayız. Eğer eşler karşılıklı bir biçimde saygıyı anlasa, evlerinin içine üçüncü bir insanı karıştırmazlar. Bunun adı mahremiyetin ifşasıdır. Ve her türlü mahremiyet

şahsı saygıyı yerle bir eden bir şeydir. Velev ki bu üçüncü şahıs diyelim ki kızımızın annesi olsa, velev ki bu üçüncü şahıs diyelim ki oğlumuzun annesi olsa, fark etmez. Eşler arasındaki o mahremiyetin asla ifşası doğru değildir. Ancak benim güzel kardeşlerim, şöyle bir şey var. Mesafe yaklaştıkça insanlar arası ilişkide saygı azalıyor. Bu yanlış bir şey ama böyle. Diyelim ki şöyle mesafe, biz nişanlılıkta böyleyiz biliyorsunuz. Nişanlılıkta ayaklarımız yerden kesilmiş. Neler söylüyoruz, neler söylüyoruz. Neyse, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evlilik olduğu anda mesafe böyle oluyor. Kur'an'ın ifadesiyle libas oluyoruz. Yani elbise oluyoruz birbirimize. Elbise bedenin üstünde, bedeni örtler. Evlilik dediğiniz şey de bu. Libas olduk ve eşler arasındaki hukuk böyle oldu. Şimdi yakınlaştıkça saygı eğer azalıyorsa, ki böyle ne yazık ki, problem var ortada. Örneğimiz Allah Resulü ise Allah Resulü'nde bir şey görüyoruz. 25 yıl sürdürecek Hatice anamızla evliliği, o 25 yılın birçok örneği var. Yakınlaşmanın zirvesi ama saygıdan en ufak bir taviz yok. Mesela Ebu Talip'te şöyle bir endişe var. Evliliğin ilk dönemlerinde Hatice zengin bir kadındır. O zenginliğin verdiği şeyle acaba yeğenimi eziyor mu diye bir meraka düşer. Neba isimli bir kölesini gönderir o eve. Evden gelen haber Ebu Talib'i sevindirir. Çünkü Neba diyor ki, ben öyle bir evlilik görmedim ey Ebu Talib Mekke'de. Ben öyle bir evlilik görmedim. Bahsettiğim zaman nübüvvetin öncesi. Nübüvvetin sonrasında 10 yıl boyunca Allah Resulü Hatice anamızla o evliliği devam ettirecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de de, Hatice annemizde de bu saygıyı zedeleyecek en ufak bir şey yok. Medine'ye gelecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O evde birçok hanım olacak biliyorsunuz. En fazla biz o hanımlardan Ayşe anamızla alakalı rivayetleri okuyoruz biliyorsunuz. Aklınıza şöyle bir şey geliyorsa onu düzeltelim. Ya onlar peygamber hanımlarıydı. Ne olacak ki zaten, ne isteyecekler ki? Ya kadın erkek fıtraten değişmiyor ki. Peygamber hanımı da olsa bazı şeyler değişmiyor. Peygamber hanımları da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den perde istediler, yastık istediler, minder istediler, ev eşyası istediler. Biraz da o isteklerini yoğun bir biçimde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine duyduğu saygı ve eşlerine duyduğu saygıdan dolayı en ufak bir şey söylemedi. Sadece bir ay küstü onlara. Küstü. Küsebilirsiniz. Ama onun dışında onuru rencide edecek, karşıdaki insanlara farklı bir şey söyleyecek, asla böyle bir şey yok. Bir tane örnek verin. Ben bugün burada söylediğim sözlerin tamamını yine insanların önünde geri almaya razıyım. Ben yıllardır bu alanı çalışan bir kardeşinizim biliyorsunuz. İnanın ki bir tek örnek göremezsiniz. Ayşe anamızdan da, Hafsa anamızdan da, Sevde anamızdan da, Ümmü Seleme'den de, diğerlerinden de Allah hepsinden ebeden razı olsun. Yaşandı, o evde de sorunlar yaşandı. O evde de kavgalar oldu. O evde de biraz sıkıntılar oldu. Ama asla karşılıklı saygı zedelenmedi. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hanımlarına onurlarını çiğneyecek, izzetlerine dokunacak bir cümle kurdu, ne de o hanımlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu manada bir şeyler söylediler. Eğer biz örneğimizi Allah Resulü'nden alacaksak, saygı meselesi bu. Gelelim sevgi meselesine. Evliliğin, sevgi dediğimiz şey evliliğin suyu. Su çekildi mi o evlilik kurur. Kuruduğu anda çatlar ve çöle dönüşür. Bugün evliliklerin çöle dönüşmesi sevgisizlikten. Bakın, sevgi dediğimiz kavram önemli bir kavram. İmanla da alakalı bir şey biliyorsunuz. Sevgi dediğiniz şey öyle basit bir şey değil. Kur'an sevgiyi üç kavramla bizim karşımıza koyuyor. Birisi ülf, ülfet. İkincisi biraz önce ayette okundu Rum suresinde, vüd,

meveddet, üçüncüsü de hub, muhabbet. Üç tane sevgi kavramı üzerinden konuşuyor aziz Kur'an'ımız bizimle. Ülfet, yakınlaşmak, yaklaşmak. Meveddet, sevmek ve sevilmek. Muhabbet, şiddetli sevgi. Sevginin en üst derecesi. İstenen ne biliyor musunuz bizden? Eşler birbirleriyle ülfet üzere yakınlık kurarlar. Meveddet üzere evliliklerini devam ettirirler. Muhabbet ile bu işi zirvelere vardırırlar. Aslında bizden istenen bu. Ama biz evliliklerimiz uzadıkça, mesela 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl neyse uzadıkça, ne yazık ki üzülerek söyleyelim, muhabbete varmamız gerekirken aşağılara doğru gidiyoruz ve sevgi dediğimiz şey, evliliğin suyu olan, can damarı olan o şeyi kurutuyoruz. Kurutunca da ortaya işte ailelerin korunmaması adına bir sorun çıkıyor. Ve gerçekten aileler ancak sevgiyle ayakta durabiliyor. Eğer sevgi varsa diğer kusurlar gözükmüyor. Ama sevgi azaldığı andan itibaren kusurlar gözde büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve o hayat, o evlilik artık çekilmez bir noktaya geliyor. Ve iki tarafta bu sefer başka arayışlara girmiş oluyorlar. Şimdi benim güzel kardeşlerim, birçok yerde söyledim, burada da söylemek durumundayım. Allah insan dediğimiz varlığı bir fıtrat üzere yarattı. Sonra o insanın iki türü biliyorsunuz, kadın ve erkek. Kadını da kadın fıtratı, erkeği de erkek fıtratı üzere yarattı. Bu fıtratlara ne diyoruz biz? Yaratılış yasası diyoruz. Kadın fıtratı biraz farklı, erkek fıtratı farklı. Ortak yönlerinde var, ayrılan yerleri de var. Erkeğin fıtratında, özellikle bizim bu konumuzla alakalı şöyle bir şey var. Erkek güç ve kuvvet üzere bir fiziği, fizyolojisi, biyolojisi olduğu için övülmeyi seven birisi. İnsanın o ikinci türü olan kadın da biraz narin bir yapısı olduğu için fıtraten sevilmeyi isteyen birisi. Erkek övülmeye, kadın sevilmeye ayarlı fıtrat olarak. Eğer sen bu sevgide bunu yapmazsan evliliği çıkmaza sokarsın. Dolayısıyla şimdi geldi eşlerimiz içeriye girdi. Övün ya, övün, hiçbir şey olmaz. Aslanım geldi deyin, kaplanım geldi deyin, evimin direği geldi, o olmazsa ben yaşayamam, aman şöyle ol. Övün. Ne kadar överseniz o kadar bu işin sağlıklı bir noktaya gelmesine vesile olacaksınız. Aynı şey de kadın için geçerli. Kadın da bir su verdin, aa aşkım, bebeğim, işte fıstığım, balım, çiçeğim, bir sürü şey duymak istiyor. Bu duygular, bu sözleri duyarak kadın ayakta duruyor. Vermediğiniz zaman soluyor, çiçek gibi soluyor. Ayşe anamız ya, ilimde zirve birisi, Medine'nin fakihelerinden, işi belli, Medine'deki konumu belli. Duruyor duruyor, ikide bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısına geçiyor. Ya Resulallah, beni ne kadar seviyorsun. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor mu ona, ne işte biraz önce söyledik, ikide bir gelip aynı şeyi duymak istiyorsun. Hayır, çünkü biliyor, fıtratı biliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her sorduğunda Ayşe anamız en güzel cümleleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyuyor. Ya Ayş, öyle Ayşe de değil, Ayşem. Ya Üveyş, ey Ayşecik. Ya Binti Siddika, ey Siddık'ın kızı. Neyse artık Allah Resulü böyle gönlünü alacak cümleleri, hitap ifadelerini kuruyor. Arkasından da seni çok seviyorum diyor. Amr İbn As'ı hepiniz biliyorsunuz, Müslüman oldu yeni. Allah Resulü de bir seferin komutanı olarak onu gönderdi. Amr İbn As'ta şöyle bir düşünce belirdi. Eğer Resulullah beni komutan olarak gönderdiyse herhalde Medine'de en çok beni seviyordur. Savaş bitti, Resulullah'ın huzurunda, ya Resulallah, en fazla kimi seviyorsun dedi. Anladı Efendimiz aslında maksadını. Ne dedi? Ayşe'yi dedi. Onu demiyorum ya Resulallah. Kadınları değil. Erkeklerden kimi seviyorsun? Ebu Bekir değil. Ne dedi? Ayşe'nin babasını. Ondan sonra Amr İbni As sordu. Ömer dedi. Sonra baktı ki Amr İbni As bana sıra gelmeyecek, sormayı bıraktı. Bu iş böyledir zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.

0: sellem. Eğer bunu bu şekilde yaptıysa, ya sünnet istiyoruz değil mi ihya etmek için? Niye bunlar bizim aklımıza gelmiyor sünnet diye? Hanımlarımıza en güzel hitap cümlelerini söylemek sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndüğünüz zaman ehlinize bir taş bile olsa dışarıdan hediye getirin diyor. Niye eşlerinize çiçek götürünce kılıbık numaralarına yatıyorsunuz? As sünnet. Allah Resulü bunu söylüyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elinizde bir şey olsun evinize giderken. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyorsa ve sevgi meselesinde bize böyle bir şey koyuyorsa, bu konuda bizim başka bir şey yapmamıza gerek yok. Çok şey söylenir. Son bir şey söylemek istiyorum bu bahisle alakalı. Bakın Resulullah şöyle bir şey söylüyor bize. Çok önemli bir ifade bu. Çocuklarınızı şeytanın onlara ortak olmasından dolayı koruyun diyor. Çocuklarınıza şeytan ortak olmasın. Bu ne demek? Yani çocuklarınıza şeytan vesvese vermesin. Onları kendi sevdiği işleri yaptırma adına kendi adamı olarak edinmesin. Sahabe soruyor. Ya Resulallah, ne yaparsak çocuklarımızı şeytandan koruruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki çocuklarınıza sevgiyi ve hayayı öğretin. İki şey. Şimdi sevgi nasıl öğretilir? Bir kitabı mı var mesela okuyunca öğrenebileceğimiz? Bir kursu mu var gidip o kurstan sonra öğrenebileceğimiz? Hayır. Yine Resulullah konuşuyor. Nasıl konuşuyor biliyor musunuz? Sevgi veraset ile kazanılır diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sevgi yaşanılarak ancak kazanılabilir. Eğer karı koca eşler birbirlerini severse o sevgi evde bir sevgi ortamı oluşturacağı için çocuklar oluşturulan o verasetten istifade ederler. Dolayısıyla biz çocuklarımıza sevgiyi eşler olarak birbirimize duyduğumuz o sevgi üzerinden ancak yansıtabiliriz. Dolayısıyla sevgi meselesini bu çerçeveden bizim ele almamız gerekiyor. Üçüncüsü sadakat. Önemli bir şey. Yuvaları yıkan meselelere bakın. Bakın biraz önce bir ona oran verdim ya size, 1 milyon boşanma oldu diye. Onun sebepleriyle ilgili araştırmalar da var. En önemli sebeplerden bir tanesi yalandır. Yalan yıkıyor yuvaları. Sadakat dediğiniz şey bu işte. Sadakat nedir? Hem doğru olmak hem doğruluğu yaymaktır. Ama doğru olmak yaymaktan önce gelir. Yalan bir yerde varsa orada bereket yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için Ebu Zer'in sorularına cevap veriyor. Ya Resulallah, mümin cimri olabilir mi? Olabilir. Mümin korkak olabilir mi? Olabilir. Mümin şu olabilir mi? Olabilir. Mümin yalan söyler mi? Cevap asla oluyor. Asla. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki İman ile küfür, doğruluk ile yalan, hıyanet ile emanet bir kalpte birleşmez. Eğer şu kalpte yalan varsa doğruluk olmaz. Yalan varsa o hane cennet bahçelerinden bir bahçe olmaz. Her şey düzelir ama ne yazık ki sadakat dediğiniz şey yıkıldığı anda, güven sarsıldı mesela. Güven sarsıldı, ondan sonra artık orada bir dikiş tutmaz. Allah korusun. Bu noktada çok ciddi problemler yaşanır. Burada eşlerin birbirine karşı o sadakati en üst düzeyde işletmeleri gerekiyor. Hepiniz biliyorsunuz muhakkak, benim aklıma gelen, şimdi sizin de aklınıza geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiğinde Hatice'sinin kollarına kendini attığında Hatice anamız nasıl teskin etti sallallahu aleyhi ve sellemi? Üzülme efendim dedi. Çünkü sen sözün doğrusunu söylersin. Çünkü sen asla emanete ihanet etmezsin. Çünkü sen her zaman hakkın yanında yer alır, hakkın ikamesi için çalışırsın. Çünkü sen akrabalık haklarını korursun. Bakın Allah Resulü'nü tarif ediyor. 15 yıldır aynı yatağı, aynı yastığı paylaştığı eşi onu anlatıyor ve anlatırken bu çerçeveden anlatıyor.
1: Şimdi bu noktada eğer bir gün birisi gidip eşinize nasıl işte hoca nasıl böyle mangalda kül bırakmadan konuşuyor, deviriyor sözleri, nasıl dediğinde, eğer eş olarak hanım ben onun hiç hayatta yalanına rastlamadım diyebiliyorsa, eğer bize eşimizden bir haber geldiği zaman o mu asla ya ben tanıyorum eşimi asla o öyle bir şey söylemez yapmaz deyip bizim böyle bir düşüncemiz varsa biz sadakat meselesini anlamışız. Ama ne yazık ki sadakat o kadar zedelenen bir kavram ki şu anda. Bunu zedeleme adına şeytan o kadar şey insanların arasına ekiyor ki, öyle aletleri var ki, öyle senaryoları var ki, bizim bunları da öğrenip aileyi korurken sadakat kavramını çok ciddi bir biçimde korumak durumundayız. Bu konuda da çok şey söylenir ama bu kadarla iktifa edelim. Şurada dördüncü bir kavram duruyor. Salihat. Bu ne demek biliyor musunuz? Beraberce salih amelleri çoğaltmak. Ama burada bir parantez açacağım. Şu güzel memlekette yaşıyoruz. İmtihanlarımız bitmiyor. İki ayakamız da bir araya gelmiyor bizim. Son yıllarda da birçok şey yaşadık. Bu yaşadıklarımızın üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda şunu görüyoruz. Ne yazık ki toplumda bugün ahlaki anlamdaki çöküş, zafiyetler, şunlar bunlar bizi daha fazla gayrete getirip İslam'ın başka insanların yüreğinde de hayatında da öncelikli bir hale gelmesi için mücadele etme noktasında azmimizi arttırması gerekirken İnanılmaz derecede bir rehavete şu anda düşmüşüz. Birkaç sene önce iki tane üç tane sohbet yapan ve o sohbetlerin bir miktarını da evlerinde yapan, üniversitelerde şurada burada inanılmaz derecede İslam için gayret eden, koşan insanlar şu anda sanki üstlerinde bir ölü toprağı var gibi bir sıkıntılı hal yaşıyor. Ne yazık ki. Şimdi ben bir oranlama yapmak istiyorum burada. Bu rehavetten hanımlarımız %30 civarında etkileniyor. Çünkü şu anda İslami faaliyetler ne yazık ki hanımların sırtında yürüyor. Erkeklerimiz %70 oranda bu meseleden çekildi. Ve şu anda haftanın bir günü bir sohbete gitmek için bile bir kardeşimiz 40 tane bahane buluyor. Nazlanıyor işte şu diyor bu diyor iştir şudur budur. Bunu yapmamak için elinden gelen bir sürü bahaneyi ortaya koyuyor. Bu ne olacak biliyor musunuz? Bu şu. Salihat dediğiniz şey salih ameldir. Salih amelin tarifi de şudur. İnsan o ameli yaptığında kendi fayda gördüğü gibi bir başkası da faydalanır. Bir başkasının faydalanacağı amelleri bu çağın Müslümanları olarak ve şu zeminde yaşayan insanlar olarak azalttık hayatlarımızda. Bu azaltmanın faturasını ağır ağır ödeyeceğiz. Çok ağır bir biçimde ödeyeceğiz. Çocuklarımızın üzerinden ödeyeceğiz Allah korusun. Torunlarımızın üzerinden ödeyeceğiz Allah korusun. Onun için ben de diyorum ki ya gelin etmeyin eylemeyin ya. Biz evliliklerimizi de ayakta tutabilmemiz için, ailelerimizi de koruyabilmemiz için salih amellerimizi çoğaltmak durumundayız. Başkalarına fayda sağlamak durumundayız. İslam'ın yeryüzüne hakim olabilmesi için, Kur'an'ın yeryüzüne hakim olabilmesi için, Müslümanların kaybettikleri izzeti yeniden kazanmaları için gayret göstermek zorundayız. Ve bu gayreti hanım bey beraberce göstermek zorundayız. Çocuklarımızla göstermek zorundayız. Aynen sahabenin yaptığı gibi nasıl ailece hepsi beraberce Mescid-i Nebevi'de aynı şeyi yapmak zorundayız. Eğer bu salihat hayatımızda istenilen oranda olursa şeytanı kovmuş olacağız evlerimizden Allah'ın izniyle. Şeytanın olmadığı yerde bereket var. Bugün bereket yoksa bu işin olmamasından kaynaklanan bir şeyden dolayı. Onun için ailenin korunması mevzubahis olduğu anda konuşmamız gereken en önemli meselelerden bir tanesi de salihat. Sonuncusu da sabır zaten. Sabredeceğiz. Başka çaremiz yok.

sabır. Aileyi korumak için sabredeceğiz. Peki sabır ne? Eli kolu bağlayıp miskin miskin oturmak mı? Hayır. O kadar güzel bir tarif vereceğim ki size. Uzundu, yazayım mı yazmayayım mı diye götürdüm getirdim aklımda ama dedim bu kardeşlerime bu tarifi vermek durumundayım. Bakın sabır ne biliyor musunuz? Sabır nefsi telaştan, dili şikayetten, uzuvları çirkin davranışlardan koruma, nimet haliyle mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda da sükuneti muhafaza etme ve Allah'tan başkasına halini arz etmeme durumudur. Böyle bir sabrı biz şimdiye kadar hiç yapmamışızdır belki de. Belki de çok az yapmışızdır. Ama sabır bu. Ne olur bu tarifi iyice bir zihnimize kaydedelim. Bu tarifin Kur'an'ı dayanakları var. Bu tarifin hadislerde dayanakları var. Bu tarifin alimlerimizin dilinde onların çıkarımlarında dayanakları var. Bu tarif öylesine bir tarif değil. Bu tarifi iyice bir anlayalım. Sabır nefsi telaştan, dili şikayetten, uzuvları çirkin davranışlardan koruma. Üç şey sayıldı, iyice aklımızda tutalım. Nimet hali ile mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda sükuneti muhafaza etme. Nimet hali ne zaman? Mesela diyelim yuvayı kurduk, saadet o biçim nimet. Yuvayı kurduk, imtihanlar arttı. Mihnet nedir? Musibettir. Mihnet nedir? İmtihandır. İki halde de. Eğer iyi olsa ne yaparız? Şükrederiz. İmtihanlı olsa ne yaparız? Sabrederiz. Ne diyordu başımızın tacı Hazreti Ömer radıyallahu anh'u? Sabır ile şükür iki deve gibidir. Ben birine bineyim de hangisine binersem bineyim. Çünkü ikisinin sonu da Allah'ın izniyle onun rızası ve cennet. Eğer bana nimet verir ben o nimete hakkıyla şükredersem yani nimetin kadrini bilir de o nimetin şükrünü eda edersem kazanacağım belli. Yok imtihan geldi o imtihana da sabredersem yine kazanacağım belli. Ama son cümle bilmem dikkatinizi çekti mi? Allah'tan başkasına halini arz etmeme durumudur. Şimdi bazı kardeşlerimiz var Allah selamet versin. Dertli dolap. Yanına git başlıyor. Başlıyor anlatıyor. Sizin de moraliniz bozuluyor. Ya hiç mi iyi bir şey yok kardeşim senin hayatında? Hep mi bu? Geçen hafta bir kızımız geldi. Bir imtihanı var başında. 3-4 senelik evlilik. Ben o imtihanı şimdi anlatamam burada. Ama bilin ki çok ağır bir imtihan. Allah o kardeşimizin yardımcısı olsun. İmtihanı öyle olanlara da hayır kapılar açsın. Anlattı ağlıya ağlıya anlattı. En son ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi bu imtihanı yaşadığım andan beridir kıldığım namazların lezzeti bir başka. Ah dedim benim kızım işte bu. Bu. Bak Allah sana bir imtihan göndermiş. O imtihanla sana öyle bir makam vermiş ki sen namazlarındaki farkı fark etmişsin. Namazlarına gelen kaliteyi fark etmişsin. Bir imtihan sana bir başka nimetin ulaşmasına vesile olmuş. Dolayısıyla niye ortalığı velveleye verelim ya? Niye velveleye verelim? Hangi birimizin imtihanı Allah aşkına erkekler olarak söyleyelim. Hazreti Nuh ile Hazreti Lut'un hanımı gibi bir imtihan. Hangi birimizin imtihanı? Hanımlara söyleyeyim hangi birinizin imtihanı? Asiye anamızın imtihanı. Hangi birinizin kocası Firavun ya? Hangi birinizin? Bunları boşuna anlatmıyor Kur'an bize. Bakın diyor gerçekten imtihanların en ağırını yaşayanların üzerinden Allah size bu manada mesaj veriyor. O zaman ne yapın? Burada söylendiği gibi bir sabrı kuşanın. Neye sabredin peki? Şunlara sabredin Allah aşkına. İbadetlerin külfetine sabredin. Günahların cazibesine sabredin. İmtihanların zorluğuna sabredin. Eziyetlerin ağırlığına sabredin. Hayırların istikametine.

oturuyor ve seni doğru yolda saptırıyor. Mesela gençleri nasıl saptırıyor nikahsızlık meselesinde? Genç geldi, üniversitede okuyacak mesela. Baba gönderirken dedi ki bak sakın, sakın evlilik mevlilik yok. Okul bitmeden evlilik yok. Gelmiş ilahiyat okuyacak, hazırlık da var 5 yıl. İlk sene tanışıyor biriyle. 5 sene nasıl durulacak, nasıl dayanılacak? Ama şeytan ona demedi ki sen gel işte bu kızla tanış. Ne dedi? Evlilik ya, evlilik için zaten. Kötü bir niyetim yok ki evlilik için. Zaten o evlilik görüşmesi de Kudüs'ten dolayı başlamıştı. Bir Kudüs davası vardı. O Kudüs davasından dolayı başlamıştı. Şeytan onu da ambalaja soktu. Öyle bir şeytan bu konuda beceriklidir ki ambalajları acayip, senaryoları inanılmaz derecede kullanıyor ve o karşısındaki insanın zafiyeti nereden onu iyi biliyor. O zafiyetten giriyor. O damar oradan işliyor. Önden, arkadan, sağdan, soldan gelmesi o zaten. Bütün bunları ben bileceğim ki hayır, bunlar şeytanın bana tuzakları. Onun için günahın cazibesine asla aldanmayacağım. Üçüncüsü, imtihanların zorluğuna sabredeceğim. Dördüncüsü, eziyetler ağır ama sabır lazım ona, sabredeceğim. Beşincisi, hayır varsa eğer hayatımda, hayırların istikrarına sabredeceğim. Bütün bunları yaptığım zaman bu beş tane şey, bir daha sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Saygı, sevgi, sadakat, salihat ve sabır Allah'ın izniyle ailelerimizi koruyacak. İnanıyorum ki bunları elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Peki benim güzel kardeşlerim, aileyi korursak ne olur? Bu da son. Bakın ne oluyormuş. Aileyi korumak kefarettir. Ne demek kefaret? Korudun ya sen. Başka günahların da var senin. Orada kazandığın sevap başka günahlarına inşallah mahsup edilecek. Çünkü bir şeye sen ibadet nazarıyla baktın ve Allah bana bu kadını emanet olarak verdi, bu eşi nimet olarak verdi, bu çocukları nimet olarak verdi. Ben Allah'ın bana emanet olarak verdiği bu şeye gözüm gibi sahip çıkacağım dedin ve katlandın. Sabrettin ve aileyi korudun. O korumanın hepsi kefaret olacak sana. Ve o kefaretten öyle nasipdar olacaksın ki. Şimdi size onlarca örnek anlatabilirim aleyhissalatü vesselam efendimizin bu kefaret meselesinde söylediklerini ama fazla yormayacağım sizi. Ama anlayın ki gerçekten aileyi korumak bize kefaret oluyor. İkincisi, aileyi korumak kökleştirmektir. Neyi? Kulluğu. Neyi? Temelleri. Eğer aileniz sağlamsa rüzgar ne kadar şiddetli eserse essin. Ne yazar? Ne yazar? Eğer aile sağlamsa imtihanlar ne kadar ağır olursa olsun dışarıda. Eğer aile sağlamsa yükler sırtınızda dağ gibi olsun. Ne diyordu Hazreti Ali radıyallahu anh? Yoğun koşuşturmaların ardından bir eve giriyorum. Fatıma'nın yüzüne bir nazar ediyorum. Bütün dertleri unutuyorum. Dert unutturuyor ya eğer aile sağlamsa. Aile sağlamsa eğer sana o yaşadığın her şeyi unutturuyor. Ama giderken eve eğer ön ayaklarınla değil de olan yine gidiyoruz ne karşılaşacağız diyerek gidiyorsan Allah sana yardım etsin. Ama bu manada eğer giderken sevinçle gidiyorsan bil ki aileyi korumak kökleştirmektir. O kökleştirmek için de çok şey söylenebilir. Mesela ne demek kökleştirmek biliyor musunuz? Biraz önce ayetler okundu ya, nesillerimizden de göz aydınlığı istedik ya, göz aydınlığı olacak nesiller kökleşmiş ailelerde yetişiyor. Eğer zannediyorsanız çocuk Kur'an kursunda, İmam Hatip'te, ilahiyatta, vakıfta, dernekte, hatta camide yetişiyor, yanlış. İnanın ki yanlış. Oralarda yetişme yok, oralarda gelişme var. Oralarda kıvama erme var. Ama ilk tohumun atıldığı yer ailedir. Ailede atılır o tohum. Eğer kökleşmiş aileyse eğer.
O kökleşmiş ailelerde atılan o tohumla yeşeriyor o zürriyet.

O nesep, o gözümüzün aydınlığı olacak nesil, nesiller orada yetişiyor. Üçüncüsü, aileyi korumak, korunmaktır. Neden? Saldırı çok. Sağdan, soldan, önden, arkadan, yasalardan, bilmem gelenekten, görenekten, çevreden, iş ortamından, üniversiteden, aklınıza gelen her yerden şu anda kuşatma altındayız. Her yerden. Ya bir hatim dinleyeyim diyorsunuz internette. Bir hatim dinleyeyim. Bir video açıyorsunuz YouTube'da. Şeytan soktu sizin önünüze bir şeyi. Aileyi korumak meselesi eğer anlaşılırsa bu ancak bu noktada korunmayı getirebilir. Yani gerçek manada korunmak ancak ailenin korunmasıyla mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bugün her türlü saldırıya karşı koruyabilmek istiyorsak eğer yapmamız gereken şey bu. Bakın aile Arapça bir kelimedir. Ancak Araplar aile dedikleri zaman bizim geniş aile dediğimizi kastediyorlar. Dede, nene, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler ve onların çocukları. Geniş aile deyince biz bunu kastediyoruz. Biz aile deyince neyi kastediyoruz? Çekirdek aileyi. Çekirdek ailenin Arapçadaki karşılığı usretundur, usre. Usre baba, anne ve çocuklardan oluşur. Çekirdek aile bu. Usrenin birkaç manası var, bir manası da nedir biliyor musunuz? Dışarıdan yapılan saldırılara karşı giyilen zırh. Aile bu zırh. Saldırıyı aile püskürtüyor. Eğer aile sağlamsa aile koruyor sizi. Aile sizi koruduğu gibi o ailenin meyvesi olan çocukları da koruyor. Dolayısıyla aileyi korumak korunmaktır diyoruz. Dördüncüsü aileyi korumak kazanmaktır. Bu kazanç sadece uhrevi bir kazanç değil. Eğer iyi bir aileniz varsa hayatın içerisinde her alanda daha başarılı oluyorsunuz. İyi bir ailede yetiştirmişsek çocuklarımızı sağlıklı yetişiyorlar. Duyguları sağlıklı oluyor. Düşünceleri sağlıklı oluyor. Hayata bakışları sağlıklı oluyor. Arızalı olmuyor çocuklarımız. Olur ki biz öyle ailelerde yetiştik. Diyelim ki bizim anne ve babalarımız Allah hepsinden ebeden razı olsun bu bilinçte değildiler. Biz sorunlu bir ailede yetiştik. Sorunlu bir ailede yetiştik diye sorunlu aileler kuracağız diye bir şey yok. Bizim kuracağımız aile İslam ailesi olur. Biz o kurduğumuz ailede çocuklarımızı yetiştiririz. O aileyi koruruz. O ailede kazanç elde ederiz. Dolayısıyla aileyi korumak kazançtır derken de bunu diyoruz. Sonuncusu da zaten belli. Aileyi korumak kurtuluştur. Kurtarır bizi Allah'ın izniyle. Uhrevi anlamda kurtuluştur. Necattır. Koruduk. Birçok şeyi göğüs gerdik. Dünyanın bütün her şeyine hayır dedik. Dünya bütün cazibesiyle önümüze geldi. Hayır biz Allah'ın bizden istediği sınırları koruyacağız diyerek elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Ve bu manada dişimizi sıktık. Bazı şeyleri elimizden geldiğince muhafaza ettik. Allah'ın izniyle kurtulduk. O kurtuluşa erenlerden olmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Benim güzel kardeşlerim, son sözlerim size şu. Unutmayın, insanlık tarihi bir aile tarihidir. Adem ile Havva, ikisine de binler selam olsun, Ebul Beşer ve Ümmül Beşer bir aile olarak başladılar işe, dünyaya da bir aile olarak gönderildiler. O zorlu imtihanları o ilk aile oldukları için aştılar. Aile oldukları için göğüs gerdiler. Gelin milleti olmakla iftihar ettiğimiz iman atamız olan Hazreti İbrahim'e. Nemrud'un ateşine karşı direnmesinin altında ailesi vardı İbrahim Aleyhisselam'ın. Eğer onun yanında iman etmiş Sare olmasaydı, eğer onun arkasında olmasaydı o hicret yolları zor yürünürdü. Yürünürdü ama zor yürünürdü. Geldi Mısır'a, Mısır'ın o günkü Firavun'un karşısında bir aile olarak durdular. Firavun'a aile olarak meydan okudular. Geldiler El Halil'e bir aile olarak bu işi orada başlattılar. Bir aile daha kuruldu.

0: anamızla birlikte Hacer'in oğlu İsmail'le beraber bir aile olarak Kabe'nin temellerini doğrulttular. Ve binbir zorluğa, sıkıntıya İbrahim aleyhisselam aile olarak katlandı. Gelin Musa aleyhisselama, daha ötesi var mı Allah aşkına? Firavun ya, Firavun. Firavun'un bütün zulümlerine karşı Musa'nın direndiği yer evdi. Kıblegah evler oluşturdu ve o kıblegah evlerle insan yetiştirdi. O yetiştirdiği insanlarla da Beni İsrail'in bir avuç mümin insanıyla Firavun'un tahtını, sarayını yerle bir etti. Bir aile ile yaptı bunu. Gelin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Hatice ile oldu bu iş. Ayşe ile oldu bu iş. Allah Resulü secdede mecdede vefat etmedi. Bilmem bu mesaj size bir mesaj mıdır? Son anını da Hatice'sinin göğsüne yasladı başını. Orada ruhunu Rahman'a teslim etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o 23 yıllık nübüvvetin ağır yükünü eviyle, hücre-i saadet diyoruz bakın o evlere, o eviyle açtı. Bugün ben de bir zamanda ve zeminde yaşıyorum. Firavun'u da çok, Nemrud'u da çok, Haman'ı da çok, Karun'u da çok, Samiris'i de çok, Belam'ı da çok. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. Bu yaşadığımız zamanda da bizi ayakta tutacak ve bütün bu şer güçlerine karşı, bütün bu şer cephesine karşı, küfre karşı, nifaka karşı, cehalete karşı sadece ailelerimizle koyabiliriz. Ben de diyorum ki gelin, bakın bu kadar insanız burada. İnanın kaç aileyiz bilmiyorum ama şu kadar aile Sakarya'daki aileleri Medineleştirmeye yeter. Vallahi yeter, billahi yeter. Maya biliyorsunuz azdır. Az bir maya koca bir tencereyi mayalar. Az olan maya kaliteli olursa mayalarız biz. Müslüman etkilenen değil, etkileyendir. Eğer ben bu manada bazı şeyleri anlar, evimi Medineleştirirsem, Medineleşen ev Yesrib olan evleri Medineleştirir. Yesrib kalan ev hayatı boyunca Medine olmaz. Ben bugün evlerimizin Medineleşmesine sizi davet ediyorum. Gelin Medineleşme adına bir gayret verelim. Hanelerimizden o Medine'nin güzel iklimi essin. O iklimden sahabi hasbiliğinde çocuklar yetişsin. Ebu Leheb'lerin, Ebu Cehil'lerin çok olduğu şu dünyaya bir Ammar nidası, bir Mus'ab sedası, bir Ayşe sedası ortaya konsun. O hasretini çektiğimiz günlere de Mevla bir an önce bizleri kavuşturmuş olsun. Allah bir an önce oraya bizi ulaştırsın. Evlerimizdeki arızaları gidersin. Aramızdaki sevgiyi, muhabbeti daha da ziyadeleştirsin. Bir an önce yüzümüzün akı olacak model evlerin sayılarını çoğaltsın. O evlerde hasretini çektiğimiz Medine'ye bizi vardırmış olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua ediyorum, sizlerden de dua bekliyorum. Selamların en güzelini de yine bir dua niyetiyle sizlere emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada,

0: parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: sabahın köründe bürodan mı arıyorsun?
1: Mahkemeden arayacak halim yok ya hayatım. Bürodan arıyorum elbette. Annenler gelince beni arayacaktın ya, aramana gerek yok.
0: Ama niye?
1: Mahkeme öğleden sonra. Bu zamana kadar tıraş olayım dedim. Berbere gideceğim.
0: Aşk olsun Selim Bey. Bu muydu arayışının sebebi?

0: Doktor Aysel Hoşgör. Sayın Doktor Aysel Hoşgör. Lütfen çocuk polikliniğine gelin.
1: Beni arıyorlar. Hemen gitmeliyim.
2: Doktor hanım, sizi arıyorlardı çocuk servisinde.
1: Biliyorum hemşire hanım. Şimdi oraya gidiyorum.
3: Hey gidi koca şehir. Bir alemsin sen. Kimi hastane yolunda, kimi pastane. Kimi ağlarken, kimi gülüyor. İnşallah berber ayrı da sıra yoktur. Pencereden kimse gözükmüyor ama. Selamünaleyküm.
4: Aleykümselam avukat bey. Buyur buyur, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi ki zamanında gelmişim. Müşterin yok henüz galiba.
4: bu saatte pek müşteri olmuyor işte. Ceketinizi alayım.
3: Estağfurullah, estağfurullah. Ben çıkartırım. Sen işine bak.
4: buyurun. Şu koltuğa oturun.
3: İhtiyarlamışız ya. Eskiden berber koltukları uyumak için birebir gelirdi bana.
4: Doğru doğru. Kimi müşteri uyuyor koltukta, kimi de gıdıklanıyor işte makastan, taraktan.
5: Ekmek, müşterilerimiz de yardımcı oluyor. Değerli ablalarımız, kardeşlerimiz
4: var. Nasıl olsun Selim Bey?
3: Her zamanki gibi canım. Ense ve yanları kısalt, üstten de biraz kalsın kendi.
4: Peki efendim, peki nasıl istersen. Daha da nasılsınız efendim? İşler nasıl gidiyor?
3: İşte, ne olacak? Mahkeme koridorlarında koşturup duruyoruz Hayri Bey.
4: Allah kimseyi düşürmesin efendim. Çok zor mahkeme kapıları.
3: Doğru, doğru, çok zor ama ne yaparsın? Bizim mesleğimiz de bu.
4: Buyurun, buyurun.
6: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam. Selim Bey, iki dakika müsaade edersiniz.
3: Tabii.
4: Veli Bey'e biraz borcum vardı da onu ödeyeyim hemen. Çok teşekkür ederim Veli Bey. İhtiyacımı gördüm, sağ ol.
6: Yok canım, insan insana her zaman lazım.
4: Buyurun paranızı. Şöyle bir, iki, üç, dört...
3: İkisinin de eli titriyor. Vay be, bir tomar para. Galiba çok borcu varmış bizim berberin. Bu Veli denilen adamı da hiç gözüm tutmadı. Aman canım, bana ne? Alacaklı alacaklı, borçlu da borçludur.
4: 198, 199 ve şöyle tam 200 milyon. İstersen bir de sen say Veli Bey.
6: Ne münasebet canım, saydık işte. Çok teşekkür ederim, sağ ol.
4: Asıl sen sağ ol dostum, ihtiyacımı gördün.
6: Ben senin senedi yanıma almayı unutmuşum.
4: Unuttun mu?
6: Öbür ceketimin cebinde kaldı. Hay Allah, arabada kapıda bekliyor. Ben yarın bir ara getiriversem ha?
4: Neyse mühim değil Veli Bey, getirirsin. Sen arabayı bekletme.
6: Trafik sıkışık da kusura bakma. Hadi hadi Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle, güle güle. Kusura bakma Selim Bey. Seni de koltukta bekletme.
3: Yok canım, mühim değil. Değil de sen işine karışmak gibi olmasın ama... Seni de almamakla hiç iyi etmedim.
4: Yo, mühim değil. Veli Bey ahbabım benim. Çok eskiden tanışırız kendisiyle.
3: Hayri Bey, biz çok gördük eski ahbapların mahkeme koridorlarında kapıştıklarını.
4: Doğrudur Selim Bey. Fakat bu senin bildiklerin gibi değil.
3: Evet, doğrudur belki. Ama benim bildiğim, para alırken veya verirken bir imzalı kağıt olsun almak lazımdır.
4: Doğrusu siz mesleğiniz gereği her şeyi hukuken düşünüyorsunuz ama dostluk ölmedi ya Selim Bey.
3: Peki yarın bu adam senedi icraya verse, ben para almadım dese ne cevap verirsin?
4: Bana mı? Verdim ya parayı.

0: Siz de gördünüz işte.
1: Hayır dostum. İşin garip tarafı, para gibi konularda şahitlik kabul edilmez. Evrak geçerlidir, evrak. Neyse, gene ben yanılmış olayım. Tek sen zarar etmedin.
0: İnanırsan Selim Bey, bu parayı bir araya getirene kadar akla karayı seçtim. Bizim büyük oğlanın düğününde ettiğim masraflar işte. Sağ olsun Veli Bey'den almıştım parayı. İşte derdeyi toplayıp ödedim de kurtuldum çok şükür. Şu ensedeki tüyleri de aldık mı? Tamamdır Selim Bey. Evet. Hadi bakalım, saatler olsun.
1: Sağ ol, ellerine sağlık.
0: Bir çay alsaydın.
1: Sağ ol, öğleden sonra mahkemem var, hazırlık yapmalıyım. Hadi hayırlı müşteriler.
0: Güle güle, saatler olsun.

Güzel. Ne yaparsın Hayri Bey? Devir değişti aslanım. Sen bir 200 milyon daha bulursun bana. Bulursun bulursun. Dostlukmuş. Dostluksa dostluk. Onlar eskidendi ha.

0: Tamam tatlım, tamam. Şimdi sana güzel bir şurup yazacağım. Hem öksürüğün geçecek hem iştahın açılacak.
1: Kaç günde iyileşir doktor hanım? Merak etmeyin annesi. 3 güne kadar topaç gibi olur yine. Ah canım, ne de şeker şey bu böyle. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz doktor hanım, sağ olun.
0: Geçmiş olsun, acele etmeyin. İyice giydirin üstünü.
2: Allah Allah. Bu avukat yılların avukatı, öyle durduk yerde laf etmez benim bildiğim. Aslanım ayrı. Ya avukatın dediği gibi yarın seneti getirmezse Veli Bey? Yok canım, niye getirmesin ki? Bana yamuk yapacak değil ya. Tüh, ne bir kağıt almadım kendisinden. Tabii ya, bir imzalı kağıt olsun almalıydım. Aman her neyse. Şimdi müşteri geliyor. Düşüncemi belli etmeyeyim bari.
3: Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz.

0: Buyurun Selim Bey. Saatler olsun.
1: Sağ ol hayatım. Annemler gelmedi mi?
0: Aslında bugün için geleceklerdi ama galiba işleri çıktı. Her neyse, gel.
2: Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
1: Ne o, maç mı var?
0: Hı hı. İkinci yarı galiba.
1: Canım TGRT'yi açsana. Az sonra hayırlı akşamlar programı başlayacak.
0: Daha vakit var canım, açarız. Yemek yemeyecek misin?
1: Olur. Sofra hazırsa geliyorum.
0: Evet. Anlat bakalım. Nasıl geçti günü?
1: Fena sayılmaz. Ya, şu bizim berbere canım sıkıldı.
0: Hayırdır?
1: Adam senetsiz sepetsiz tuttu. 200 milyon lira para verdi adama.
0: Ne olmuş yani? Tanıdığıdır.
1: Ya, tanıdığı da olsa insan bir kağıt almaz mı? Size çok basit geliyor bu işler. Ama hukuk sizin bildiğiniz gibi değil.
0: Aman ne komik. Sen hiç hastalarla haşır neşir olmuyorsun ki. Olsaydın kanunun katı kurallarından biraz olsun uzaklaşır, duygusal olurdun.
1: Yine başlama meslek reklamını anladık. İyi bir çocuk doktorusun.
0: Ama sen de iyi bir avukat.

0: Bugün Veli geldi.
1: Verdin mi borcumuzu efendi?
0: Verdim, vermesine de canım sıkıldı yaptığımız sakatla. Ama avukat bey vardı yanımızda canım.
1: Ne oldu ki?
0: Senet kağıdını getirmeyi unutmuş. Söz verdi, yarın getirecek.
1: Üzülme efendi, Allah'ın dediği olur. Sofrayı hazırlayayım mı?
0: Ben akşam namazını kılmadım. Namaz kılana kadar hazırlarsın. Allah'ım, el açtım huzurunda senden af diliyorum. Sen her şeye kadirsin Rabbim. Korktuğumuzdan emin eyle. Dişimden tırnağımdan biriktirdiğim ve verdiğim borcumun sebebiyle beni beladan emin eyle. Senden başka sığınacak kapım yok Rabbim. Her şeyi sana havale ediyorum. Amin.

0: Allah Allah, çıldıracağım yahu. Bu dosyayı koymuş olmalıyım. Nereye gider o sen? Bir de şu dosyaya bakayım. Yok.
1: Veli Bey, gel bu sevdadan vazgeç. Bak, senet dahi kaybolmuş. Hayri Bey eskiden beri ahbabı.
0: Sen sus be kadın. Senden akıl isteyen yok. Başlarım dostluğuna da arkadaşlığına da devir değişti artık.
1: Nasıl devir değişti efendi? Sen kendi isteğinle vermedin mi o parayı Hayri Bey'e? Adam da sana tutup geri ödedi borcunu.
0: Geri ödemiş borcunu. Ben o parayı marka yatırsaydım şimdiye üçe katlardı, üçe. O paraya 4 otomobil alıyordum. Ya şimdi? Söyle ya şimdi? Şimdi 2 otomobil bile alamıyorum.
1: Aa efendi, öyle oldu diye hileye mi başvurmak lazım? Hem o zaman senin yaptığın iyilik nerede kalacak?
0: Aman git başımdan be. Sana hesap verecek değilim. Çık içeri hadi. Hadi hadi çık. Ay, çık çık.
1: Tutma kolumdan. Acıtıyor. Tamam, çıkıyorum işte.
0: Ukala şeyler. Kar nedir, zarar nedir bilmezler. Vır vır vır vır konuşurlar. Yo, almalıyım o parayı. Almalıyım. Ben haklıyım çünkü. Markayı yatırsaydım yine o kadar para ödeyecekti bana Hayri Bey. Dolara yatırsaydım gene öyle. Ama şu kahrolası senedi bulmalıyım. Hayret. Hayret, adım gibi biliyorum. Bu dosyayı koymuş olmam lazımdı. Yok işte, yok yok yok. Ama sabaha kadar da olsa arayıp bulacağım bu senedi. Bulacağım, bulacağım. İyi günler hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Bir ihbarname yazdıracaktım da.
1: Tabii, ne hususunda?
0: Senet tahsil için gittim, tahsil edemedim. İcraya vereceğim de, protesto çekmek için.
1: Tamam beyefendi, anlaşılmıştır. Şöyle oturun lütfen, ben sizi birazdan çağırırım.
0: Teşekkür ederim.

0: Neredeyse öyle olacak. Hala gelmedi.
1: Efendim? Efendim? Anlamadım.
0: Yok şey, bir şey yok.
1: Hayır efendim. Şu koltuğa oturduğundan beri kendi kendine mırıl mırıl konuşuyorsun. Hayırdır, bir derdin mi var?
0: Sağ ol dostum, bir şey yok. Üstten biraz daha kısaltayım mı saçınızı? He?
1: Yok yok, gerek yok. Böyle iyi, böyle iyi.
0: Peki, saatler olsun.
1: Sağ ol.
0: Böyle beklemekten kalbim duracak neredeyse. Tekrar müşteri gelmeden kapatıp çıkayım şu dükkandan. Gidip bulmalıyım şu veliyi. Bu iş galiba avukat beyin dediği gibi başıma iş açacak.
2: Efendim, noter beyi imzalatıp ihbarınızı çekebilirsiniz.
3: Teşekkür ederim. Tamam. İki gün sonra ihbarı görünce şaşıracak bizim Hayri Bey. Ama ne yapalım ki, öyle gerekti. Şurası şehir içine gidecek mektupların bölümü. Zarfı usulca içeri bıraktık mıydı? Tamam. Şu apartmanın 3. katı olması lazım. Ah Veli Bey, ah! Niye böyle ihmalkar?

0: davranıyorsun. Benim üzüleceğimi, endişeleneceğimi düşünmüyor musun hiçbir adam? Şu zile basayım bakalım. İnşallah evdedirler. Hay Allah. Evde yoklar. Tuh.
1: Kim o?
0: Aa, evdelermiş. İyi günler hanımefendi.
1: İyi günler, buyurun.
0: Veli Bey'in evi değil mi?
1: Evet, siz Hayri Bey olmalısınız, öyle değil mi?
0: Evet, Veli Bey'i soracaktım da.
1: Veli Bey evde değil, bir notunuz varsa bildireyim kendisine.
0: Aslında yanlış anlamayın hanımefendi, güvensizlikten falan değil. Bana senet getirecekti de bugün. Acaba unuttu mu, bilemiyorum.
1: Ben kendisine söylerim, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. İyi günler efendim.
1: Güle güle. Tekrar kusura bakmayın.
0: İyi günler.
1: Çok yazık, çok yazık. Şu adamcağızın perişan hali kahretti beni. Ah Veli, ah. Sen çok değiştin, çok. Ama başına bir gelecek var senin.

0: Efendim? Berber Hayri. Evet dostum, ne var ne yok? Getirmedi mi? Ben dedim sana. Ama yanlış anladın beni. Nasıl? Yok, hiçbir şey yok. Ya kendini bulup alırsın senedini ya da getirmesini beklersin. Bu konuda hukuken hiçbir dayanağın yok. Olamaz da. Evet. Hayırlısı olsun. İyi günler. Vah zavallı adam, vah. Aspara da değil hani. Ne demişler, kendi düşen ağlamaz.
1: Akşam akşam kafamı bozma benim. Geldiyse geldi. Üzgünse üzgün. Ne yapalım yani? Gözü kör mü? O da akıl edip isteseydi zamanında. Hem o iş artık çıkmaz yola girdi bile.
2: Nasıl yani?
1: İhbarname çektim kendisine.
2: İhbarname mi? Nasıl yani?
1: 2 gün sonra elinde olur. Ya senedi ödeyecek ya da evine haciz gelecek.
2: Sen çıldırmışsın. Senin bu yaptığın düpedüz ihanettir. Arkadaşa ihanet. Bunu yapmana asla müsaade etmeyeceğim.
1: Öyle bir şey yapmaya kalk. O zaman babanın evinde alırsın soluğu, anladın mı?
2: Ne halin varsa gör. Tamahkar adam.
1: Şöyle, haddini bil. Ne yapalım Hayri Bey? Bunu yapmaya mecburdum dostum.

Eşhedü

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hey kurban oldum Rabbim. Seher vakti ne tatlı oluyor. Şu yorgan altında horul horul uyuyan insanlar bilselerdi seher vaktinin verdiği hazzı, hepsi uyanırdı.
1: Eşhedü en
0: Bismillahirrahmanirrahim. İçeriye mektup atmışlar. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Bu bir ihbarname. İhbarname.

0: de Veli Bey'den. Hem de senet karşılığındaki 200 milyonu istiyor. Yok canım, hayatta olamaz. Bu mümkün değil. Bir yanlışı var. Hemen sokağa çıkmalıyım. Selim Bey'e, avukata durumu bildirmeliyim. Hemen. Selim Beyciğim, elini ayağını öpeyim Selim Beyciğim. Ne kadar haklıymışsın sen.
1: Hayırdır Hayri Bey, hayırdır? Nedir bu telaş?
0: Şu kağıda bakın Selim Beyciğim. Şuraya bakın. Veli Bey'den. Çıldırmış bu. Hem de senin huzurunda ödemedim ben bu parayı. Ha, ödedim. Yemin ederim ki ödedim. Herkesin huzurunda ispat ederim ki ödedim.
1: Ver bakayım neymiş. Ver bak.
0: Buyur. Buyurun. Bakın Selim Bey. Bu kadar aşağılık olur mu bir insan? Ha, insan sözünde durmaz mı hiç?
1: Evet. Tahmin ettiğim gibi.
0: Nasıl? Nasıl yani Selim Bey?
1: Adam elindeki senetle sana ihbarname çekmiş.
0: Peki ne olacak?
1: Ne olacak? Bu parayı tıpış tıpış ödeyeceksin. Yoksa mahkeme kanalıyla senden bunu icraya vererek gene alır.
0: Ne olacak halim benim? Ben mahvoldum, bittim. Senin alacağın olsun Veli Bey.
1: Yapacak hiçbir şeyin yok dostum, maalesef. Benimki bir tahmindi, şimdi gerçek oldu. Demek ki bu adam seni icraya vererek de olsa bu senedin karşılığındaki 200 milyonu ikinci defa alacak.
0: Yok ki param. O parayı bile zar zor biriktirmiştim ben. Bu nasıl vicdan Allah'ım? Bu nasıl arkadaşlık?
1: Doğru, doğru ama elden ne gelir?

0: Avukat bey, sen bilirsin. Ocağına düştüm. Ne olur, bu adamın bize açtığı davada beni sen savun. Sen duruma en yakın olansın.
1: Doğru dersin Hayri bey, iyi dersin. Ama ben şehirde, baroda belirli yeri olan adamım. Böyle bir davanın avukatlığını almam demek, kariyerimi düşürmem demektir. Çünkü bu davada kanuna göre karşıdaki kişi %100 haklıdır. Adamın elinde senet var. Parasını istiyor. Öyle değil mi? Sen parayı ödediğini ancak adamın elindeki imzalı senet gibi yazılı bir evrakın varsa ispat edersin. O gün tıraş olurken parayı verdiğine dair imzalı bir kağıt alsaydın, ben de şahit olsaydım, belki o zaman bir kolayı bulunurdu.
0: Nereden bilebilirdim ah?
1: Ama efendi, ben sana hatırlattım. Sen belki arkadaşına karşı mahcup olurum diye girişimde bulunmadın ama ben
0: Selim
1: sana hatırlattım.
0: Selim Bey, ne olur ocağına düştüm. Çoluğum, çocuğum var. Haciz gelirse konu komşuya rezil olurum. Yaşayamam bir daha, inan ki yaşayamam. Ne olur, sen gördün parayı onun eline sayarken. Şahit olur gibi hakime izah etsen ha. Hem sen avukatsın, sevilip sayılırsın baroda. Gel benim hatırım için bu davayı kabul et. Kırma beni ne olur. Bak sana yalvarıyorum.
1: Peki, sus oğlum artık, sus. Senin hatırın için alıyorum bu davayı. Kaybedeceğimi bile bile.
2: Sanık Hayri Yıldız. Alacaklın Veli Aymaz'a 200 milyonluk senedin karşılığını ödediğini nasıl ispat edeceksin? Bir belgen, bir delilin var mı?
1: Müvekkilim Hayri Yıldız adına konuşuyorum efendim. Huzurunuzda şunu belirtmek isterim ki bu davada davacı Veli Aymaz kanun nazarında haklıdır. Ben baro avukatı olarak böyle bir davanın kazanılacağını değil, avukatlığının bile alınmayacağını bilmeyecek kadar bilgisiz biri değilim. Ne var ki huzurunuzda davacı Veli Aymaz'a şunu söylemek istiyorum. Şu anda mahkemedeyiz. Siz haklısınız. Ama siz de iyi biliyorsunuz ki müvekkilim size o parayı teslim ederken ben tıraş oluyordum. Parayı size verdiğine şahidim.

0: Ama nerede şahit olacağım biliyor musunuz? Mahkeme-i Kübra denilen büyük mahkemede. Yani ahirette. Sizi kanun çerçevesinde haklı olduğunuz davada yapacak başka bir şeyiniz olmadığı için Allah'a havale ediyorum.
1: Sayın avukat, hakim önünde nüfusunuzu ve duygularınızı devreye sokamazsınız. Kanun çerçevesinde savunmasını yapacak bir deliliniz var mı? Onu söyleyin lütfen. Kanun çerçevesinde savunmasını yapacak bir deliliniz varsa onu söyleyiniz. Kararı yazdırıyorum. Davacı Veli Ayvaz'a ödenecek 200 milyon liranın belirtilen gün ve tarih içerisinde ödenmesine. Aksi takdirde alacağın haciz yoluyla tahsiline

0: avukatı bile bir şey yapamadı. Ben işimi bilirim, bilirim.
1: Hakim verdi mi karar bari?
0: Tabii canım. Hem de bir celsede. Bir de temiz hakkı varmış. Temizliğe gidecek değiller ya.
1: Ah efendi ah. Sen meri kanunlara göre haklısın ama onlar senin para alıp almadığını görmedikleri için mecburen kağıda göre karar veriyorlar.
0: Nasıl yani?
1: Demek istiyorum ki insanlar görmediği şeyde karar vermekte zorlanırlar. Ama Yüce Allah her şeyi görüyor ve biliyor. Onu nasıl kandıracaksın?
0: Sen sus be! Başıma din adamı kesilme hemen. Önemli olan benim davayı kazanmamdır. He?
2: Bak seni kırmak istemiyorum Hayri Bey. Ama senin için mahkemeye çıktım, davayı kaybettik. Temizde de öyle olacağı kesin.
3: Avukat Bey, biliyorum ocağıma incir ağacı dikti bu adam. Tutup onunla kavga edecek değilim ya. Ama ben sebeplere yapışmadan onu Rabbime havale edersem olmaz. Temiz de bir sebeptir. Kim bilir? Belki temizde dava aleyhimize sonuçlanır da ben para ödemekten, veli de kul hakkından kurtulmuş olur.
2: Ne kadar mütevekkil insansın Hayri Bey. Doğrusu senin şu dürüst ve mütevekkil halin beni mağlup ediyor. Peki, senin için temize de başvuracağım. Tabii ki netice değişmeyecek. Sadece senin gönlün rahat edecek o kadar.
3: Sağ ol. Allah senden razı olsun beyim. Allah ne muradın varsa versin. Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle, güle güle. Merak etme, temize gideceğim senin için. Tamam mı?
3: İyi, sağ ol.
1: Hoş geldin efendi. Nasıl, mahkemeden bir netice alabildin mi?
3: Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Mahkemeyi kaybettik ama avukat Selim Bey temize gönderecek kararı.
1: Temizde bozulabilir miymiş?
3: Zannetmiyorum diyor. Ama ne yapalım, biz insan olduğuna inandık. Dostluğuna güvendik.
1: Akşam akşam ellerini kaldırıp beddua etme istersen.
3: Ya Rabbi, sen her şeyi biliyorsun. O kulunu sana havale ediyorum. Sana havale ediyorum. Sana havale ediyorum.
2: Bizim evin lambalarının tamamı yandığına göre kayınvalidemler gelmiş olmalı. Yoksa İstanbul'da kim kime misafir oluyor ki? Hayırlısı bakalım.
1: Hoş geldin Selim Bey. Doğrusu bu kadar erken beklemiyordum seni.
2: Zihnen çok yorgunum canım. Erkenden döndüm eve. Hayırdır, misafir mi var?
1: İyi bildin. Annemler bizdeler.
2: Demek tahminimde yanılmamışım.
1: Gel.
2: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz anneciğim.
1: Hoş bulduk evladım, sağ ol. El öpenlerin çok olsun değil mi?
2: Ne zamandır yolunuzu gözlüyorduk anneciğim. Doğrusu bizi çok beklettin.
1: Yalan dünya evladım. İnsan bugün var, yarın yok.
2: Hayırdır anne?
1: Sen gelmeden az evvel Aysel'le konuşuyorduk.

0: Bir şey mi dedi?
1: Yo, bir şey demiyorum. İyi yapmışsın diyorum.
0: Hadi sofra hazır. Mutfağa bekliyorum sizi.
1: Babam nerede anne?
0: Bilmez misin kayınpederin oğlum. Cemaate düştü son zamanlarda. Yatsı yıkılıp da gelecek.
1: Maşallah. Doğrusu gıpta ediyorum ona.
0: Dur ben tutayım ceketini Hayri Bey.
2: İyi, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam.
0: Senin bir ses seda yok. 3 ay oldu neredeyse değil mi?
2: Oldu olmasına da avukata bilgi gelecekmiş. Eğer mektup gelirse seni hemen haberdar ederim dedi.
0: İnşallah korktuğumuza uğramayız efendim.
2: İnşallah. Ben onu Rabbime havale etmişim hanım. Rabbime havale etmişim. Artık umurumda değil inan ki.
0: Peki ya haciz gelirse?
2: Allah'ın dediği olur hanım. Merak etme. Ben her sabah hasbunallah ve nimel vekil duasını okuyup çıkıyorum eve. Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle. Yolun açık olsun.

0: Bu sabah işe geç kaldım. Beni hastaneye bırakıver, olur mu Selim?
1: Annenle sabaha kadar dil dökersen sonunda uykusuz kalırsın tabii.
0: Canım, ayda yılda bir oluyor işte. Ne yapalım?
1: Olur olur. Hadi bin bakalım sevgili doktor hanım. Bin de seni hastaneye bırakayım. Tamam.
2: İmdat! Yardım eden yok mu İmdat? Yetişin, kocam ölüyor. Yetişin, yardım edin. Ne olur yardım edin. Ölüyor kocam. Yardım edin. Kocam ölüyor, yardım edin.
0: Gördün mü sen de?
1: Kimi?
0: Baksana, bir kadın caddeye doğru nasıl koşuyor. Ay, çıldırmış gibi sanki.
1: Evet, bir yardım istiyor galiba. Baksana, kombinezonla sokağa fırlamış.
0: Dikkat et Selim. Arabanın önüne atıverdi kendini.
1: Bizi de gördü. Üzerimize geliyor.
0: Dur.
1: Tamam tamam tamam, duruyorum işte. Merak etme.
2: Yardım edin ne olur. Yardım edin, kocam ölüyor.
1: Sakin olun hanımefendi, sakin olun. Durun, kendinizi yerden yere atmayın böyle. Sakin olun biraz lütfen.
0: Bak, gelip geçenler var.
1: Yapmayın hanımefendi.
2: Yap. Ne olur yardım edin.
1: Tamam hanımefendi, tamam. Hadi gösterin evinizi, tamam. Bak, bizim hanım doktordur, yardımcı olacağız. Koşun, tamam, üzülmeyin.
2: Hadi ne olur koşun, çabuk.
1: Tamam, tamam, tamam, siz evinizi gösterin, geliyoruz.
2: Çok abartma, dur çocuk, ne olur yetişin.
0: Sen koş benim, ben kesildim.
1: Tamam, tamam, sen acele etme. Tamam, ben gidiyorum.
2: Allah Allah, kocam,
1: hayırdır inşallah.
0: Şu sağdaki kapı.
1: Tamam, tamam. Hangi odada beyiniz?
0: Bakın şurada. Tuvalette.
1: Tuvalette mi? Allah Allah. Adam yüzü koyun kapaklığına vermiş tuvalette.
2: Ayaklarından tutup çekmek istedim. Çıkaramadım.
1: Tamam, sakin olun. Vay canına. Tam kafası gelmiş oraya. Nasıl da kapaklanmış.
2: Yaşıyor mu? Ne olur tutup çıkaralım hadi.
1: Ölmüş olmalı. Sesi çıkıyor. Tutun o bacağından, çekelim şöyle dışarıya. Tamam. Tamam. Şey etmeden. Tamam tamam. Tamam, şöyle çekelim. Tamam. Başını çarpmış galiba. Aman Allah. Bu adam değil mi? Deli Bey denilen adam bu.
0: Ne oldu bey? Kurtarabildiniz mi? Neyi varmış?
2: Yalvarırım doktor hanım, bir şeyler yapın.
0: Selim bey, ne o dalgın dalgın bakıyorsun adama?
1: Yok bir şey. Baksana, biz gelene kadar ölmüş galiba.
0: Evet. Hareketsiz yatıyor.
2: Ölmüş mü? Olamaz. Aman Allah'ım, ölmüş olamaz.
1: Sakin olun hanımefendi, sakin olun. Şimdi bir ambulans çağırırım, hastaneye aldırırız. Belki bir müdahale gerekebilir. Gerçi çoktan ölmüş ama başka ne yapabilirim ki?

0: Bilecek şekilde can vermiş. Çok garip.
1: Evet. Ölümün de güzel olanı var, geçici olanı.
0: Öyle. Çok garip, çok. Neyse ben seni hastaneye bırakayım. Oradan bir Roma geçeyim.
1: Tamam.

0: kurban oldum valla. Ne enteresan hadiselere şahit oluyor insan.
1: Hayırdır bey? Bu adamın ölümünden çok etkilendin sen.
0: Ya adam tuvalete yüzü koyun kapaklanıp başı helağa taşına...

Efendim. Avukat Selim Bey mi? Buyurun sizi dinliyorum. Ne? Veli mi? Ne olmuş? Davadan vaz mı geçmiş? Ya. Ne diyorsun Selim Bey? Olamaz. Ölmüş öyle mi? Doğrusu hiç böyle bir haber beklemiyordum. Allah Allah. Nasıl? Hem de tuvalete kapaklanarak. Aa, saat kaçta oluyor? Ona çeyrek kala öyle mi? Vah vah vah. Yazık, üzüldüm doğrusu. Peki. Görüşürüz. Hemen geliyorum.

0: 4 gün oldu hala o adamın ölüm şekli gözümün önünden gitmiyor. İşte malda, mülkte, parada kalmıştı gözüm. Para. Ya para dediğin ne ki? İşte ibret alınacak bir ders. Gözü doymayan adam ne şekilde öldü hayret doğrusu.
1: İyi günler Selim Bey, mektubunuz var.
0: Ha, iyi günler. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Şu bizim Hayri Bey'in temyizinin neticesi. Dur bakalım ne geldi karar. Evet, dediğim gibi kanunen Hayri Bey'in o parayı ödemediği, ödemesi gerektiği yazılı. Karar gene öyle yazılmış. Ne? Allah Allah. Karar tarihi, saati bana bir şey hatırlatıyor sanki. Aman Allah. Evet evet, aynı gün, aynı gün, aynı saat. 4 gün önce alınmış karar. Hem de onu çeyrek geç. Allah Allah, Allah Allah. Kararın alınıp da Hayri Bey'in dediği gibi yapışacak bir sebep kalmadığı an ona çeyrek kala. Veli Bey de aynı gün aynı saatte tuvalette can verdi. Allah Allah, çıldırmamak işten değil. Ey kurban olduğum Allah, sen her şeye kadirsin. Hayri Bey hep sana havale ediyordu onu. Sana havale ediyordu. Demek 4 gün önce ona çeyrek kala.
2: Yeni bir programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 3736.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde

0: Olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Dünya tatlı ve iştah açan bir yeşilliktir. Kim ondan hakkı olanı alırsa bu onun için hayırlı bir mübarektir. Allah'ın nimetlerinden ve Resulün malından yani Beytülmal'den tasarrufta bulunan niceleri var ki Allah ile karşılaşacakları günde onlar için cehennem vardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyamız ve imkanlar sadece bize ait değil, sadece bizim tüketimimize ait değil. Sömürgecilik hem kişisel düzeyde, hem toplumsal düzeyde, hem de ülkeler düzeyinde kınanmış bir şeydir. Daha çok tüketim arzu edilen bir şey midir acaba? Ölçülü, dengeli, ihtiyaç kadar tüketmek gerekiyor. Diğer insanların ve yaratıkların hakkına tecavüz edilmemesi gerekiyor. Hadiste bir de Beytülmal'den yani devlet malından bahsediliyor. Dikkatli ve ahlaklı bir sarftan bahsediliyor. Devlet malı şahsi mal değil, toplumun ortak malıdır. Müslüman her yerde ahlaklı olur. Hakkı olmayana el uzatmaz. Hakkına razı olmayan Cenab-ı Hakk'ı...
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.

0: markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Ya Resulallah, sensiz geçen her günümde sırtıma yüklenir binlerce günah. Eritir ruhumu, yanar dilimde, yüreğimde tüter her gün ah. Tenim iplik iplik söküldü, dikiş tutmaz kırıldı bu tezgah. Ocağıma biriken son küldü, yıkıldı çürüyen canı bârigah. Etimden kurtlar döküldü, ruhumda derin bir inşirah. Cehennem bana güldü, bulunmaz artık bir felah. Kanayan siyah bir güldü, parçalandı ömrüm eyvah. Bir bir gecelere gömüldü, bir daha doğmaz mı sabah? Hayat ince camda süslü bir tüldü, yırtıldı büyü, açıldı alemi ervah. Üstüme beyaz kefen örtüldü, ruhumda bulunca intibah. Kulağıma bir ezanla yazıldı, birkaç harflik bu girizgah. Bir elif bir noktayla kapandı, musalla taşındaki bu güzergah.

Bu hafta ilimden irfana programımızı Ya Resulullah ismi şiiriyle, Vasi Zülfikar'ın bu güzel şiiriyle açmış olduk. İnşallah beğenmişsinizdir bu güzel şiiri. Ben beğendiğim için sizlerle paylaştım. Şiirden hemen sonra değerli dinleyenler, küçük kardeşlerimiz için, şayet bizleri dinliyorlarsa, Fare ile Deve isimli bir masalla, daha doğrusu Mesnevi'den geçen bir kıssa ile devam etmek istiyorum. İrfan Mektebi dergisinin Aralık sayısının Aile Çocuk Eki var. Aile Çocuk Eki'nin arka sayfasında yer alıyor. Fare ile Deve diye güzel bir Mesnevi'den kıssa, hemen küçük kardeşlerime arz ediyorum. İnşallah bu hafta da onlara böyle bir jest yapmış olalım. Evet, fare ile deve. Anlatırlar ki vaktiyle farenin biri çayırda otlayan devenin ipini eline geçirdi. Çekti ipi, yürüdü. Baktı ki koskoca deve ses çıkarmadan uysal uysal peşinden gidiyor. Bücür boylu fare şaştı kaldı. Sonra da kasıla kasıla yola devam etti. Deve denilen hayvan bu alemin en ağırbaşlısı, en söz dinleyeni ve en uysal olanıydı. İpi farenin eline geçince üzülmedi. İçinden hele dur bakalım bu işin sonu nereye varacak diye düşüne düşüne yürüdü. Gel gelelim fare kasıldıkça kasıldı, kabardıkça kabardı. Kendi kendine meğer ben neymişim de haberim yokmuş. Hele şu koskoca deveye bakın, gık demeden peşim sıra geliyor. Bir de şu halimizi kedi denen o canavar görseydi, dedi. Fare ip elinde, deve peşinde, dağlardan aştı, ovalardan yürüdü. Allah'ın işine bakın ki, gele gele ulu bir ırmağın kıyısına geldi. O anda farenin yüzü sarardı, benzi attı. Dönüp devenin yüzüne acı dolu gözlerle baktı. Deve farenin halini görünce, ''Ey benim korkusuz kılavuzum, yol gösterip önde yürüyenim, neden durdun?'' ''Yoruldum deme inanmam, korkuyorum deme şaşarım, şu nehir senin için nedir ki, durma yürü.'' dedi. Fare utana sıkıla, ''Ömrümde böyle deli deli çağlayan, gürül gürül akan, derin bir nehir görmedim. İçine girersem boğulurum, dedi. Deve salına salına suya girdi. Su ancak devenin dizlerine kadar çıkıyordu. Geri dönüp fareye, bu nehire mi derin diyorsun? Baksana su ancak dizlerime kadar çıkıyor. Yoksa kör müsün, dedi. Benim diz boyumla seninki aynı mı? Senin dizine kadar çıkan su benim boyumu 100 kere aşar, dedi. Deve fareye alaylı alaylı bakarak, hayvanların yüz karası, dedi. Ne demeye küstahlık ettin? Sen kim, beni gütmek kim? Senin arkandan yürüdümse bu hale düştüğünü görmek içindir. Sen ol, bir daha da böyle boyundan büyük işlere kalkışma. Yarışmaya hevesliysen daha da fare mi kalmadı? Bir daha deve milletine yaklaşma. Şu geniş tabanımı sırtına basarsam yamyası olursun. Fare utancından yerin dibine geçti. Yalvardı, yakardı, ah edip aman diledi. Özür dilerim, ne olur beni affet, beni sırtına alarak karşıya geçir, dedi. Deve büyüklüğü elden bırakmadı, özür dilediği için fareyi affetti. Sırtına alıp karşı kıyıya geçirdi. Mesnevi'den alınmış bu güzel kıssa değerli dinleyenler, küçük kardeşlerime armağan olsun. Burada kıssanın sonundan alınacak dersi de açıklamış. Diyor ki, işte arkadaşlar, biz de boyumuzdan büyük işlere kalkışmamalıyız. Büyüklük her zaman alçak gönüllü olabilmektir. İnşallah biz de her zaman mütevazi, alçak gönüllü olabilelim, olmaya gayret edelim. Evet değerli dinleyenler, İrfan Mektebi'nin aile çocuk sayısından çocuklara bu kıssayı armağan ettik. Yine İrfan Mektebi'nin Aralık sayısından
Ya Resulullah isimli Vasil Zülfikar'ın şiirini sizlere ulaştırmış oldum. Şimdi kısaca sizlere vaktimiz yettiğince, daha doğrusu Tebliğ Notları kitabından kaldığımız yerden devam ediyorum. Tebliğ Notlarında Ciddiyet ve İzzet-i İslamiye ile ilgili kısmı arz ediyordum sizlere. Kaldığımız yerden, son programdan kaldığımız yerden anlatmaya devam ediyorum. Evet, savaşlarda psikolojik harbin ehemmiyeti büyüktür. Bazen psikolojik harp zaferin çok kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir. Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bu unsurun, yani psikolojik harbin ustalıkla kullanıldığı görülür. Mesela Umretül Kaza seferinde müşrikler Müslümanlar hakkında savaşlar, hastalıklar Müslümanları zayıf düşürmüş diyorlardı. Peygamberimiz Müslümanlara hitaben bugün kendisini şu şirk ehline kuvvetli ve zinde gösterecek kahramanları Allah rahmetiyle yarlığasın esirgesin dedi. Bunun üzerine Müslümanlar çalımlı çalımlı yürüdüler ve zaaf belirtisi göstermediler. Müslümanların adeta güç ve gövde gösterisi tarzındaki hareketleri müşrikleri oldukça hayrete ve korkuya düşürdü. Zayıf dediğiniz adamlar bunlar mı demeye başladılar. Buna benzer başka bir hadise de Mekke'nin fethinde vuku buldu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 10 bin askerle Mekke'yi kuşattığı gece her bir askerin bir ateş yakmasını emretmiş. Yanan 10 bin ateş Mekkelilere gelen ordunun adeta 100 bin kişilik bir ordu olduğu zannını verdi. Ve neticede Müslümanlar savaşsız olarak Mekke'yi fethettiler. Yalnız burada yanlış anlamaya meydan vermemek için şu açıklamayı da yapmak gerekiyor. Biz düşmanlarımıza karşı ciddi, vakur, izzetli olalım derken onlara kaba davranalım, onları ezelim demek istemiyoruz. Biz onların bizi ezmeye yönelik tavırlarına karşı tedbir alalım diyoruz. İlk hareket bizden olacaksa bu yumuşak ve ölçülü olmalıdır. Ama onların bize karşı tavrı kaba ise onun mukabilinde biz de onlara karşı ciddi ve vakur olalım. Kendimizi ezdirmeyelim. Zaten burada bütün ateist ve fasık kimselere takınacağımız tavırdan bahsetmiyoruz. Burada bize düşman olanlara karşı nasıl bir tavır içinde olmalıyız, onun üzerinde duruyoruz. Dördüncü olarak iyilik başlığı var değerli dinleyenler. Oradan devam ediyorum. Bize düşman da olsa bazı insanlara yapacağımız iyilikler onların düşmanlığını dostluğa dönüştürür. Bazı insanlar diyoruz çünkü bazı insanlara yapılan iyilikler onların dostluğunu değil düşmanlığını artırır. Bizim iyiliksever oluşumuz bu bazılarınca bir hamakat olarak veya korkaklık olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden şair, iyi ve izzetli birine iyilik edersen onu elde edersin. Kötü birine iyilik edersen o daha da azar demiştir. İyiliksever olalım ve iyilik yapalım, fakat iyilik yaptığımız insanlara da dikkat edelim. Bu mevzuyu bize düşman olmayanlar kısmında tekrar ele alacağız.

Evet, tebliğ notlarından devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Beşinci başlık istihza. Kur'an tetkik edildiği zaman peygamberlerin gönderildiği bütün azgın kavimlerin peygamberlerin anlattıkları şeyleri akıllı mantıklı bir şekilde düşünüp tahlil etme cihetine gitmediklerini, alışılagelmiş hayat tarzından farklı bir teklifle karşılaştıklarında peygamber ve ona tabi olanlarla alay ettikleri görünür. Bu, onların ciddiyetsiz, dünya hayatına aşırı derecede düşkün, kibirli, kendini beğenmiş insanlar olduğunu gösterir. Çünkü başkalarıyla alay etmek bu tip insanların özelliğidir. Bir dipnot var burada, onu da sizlere arz edeyim değerli dinleyenler. Üstad Bediüzzaman'ın iman ve nifak arasındaki mukayesesi oldukça dikkate değer. Şöyle diyor üstad, insanın musibet ve elemlere karşı noktayı istinadı, dayanma noktası ve ihtiyaç ve emellerini

tesviye için noktayı istimdadı, yardım noktası olan imanın üç hassası, üç özelliği vardır. Birincisi, noktayı istinadından, yani o dayanma noktasından neşet eden, dayanma noktasından çıkan izzeti nefistir. İzzeti nefsi olan, başkalarına kendini zelil göstermeye tenezzül etmez. İkincisi, şefkattir. Şefkati olan, kimseyi tahkir ve tezlil etmez. Üçüncüsü, hakikatlere ihtiram etmek, hakikate hürmet göstermek ve yüksek şeylerin kıymetini bilmekle istifaf etmemektir. Kezalik imanın zıddı olan nifakın da üç hassası vardır. Birincisi zillettir. İkincisi ifsadata meyletmektir. Üçüncüsü başkalarını tahrik edip gururlanıp zevk almaktır. Evet değerli dinleyenler, İşaretül İcaz'dan alınmış burası. Demek ki iman ve nifak arasındaki mukayese de imanın üç alametinden Üstad Hazretleri bahsetmiş. İzzet-i nefis, şefkat ve hakikatlere hürmet edip yüksek şeylerin kıymetini bilerek onları hafife almamaktır demiş. İmanın zıttı olan nifakın da, bozgunculuğun, münafıklığın da üç özelliğinden bahsetmiş. Bunlar da birincisi zillettir. İkincisi bozgunculuğa meyletmektir. Üçüncüsü de başkalarını tahkir etmek, alay etmek, sonra da bu yaptığıyla gururlanıp zevk almaktır diyerek bahsetmiş. Evet, Kur'an pek çok ayetinde onların bu alaycı hallerinden bahseder. O münafıkların ve inkarcıların alaycı halinden bahseder. Peygamberlere karşı alay edenlere. Onlardan birkaçı şöyle. Yasin suresi 30. Bu ayette diyor ki, yazıklar olsun okullara, kendilerine ne zaman bir peygamber gelse mutlaka onunla alay ederlerdi. Bakara suresi 212. ayette de şöyle buyurmuş Rabbimiz, İnkar edenlere dünya hayatı cazip gösterildi de iman edenlerle alay ediyorlar. Yine Mutaffifin suresi 29 ve 32. ayetler, şüphe yok ki o mücrimler iman edenlere dünyada iken gülüyorlardı. Onların yanlarından geçtikleri zaman alay ederek birbirlerine kaş göz işareti yapıyorlardı. Ailelerine dönecekleri zaman da onlardan bahsederek eğlene eğlene gidiyorlardı. Müminleri gördükleri zaman şüphesiz bunlar sapıtmış kimselerdir diyorlardı. Günümüzde de durum farklı değildir. Bugün de inkarcılar ve fasıklar Müslümanlarla alay ediyor, eğleniyorlar. Bizimle alay eden, tahkir eden bu insanlara karşı nasıl bir tavır alalım, onlara nasıl davranalım? İslamiyet zulmü yasaklamıştır. Fakat zulme maruz kalan insanın kendisini müdafaa etmesine veya haddi aşmamak şartıyla intikam almasına izin vermiştir. Bu konuda şu ayetler oldukça genel bir kaide ortaya koyar. Şura suresi 40 ve 43. ayetler. Diyor ki bu ayetlerde değerli dinleyenler, bir kötülüğün cezası onun misli bir kötülüktür. Fakat kim affeder ve barışırsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphe yok ki o zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık onların aleyhine bir yol yoktur. Ancak insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere azgınlık edenlerin aleyhine yol vardır. İşte onlar için elemli bir azap vardır. Kim de sabreder ve affederse şüphe yok ki bu azmedilecek işlerdendir. Bizim bir Müslüman olarak başkalarıyla alay etmemiz doğru değildir. Eğer birisi bizimle veya İslamiyetle alay ediyorsa, muhatabı kırmadan arayı ıslah etmek, düzeltmek en güzel yoldur. Fakat yeri geldiğinde bizim de muhataba misliyle mukabele etmemize Kur'an izin vermektedir. Burada da bir dipnot var değerli dinleyenler, onu da hemen zikretmiş olalım. Asıl olan bu tip insanlarla dost olmamak. Yani bizimle, İslamiyetle, inancımızla alay eden insanlarla dost olmamak, onların meclislerine gitmemektir.

Bu hususta şöyle buyurulmuştur: O size kitapta şunu da indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar o kafirlerle beraber oturmayın. O takdirde siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde bir araya getirecektir. Nisa 140. Demek ki değerli dinleyenler, bizimle alay eden insanlarla dost olmamak, onlarla bir arada bulunmamak. Şayet bulunmuş isek, bizim de onlara misliyle mukabele etmemize Kur'an izin vermektedir. Kur'an ve sünneti incelediğimiz zaman yerine ve zamanına göre Kur'an ve sünnetin muarızlarıyla istisna ettiğini, yani Kur'an'ın Kur'an'a muaraza edenlerle istisna ettiğini ve psikolojik olarak muarızları caydırma cihetine gittiğini görürüz. Aşağıya önce Kur'an'ın sonra da sünnetin bu husustaki bazı misallerini alıyoruz. Edebi alanda mucize olan Kur'an, yeri geldiğinde muarızlarını, karşısında olanları tahkir ve istihza ederek, yani onları aşağılayarak, onlarla dalga geçerek, yaptıkları işlerin çirkinliğini onlara göstermekten veya tahkirle tehditten geri kalmamıştır. Kur'an'ın bu üsluptan gayesi, muarızlarını psikolojik olarak etkileyip onları yaptıkları kötü işlerden vazgeçirmektir. Kur'an'da bazen oldukça açık ve net, bazen de üstü kapalı tarzda istihza ve tahkir şekilleri vardır. Fakat bu ifadeler tetkik edildiğinde bu istihza ve tahkirlerin yerli yerinde olduğu görülür. Kur'an'ın bu özelliği de büyük bir maharettir. Zaten belagat tarif edilirken muktezai hale mutabık söz diye tarif edilmiştir. Bu Kur'an'ın kafirlerle, münafıklarla istihzasına ve tahkirine örneği inşallah bir sonraki programda, kıymetli dinleyenler, Allah nasip ederse sizlere arz etmeye çalışacağım. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. İnşallah bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Büyük hata. Adam telaşlı, öfkeli bir halde eşine bağırıp çağırıyordu. Babalarının sesini duyan iki çocuksa yataklarından kalkıp salona gelmişlerdi. Babalarının öfkesini görünce korkuyla birer koltukta sessizce oturup kalmışlardı. Adam çocuklara eşinin üzüntüsünü aldırmadan söyleneyip duruyordu. Söyledim değil mi? Söyledim. Bugün toplantı olduğunu, açık mavi gömleği ütülemeni söyledim. Kahverengi gömlekle gidiversen ne olurmuş? Bugün sunum yapacağım. Karamsar bir görüntü mü vereyim? Dinleyenlerin içi kararsın. Bu da projeye verecekleri oyu etkilesin. Bunu mu istiyorsun? Aceleyle mavi gömleği ütüleyen eşi, tamam bitti işte deyince adam gömleği hışımla aldı ve bitti. Tabii bitti. Ama ben geç kaldıktan sonra bitmiş neye yarar dedi dinmek bilmeyen öfkesiyle. Kadın çocukların korkmuş yüzlerine baktıktan sonra yine eşini sakinleştirmeye çabaladı. Dün bundan da geç çıkmıştın. Vakit var, yetişirsin. Anlamıyor ki, anlamıyor ki. Bugün sunumu ben yapacağım. Herkesten önce gitmeliyim ki gelecek önemli konuklara hoş geldin demeliyim. Adam daha sonra bir sürü söz söylenerek, bağırarak çıktı. Arabasını çalıştırıp uzaklaştı. Kadın direksiyon başında da öfke saçan eşinin halinden endişelendi ve bir kaza yapmasa bari diye düşündü. Eşi uzaklaşınca çocuklarının yanına giderek onlara sarılıp rahatlatmaya çalıştı. Madem erkenden kalktınız, hemen size sultanlara layık bir kahvaltı hazırlayıp getireceğim. Mutfağa geçti. Zihnindeki huzursuzluğu dağıtmak için hemen neşeli müzikler çalan bir radyoyu açtı. Ocağa haşlamak için yumurta koydu. Cezvede süt ısıtmaya başladı. Masaya zeytin, peynir, reçel koymayı da ihmal etmedi. Biraz sonra çocuklarına seslendi. Kahvaltınız hazır.

Hazır. Çocuklar kahvaltıya otururken radyoda müziğin birden kesilmesi dikkatini çekti. Son dakika haberi anonsuyla radyonun sesini biraz daha açtı. Radyoda zincirleme bir kaza haberi vardı. Ayrıntılarla biraz sonra birlikte olacağız demişti spiker. Ama kazanın yerini söylediği andan itibaren o sandalyesine yığılıp kalmıştı. Spiker'in bahsettiği kaza yeri kocasının her gün işe giderken geçtiği dörtlü kavşaktı. Eşinin bu kavşaktaki trafikten şikayet etmesi, her sabah yoğun bir trafik olduğunu söyleyişi aklına geldi. Geç kaldım diye acele edip, acaba o da... Aklına giren düşünce içini daha da yaktı ve hemen ayağa kalktı. Çocuklar, unutmayın ocağa yaklaşmak yasak. Kahvaltınızı yapıp salona geçin oynayın. Benim acil bir yere uğramam gerek. Kapıyı da kimseye açmayın, tamam mı? Çocukları uslu, söz dinler olduğu halde onları çok kısa süreli de olsa evde yalnız bırakmak zorunda kalsa tekrar tekrar tembihte bulunurdu. Sokağa çıkmak için üzerine bir şeyler, cebine de bir taksi parası aldı. Kapıya yöneldiğinde kocasının bu kazada ölmüş olabileceği endişesiyle kabaran yüreğine daha fazla dayanamayıp ağlamaya başladı. Gözyaşlarını çocukları görmesin diye açık olan mutfak kapısına sırtını dönmeye özen gösteriyordu. İçindeki acının kocasının ölmüş olma ihtimali kadar giderken kendisini kırması, çocukların önünde bağırıp çağırmasından da kaynaklandığını anladı. Oysa her zaman böyle öfkeli değildi. Eğer ölürse çocukların babalarını son gördükleri haliyle mi hatırlayacak? Kalp kıran, öfkeli bir baba olarak mı kalacak akıllarında diye düşündü. Kapıdan çıkarken çocuklarına bir kez daha seslenecekti ama artık akan gözyaşları gizlenemeyecek haldeydi. Hemen kapıyı açıp dışarı çıkmak için hamle yaptı ama karşısında kapıya doğru adım atmakta olan kocası vardı. Adam bir an karısının ıslak yanaklarına bakıp "Haberleri mi dinledin?" diye sordu. Eşi konuşamadan sadece başıyla onayladı. Adam eşine sıkıca sarıldı ve sonra yanaklarından süzülen gözyaşlarını sildi. Kadın zorlukla sordu. ''Hani önemli bir toplantıya geç kalmıştın, niye döndün?'' ''Kaza benim hemen yakınımda oldu. O anda toplantıdan daha önemli bir şeyi unuttuğumu hatırladım. Eğer o kazada ölseydim...'' O anda çocuklar da yanlarına gelmiş, babalarının yine öfkeli olabileceğini düşünerek annelerinin yanında durmuşlardı. Adam bütün içten... Samimi gülümsemesiyle çocuklarını yanına çağırdı ve boyunlarına sarıldı. Yanaklarından öptü. ''Ben bugün büyük bir hata yaptım ve evden çıkarken sizleri ne kadar sevdiğimi söylemeyi unuttum. Böyle önemli bir şey unutulur mu hiç? Ne yapalım? Ben de geri döndüm.''

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Erhan Mete. İstanbul Eyüp, Eyüp Sultan Camii İmam Hatip. Fecr Suresi 1 ila 30. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye.

0: çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı hakları

0: haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız Medya ve Din Araştırmaları dergisi Mediad'ın bir raporundan alınma. Raporun başlığı 1896'dan günümüze Hollywood'un kötü imgelerini İslam ve Müslümanlar oluşturuyor. Başlığı biraz daha kısaltacak olursak, Hollywood filmlerinde İslamofobi diyebiliriz. O halde başlayalım. Bu programda kuruluşundan günümüze o kadar Hollywood filmlerinde yer alan olumlu ve olumsuz Müslüman temsilleri ele alınacaktır. Hollywood sinemasında kullanılan olumsuz Müslüman temsillerini 3 bölümde ele almak mümkündür. Başlangıçtan 1970'e kadarki dönemde Müslüman erkekler çölde yaşayan barbar insanlar olarak sunulmuş, birçok filmde hakarete uğramış ve

alay edilmiştir. Bu dönemin Orta Doğulu kadınları ise erotik birer obje olarak gösterilmiştir. 1970'lerde egzotik doğu temsili yerini terör yuvasına bırakmıştır. Bu dönemden sonra Müslümanlar eli kanlı teröristler olarak temsil edilmişlerdir. Kadın karakterlerde ya terörist veya terörist destekçisi ya da burkasının arkasına hapsedilmiş silik şahsiyetler olarak resmedilmiştir. 11 Eylül 2001'den sonra ise iki tür film ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilkinde eylemi gerçekleştiren teröristler alt tabakadan sempatik kişilerdir. Onları teröre sevk eden imamlar ve şeyhler esas kötü adamlardır. İkinci türde ise doğrudan batıya kinleri nedeniyle terör eylemi gerçekleştiren varlıklı ve cani teröristler bulunmaktadır. Fakat bu iki tür de temelde İslam'ı terör eylemlerinin temel motivasyonu olarak göstermektedirler. Hollywood'un kuruluşundan beri çizgi filmlerde ise Müslümanlar hep alay edilen barbar ve aptal karakterler olarak resmedilmişlerdir. Öte yandan az da olsa olumlu Müslüman temsilleri de Hollywood filmlerinde yer alabilmektedir. Sinemanın icadından beri edebiyat, içinde yaşadığımız kültürü şekillendiren temel ifade aracı olmaktan çıkmıştır. Artık senaristler, yönetmenler ve oyuncular kültürümüzü büyük filozof edebiyatçılardan daha çok etkilemekte ve şekillendirmektedirler. Aslında medya her yerdedir ve ondan kaçmak imkansızdır. Medya bir eğitim, bilgi ve eğlence aracıdır. Aynı zamanda birinin imajını şekillendirme ve yeniden şekillendirme için bir propaganda aracıdır. Esasında sinemanın güçlü bir propaganda aracı olabileceği, sinemanın ilk yıllarında keşfedilmiş ve günümüze kadar etkili bir şekilde kullanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paramount Pictures'in başında olan Adolf Zukor, sinemanın sadece eğlence aracı olarak görülmesinin yanlış olduğunu, sinemanın iyi bir propaganda aracı olduğunu belirtmiştir. İlk yıllarından itibaren sinema, Washington politikalarının emrinde bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. MPAA yöneticiliğini 38 yıl yapmış olan Jacques Valenti de bu durumu Hollywood ve Washington aynı DNA'dan çıkmıştır şeklinde ifade etmektedir. Hollywood, Washington, Pentagon hattında sıkı bir işbirliğinin varlığı gözlerden kaçmamaktadır. Pentagon bazen doğrudan Hollywood'a destek vererek filmlerin yapımına yardımcı olmaktadır. Bu durumun sebebini bir sinemacı şöyle açıklamaktadır. Biz ne zaman askerliğin ne kadar heyecan verici bir şey olduğuyla ilgili film çeksek, askere başvuran kişi sayısı artıyor. Örneğin Vietnam yenilgisinden 10 yıl sonra bile asker bulmakta zorlanan Deniz Kuvvetleri, 1986 yılında gösterime giren Top Gun adlı filmin çekimlerine uçak gemileri ve pilotlarla destek vermiş, filmin beklenen ilgiyi bulması üzerine Deniz Kuvvetleri sinema salonlarının önlerine askere kaydolma büroları kurarak ihtiyacı olan askerleri temin etmiştir. 1942 yılında Roosevelt'in John Ford ve Frank Capra gibi yönetmenlere film sipariş etmesinden beri Hollywood ve Washington Pentagon sıkı bir ilişki içindedir. Hollywood filmler aracılığıyla bazen komünist, faşist, Müslüman gibi düşmanlar üreterek Amerikan politikalarını meşrulaştırmakta, bazen de Rambo ve Rocky gibi kahramanlar üreterek halkın moralini yükseltmekte ve cesaret vermektedir. Hollywood, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş yılları ve 11 Eylül gibi kritik dönemlerde Washington politikalarını destekleyecek şekilde ötekini belirlemiş ve filmlerde bu düşmanları insanlık dışı ve alt edilmesi gereken kötüler olarak resmetmiştir. Hollywood, politik göndermelerin dışında da tarih boyunca birçok tipleme oluşturmuştur. Asyalılar sinsi, siyahlar zenci, İtalyanlar mafya, İrlandalılar sarhoş, Yahudiler açgözlü, yerliler vahşi vesaire. Fakat artık bu tiplemeler Batı'da kabul görmemekte
ve hatta hoş görülmemektedir. Artık bir Yahudi ya da siyahiye tiplemelerle hakaret edilememektedir. Fakat bunun tek istisnası vardır. Araplar ve Müslümanlar. Samken bu durumu şöyle tarif etmektedir. Araba özgürce vurabilirsiniz. Onlar bedava düşman ve bedava kötüdür. İstediğiniz gibi davranabilirsiniz demiştir. Dolayısıyla biz de bu programımızda günümüz Hollywood dünyasının en meşhur kötüleri olan Müslümanların temsili üzerinde duracağız. Özellikle Hollywood'da Müslüman denilince ilk akla gelenin Arap olduğunu belirtmek gerekir. Müslüman nüfusun %5'i Arap olmadığı halde Hollywood için Arap eşittir Müslüman, o da eşittir Allahsız düşman denklemi geçerlidir. Bu nedenle Hollywood filmlerinde Müslüman denilince istisnalar haricinde Arap kadın ve erkekler akla gelmektedir. Sinemanın 1896 yılındaki başlangıcından itibaren Arap-Müslüman kültürel öteki olarak ve dini kültürel temalarla sunulmuştur. 1900'lerdeki filmler Avrupalılar tarafından yazılan karikatürlerden esinlenmiştir. Sakallı Araplar kılıçlarını sallayıp birbirini öldürür, çölde deveyle gezip batılı kadın kahramanı kaçırır, haremde kadınlarını yarı çıplak tutar ve göbek dansı yaptırırlar. Sessiz sinema döneminde Hollywood, Müslüman erkek için olduğu gibi Müslüman kadın için de kendisi bir stereotip ortaya koymamıştır. Onun yerine özellikle İngiltere gibi sömürgecilerin söylemlerine dayanan Arap geceleri bakışını ödünç almıştır. 20. yüzyıl başlarında İngiltere, Fransa ve diğer Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ni aralarında bölmüşlerdir. Vatandaşlarını bu topraklarda hizmete sevk etmek için de egzotik, erotik, sihirli ve mistik kadınlar propagandasını formüle etmişlerdir. Avrupalı ressam ve yazarlar Batı popüler kültürüne itaatkar ve egzotik Orta Doğulu kadın tipini vermişlerdir. Sonradan bu kadın sorgusuz sualsiz sapkın ve cinsel obje bir karakter olarak beyaz perdeye aktarılmıştır. 1897 yapımı Fatıma ve 1907 yapımı Fatıma'nın Dansı filmleri bu tür kadınları yansıtan ilk filmlerdir. Fatıma tipik Hollywood Arap karakterini yansıtmaktadır. Peçeli ve iri göğüslü göbek dansçısıdır. Bu filmlerde kadınlar erotik, sessiz, yarı çıplak ve çoğunlukla Arap erkeklerin kölesidir. 1914 yapımı Hizmetçi İmar filminden günümüzün filmlerine kadar Arap hep sorgusuz sualsiz kötü olarak temsil edilmiştir. Düşmanı Amerikalı, Avrupalı, Yahudi, lejyoner, Afrikalı, kendi Arap dostlarıdır. Ama değişmeyen tek şey kendisinin şeytani bir karakter olmasıdır. Devam eden yıllarda çekilen 1971 yapımı Şeyh ve 1976 yapımı Şeyh'in Oğlu filmleri de Arapları zalim, köle tacirleri ve önüne gelenle yatan çöl şeyhleri olarak göstermiştir. Bu dönemin filmlerinde Araplar için kullanılan ifadelerde hakaret içeriklidir. Şeytana tapanlar havlu kafalı, çaput kafalı, kum zencisi, bilmem ne çocuğu, dişi deve çocuğu ve ayra. Dönemin filmleri egzotik doğu anlayışını da yansıtmaktadır. Bu filmlerde Arap ülkesi, çöller, develer, zapt edilmiş kaleler, minareler, bedevi haydutlar ve halılarla betimlenmektedir. Önemli sayıda filmde Arapları soytarı gibi göstermiş ve onlarla alay etmiştir. Arapların alay konusu edildiği filmlere 1931 yapımı İş ve Eğlence, yine 1931 yapımı Güzel Yakışıklılar, 1942 yapımı Fas'a Giden Yol, 1946 yapımı Casablanca Geceleri, 1950 yapımı Yalancı Lejyon, 1955 yapımı Boveri'den Bağdat'a, 1957 yapımı Üzgün Çuval, 1967 yapımı O Deveyi Takip Et, 1977 yapımı Güzel Hayatın Yeniden İnşası,
1979 yapımı Amerikan maratonu.

gereği tutkulu ve aşırı öpüşme, cinselliğin açıkça gösterilmesi yasaklanmıştır. Bu otosansür döneminde Amerikan kadını cinselliğinden ziyade zekası ve naifliğiyle başarılı erkeklerin ilgisini çeken karakterler olarak çizilmişlerdir. Hollywood, cinselliği ve tutkuyu ise hays yasasındaki bir boşluğu kullanarak Arap kadını üzerinden uygulamaya devam etmiştir. Hays yasasına göre tutku ancak anlatıma gerçeklik katmak zorunlu olduğu durumlarda kullanılabilirdi. Hollywood'da sözde çekici Arap kadını gerçeğini yansıtma bahanesiyle bu dönemde doğulu kadını perdeye taşımış ve ceza almaktan da kurtulmuştur. Bu dönemin ayartıcı doğulu kadınları ise Orta Doğu'da yaşayan muasır kadınlar yerine İncil ya da mitolojiden seçilen Orta Doğulu karakterler olmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Arap erkekler dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışan iyi sömürge ülkelerine yardımcı askerler olarak gösterilmişlerdir. Fakat bu yıllarda çekici Arap kadını sinema perdesini işgal etmek için gereksiz bulunmuştur. Amerikan kadını ise savaş yıllarında ailesini ve ülkesini kendi bencil ihtiyaçlarının önünde tutan bir kahramandır. Arap kadını gibi erotizmle anılmak Amerikan kadını için ancak bir hakaret olarak kabul edilmiştir. Savaştan sonraki yıllarda çekilen filmlerde de Amerikan kadını anne, öğretmen, kız evlat gibi yan rollerde yer bulmuştur ve cinsellik objesi olmayan durumlarda yer almıştır. Savaş sonrası yıllarda ise Hollywood tekrar egzotik doğulu kadın stereotipine dönmüştür. Ayrıca yine İncil ve mitolojiden beslenen hikayeler gerçek Orta Doğu'ya tercih edilmiştir. Bu filmlerde genelde kötü kız rolü Orta Doğulu karaktere verilmiştir. Örneğin 1955 yapımı Firavunlar Ülkesi filminde bir kadın korumalardan biriyle yakınlık kurmakta, birçok karısı olan kralın sevgisini kazanmak ve servetine erişmek için rakibini öldürmektedir. 1956 yapımı 10 Emir ve 1959 yapımı Ben-Hur filmleri de yine modern Arap dünyası yerine İncil dönemini ele almaktadır. Bu dönemde Fransız ve İngiliz sömürgeciliğinin bitişi, İsrail'i kurmak için Filistinlilerin yerlerinden edilmeleri, Filistin'deki Müslümanların özgürlük mücadelesi, Cezayir'de 1 milyon şehidin ihtilali, sömürgecilerin yerleştirdiği soylu aileleri değiştiren sosyalist hükümetler gibi Arap dünyasındaki köklü değişikliklere rağmen Hollywood egzotik ve erotik doğu imajına 70'li yılların başına kadar devam etmiştir. 1970'lerde çıkan petrol krizi, İran devrimi, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgali, İran ihtilalinde yaşanan rehine krizi, 1983'te Beyrut'ta ABD kışlasının bombalanması, 1993'te Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanmasıyla Hollywood, çoğunlukla Arap erkeklerden oluşan ve aksiyon filmlerinde yer alan terörist imajını geliştirmiştir. 1920'lerin zevk düşkünü şeyhi yerini 1970'lerde petrol şeyhlerine ve masum insanları öldürmeden önce dualar eden teröristlere bırakmıştır. Sinemadaki şeyh karakterleri kültürsüz, acımasız medya şirketlerini elde etmeye çalışan, dünya ekonomisini batıran, batılı kadınları kaçıran, İsrail'e ve ABD'ye nükleer silahlar yönelten, dış politikaya tesir eden kişilerdir. Kasıtlı ya da kasıtsız olarak üretilen ve tekrar tekrar sunulan bu imajlar görüşümüzü kısıp gerçeği flulaştırmaktadır. Ekranda Arap'ın, Müslüman'ın insani yüzü gösterilmemektedir. Oluşturulmak istenen Arap tiplemeleri, sonsuz çöller içinde petrol kuyuları, çadırlar, camiler, saraylar, keçiler ve develerle çevrili mitik bir krallıkta yaşamaktadır. Bu karikatürize etme, Müslüman kültürünü ve tarihini küçümsemek için bir araç olarak hizmet etmektedir. Bazen çekiciliğini kullan.

Tanınan bir terörist olduğu da görülmüştür. Bu yıllardan sonra bir hava korsanı olan fakat gerçek hayatta hiç kimseyi öldürmemiş bulunan Leyla Halit'ten esinlenen Hollywood, ölümcül terörist Müslüman kadın stereotipini üretmiştir. 1977 yapımı Kara Pazar filminde Dahlia karakteri seyirciyi Müslüman erkek teröristlerden daha çok korkutmuştur. Çünkü cinselliğiyle erkek teröristlerden daha zararlı olabileceğini göstermiştir. Yine 1981 yapımı Gece Kuşu ve 1983 yapımı Bir Daha Asla Deme filmlerinde çekici ve ölümcül Arap kadınları temsil edilmiştir. Öte yandan Arap kadını filmde yer bulabildiği zaman vazgeçilebilir, değersiz bir karakterdir. 2000 yapımı Çatışma Kuralları filminde senaryonun kahramanı ve askerleri çarşaflı kadın ve çocukların dahil olduğu bir grup Yemenli'yi öldürmekte bir sorun görmemektedirler. Filmde kurtarılmasını ümit edebileceğimiz küçük bir kız çocuğu bile öldürme sevdalısı bir silah tutkunu olarak gösterilmekte ve üzerine ateş açılması normal karşılanmaktadır. Yıllar ilerledikçe Müslüman kadına biçilen rol de daha çok silik bir karakter olarak burkanın arkasında yer alma ya da tamamen perdeden silinme şeklini almıştır. Filmler genelde Müslüman erkeği insanlık dışı göstermek için onun dünyasını kadınsız, sevgisiz, annesiz temsil etmiştir. Bu nedenle de Müslüman kadın sinemada az yer bulabilmiştir. Nadiren göründüğünde de ya bir terörist ya da bir teröristin sessiz annesi, kardeşi ya da kızıdır. Amerikan dış siyasetine paralel olarak 1970'lerden sonra çeşitli terörist tiplemeleri de yerini Müslüman terörist tiplemesine bırakmıştır. 1942 yapımı Sabotajcı filmi Hollywood'un ilk terörist filmidir. Terörist ise ABD uçak fabrikasını sabote etmeye çalışan bir Amerikan Nazidir. Erken dönem Bond filmlerinde örneğin 1962 yapımı Doktor No, 1964 yapımı Altın Parmak, 1965 yapımı Şimşek Topu ve 1967 yapımı Sadece İki Kere Yaşarsın filmlerinde batılı çıkarları tehdit eden karanlık terörist gruplar vardır. Bunlar Dünya Komünist Birliği için çalışan Doktor No ya da çaldığı nükleer füze için fidye verilmezse patlatacağını söyleyen teröristlerdir. Fakat bundan sonra çekilen neredeyse tüm filmlerde terörist karakterler Müslümanlardan seçilmeye başlanmıştır. Bunda İsrail'in de çok büyük bir payı bulunmaktadır. Delta Force serisi gibi birçok film ya İsrail'de çekilmiş ya da İsrail finansmanıyla çekilmiştir. Bu filmlerde teröristler yarım medeni, şiddet yanlısı, karanlık, dehşetli suçlar işlemeye müsait olarak gösterilmiştir. İsrailli yönetmen Yoram Globus'un yönettiği Komuta Zinciri filminde Filistinliler dünya çapında eylemler yaparken gösterilmiştir. 1979-1990 arası Yahudi Canon Film Şirketi 30 filmde Arap Filistinlilerin terörist olduğunu işlemiştir. Filistinli eşittir terörist söylemi ilk olarak 1960 yapımı Çıkış filminde gündeme gelmiştir. 1980'lerde Büyükelçi, Delta, Ölü ya da Diri Aranıyor ve İntikam Bakanlığı gibi 10 filmde Filistinliler birincil düşman olarak tanımlanmıştır. Bazı filmlerin yeniden çekimlerinde bile kötü karakterin Müslümana evrildiği görülmektedir. 1950 yapımı Gelinin Babası filminde aslında Müslümanlar yokken filmin 1991'deki yeniden çekiminde kötü adamlar Orta Doğu kökenli Amerikalılardır. Filmde mutlu evli bir çift evlerini satmak isterler. Arap bir aile eve talip olur. Arap olan aile reisi zalim, kavgaya hazır biridir. Karısına sürekli bağırır. Kadınsa suspus siner. Film daha önce hep üretilen Arap kadın ve erkek stereotipini
harfi harfine yansıtmaktadır. 1962 yılında çekilen Mançuryalı Aday filmi de benzer bir dönüşüm yaşamıştır. Filmin ilk versiyonunda kötü adamlar Çinli komünistlerdir. Fakat aynı adla 2004 yılında çekilen filmin kötü adamları ise tabii ki Kuveyt'teki Iraklı teröristlerdir. Dönemin bazı filmlerinde Müslüman terörist temsilinin aşırı vurgulandığı ve bazen terörün doğrudan İslam diniyle özdeşleştirildiği de görülmektedir. Örneğin 1994 yapımı Gerçek Yalanlar filminde Arapların temsiline Hollywood'da çalışan eski bir İsrailli komando Avi Neşer bile itiraz etmektedir. Buna gülmeniz mi lazım? Ben Araplarla savaştım ve birçok Arap arkadaşım var ama bu tamamen bir grup insanı aşağılamaktır demiştir. 1996 yapımı Yönetici Kararı filminde ise film boyunca İslam şiddetle eş değer olarak gösterilmektedir. Filistinli bir Müslüman bir elinde Kur'an bir elinde bomba tutarak bir otele girip masum insanları katletmektedir. Film gösterime girdikten 4 gün sonra Denver Radyosu'nun bir çalışanı yakınlarındaki bir camiye dalmış ve camide ibadet eden masum insanları taciz etmiştir. 1998 yapımı Kuşatma filminde Arap göçmenler terörist olarak lanse edilmektedir. Ama bunların yardımcıları Amerikan vatandaşı olan Arap oto tamircisi, üniversite öğrencisi ve kolej öğretmenidir. Böylece film sadece tarihi stereotipi devam ettirmekte, sıradan Arapların bile anti-Amerikan olduğunu ifade etmektedir. Böylece ABD'de yaşayan Müslüman azınlığın günlük hayatta zorluklar yaşamasının önü açılmaktadır. Kuşatma filminde Arapların ve Müslümanların terörist olduğuna toplam 622 defa atıf yapılmıştır. Bu atıfların 457'si Müslüman olmayanlar tarafından yapılmıştır. Gayrimüslimler tarafından yapılan atıfların %36'sı olumsuz, 65'i olumlu ve 56'sı nötrdür. Filmde Müslümanlar da kendileri hakkında 121 kere atıfta bulunmuşlardır. Bunların da 45'i olumlu, 41'i olumsuz ve 35'i nötrdür. Filmde genelde gayrimüslimler Müslümanları şu gibi ifadelerle anmaktadır. Korkarım otobüsü havaya uçuracaklar. Kardeşi Tel Aviv'de bir tiyatroyu havaya uçurmuş. Onlar ölmeye hazır. Onlar hayat tarzımıza saldırıyorlar gibi. Filmde CIA ajanı Sharon, güvendiği Samir karakteri tarafından öldürülmektedir. Bu durum Müslümanlara hiç güvenilemeyeceğini, dost görünseler dahi tekin olmadıklarını ima etmektedir. 2000 yapımı Çatışma Kuralları filmi ise tüm zamanların en ırkçı filmlerinden biridir ve izleyicileri Araplardan nefret etmek için teşvik etmektedir. İlginç bir şekilde bu film, eski donanma sekreteri James Webb'in bir hikayesine dayanmaktadır ve Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğiyle çekilmiştir. Film, başta kadın, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 83 Yemenlinin ABD askerleri tarafından haksızca öldürülüşünü göstermektedir. Fakat filmin sonunda aslında kız ve erkek çocukların bile masum olmadığı ve silah taşıdıkları gösterilmektedir. Ve öldürülmeleri haklı çıkarılmaktadır. 1. ve 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, Kore Savaşı vesaire boyunca hiçbir filmde ABD askerlerinin çocukları öldürmesi resmedilmemiştir. Ama Angajman Kuralları filminde ABD askerleri Yemenli kadın, çocuk ve erkeklerden oluşan bir gruba ateş etmiş ve sinemadaki seyirciler bu sahnede ayağa kalkıp alkışlamışlardır. Sonuç. Sonuç olarak Hollywood filmleri yalnızca eğlence amacıyla izlenen yapımlar değil, aynı zamanda insanların dünyaya ve diğer toplumlara bakışını şekillendiren güçlü araçlardır. Bu yüzden filmlerde Arap ve Müslüman karakterlerin nasıl gösterildiği büyük bir öneme sahiptir. Yapılan incelemelerde bu karakterlerin çoğunlukla olumsuz ve tek düze biçimlerde yansıtıldığı görülmektedir. Özellikle terörist, aşırı dindar ya da
şiddete eğilimli figürler olarak sunulmaları toplumda Araplara ve Müslümanlara karşı ön yargıların oluşmasına ya da güçlenmesine yol açmaktadır. Bu tür anlatımlar Doğu toplumlarını geri kalmış, kadınlarını ise kurtarılmaya muhtaç olarak göstermekte ve Batı'nın üstünlüğünü ima eden bir bakış açısını güçlendirmektedir. Özetle, sinema dünyası farklı kültürleri ve kimlikleri adil ve dengeli bir şekilde yansıtma sorumluluğu taşımaktadır. Arap ve Müslüman karakterlerin klişelerden uzak, insani yönleriyle ele alındığı yapımlar arttıkça toplumlar arasında daha sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Bu nedenle hem yapımcılara hem de izleyicilere düşen önemli roller vardır. Daha bilinçli içerikler üretmek ve tüketmek, daha adil bir temsil dünyasının önünü açacaktır.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
12: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, Allah'ın verdiği güzelliği niçin saklayayım? Tesettüre riayet etmeyen kadınların bu hallerinin uygunsuzluğu, kendilerine hatırlatılınca hemen, Allah'ın verdiği güzelliği niçin saklayayım diyerek, çıplaklıklarını akılları sıra mazur göstermeye çalışırlar. Aslında bu, örtünmeye meydan okumaktır. Kadının varlığının bir hikmeti vardır. Bu hikmete binaen Cenab-ı Hak, erkeğe de olmakla birlikte kadına daha detaylı örtünme sınırları çizmiştir. Namahrem, mahrem çizgileriyle kadın-erkek ilişkileri belli bir kurala bağlanmıştır. Bu kurala göre hareket, sağlıklı bir toplumu meydana getirir. Bu meyanda haremlik, selamlık konusu son derece ciddidir. Haremlik, selamlık, nesil emniyetini sağlayan sebeplerin başında gelir. Kadının, Allah-u Teala'nın verdiği güzelliği saklayacağı ve saklamayacağı yerler vardır. Kadın için şerefli bir hayatın devamı güzelliğini, saklanması gerekli olan uzuvlarını kendisine namahrem olan erkeklere göstermemekle sağlanır. Kadın, kendi güzelliğini hiçbir sınırlama olmaksızın sadece kocasına gösterir. Hatta kadının güzelliğini kocasına göstermesi ve bütün mahretlerini ortaya koyması sevaptır da. İnancımıza göre kadının güzelliğini, cazibesini kocasına göstermesine sevap denirken, aynı mıntıkaları başka erkeklere gösteren kadınlara halk arasında hiç iyi gözle de bakılmaz. Hasılı, çıplaklığı din haline getiren kadınların Allah'ın verdiği güzelliği Allah'ın kullarından niçin saklayayım demeleri toplum için son derece dikkat çekici tehlikelerin habercisidir. Cenab-ı Hak böyle bir tehlikeden Müslümanları korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, Allah onu özene bezene yaratmış. Allah onu boş zamanında özene bezene yaratmış. Tevhid akidesine bağlı birisinin bu sözleri söylemesi mümkün müdür? Bana sorarsanız ben mümkün değil diye cevap veririm. Gerçekten de mümkün değil. Çünkü bu sözle Allah'a adaletsizlik izafe edilmektedir. Yaratılanların birçoğunu abes görmek edepsizliği gösterilmektedir. Yine bu sözle nefsani arzularını dile getirmek için bütün bir alemi tekmelemek, nefsi gümbürdetmek yetmiyormuş gibi tevhide kafa tutmak vardır. Bu sözde Allah'ın kader sırrına karşı gelmek vardır. Daha neler vardır bu sözlerin altında. Sonra özenmek, özenmemek kullara mahsustur.

ve bu bir eksikliğin neticesidir. Allah-u Teala ise eksiklikten münezzehtir. O bir şeyin olmasını murad ederse ol emrini verir, o da oluverir. Zamanı yaratan da, o zamanın içine dolduran da Allah-u Teala'dır. Zamanı boş bırakmak veya doldurmak kulların işidir. Allah-u Teala böyle bir şeyden münezzehtir. Çünkü her şey O'nun külli iradesi altındadır. Allah'a zaman ve mekan tahsis etmek, O'na eksiklik isnat etmek olur. Buysa küfürdür. Aynı zamanda bu sözde nankörlüğü takdir gibi takdim etmek vardır. Sözde Allah-u Teala'yı tekfir ediyormuş gibi hava estirilmekte, lakin tekfir kokusu bir türlü gizlenememektedir. Çirkin gördüklerine böyleleri, Allah-u Teala'nın zamanının dolu olduğunda yarattığına inanıyor olmalılar ki bu sözü sarf ediyorlar. Bu bir gaflet değil, Allah'a karşı işlenen en büyük cinayettir. Allah'ın yarattıklarında kusur görenlerden daha zalim kim olabilir? Bu zalimlerin hizaya gelecekleri o mahşer gününün cehennem ateşinin homurtuları bu zalimleri beklemektedir. Hasılı, kişiyi imandan edecek, başlıkta zikrettiğimiz ve benzeri ifadelerden kaçınmak her Müslümanın başta gelen vazifelerindendir. Unutmayalım ki yaratılan her şeyde mutlaka bir hikmet vardır. Bu hikmeti görecek imanı Cenab-ı Hak bizlere de ihsan etsin. Amin. Bazıları diyorlar ki, ilah gibi kadın. Bizim toplumumuzda ilah dendiğinde genelde Allah-u Teala anlaşılır. Halkımızın anladığı mana budur. Böyle olunca bu cümleyi kullanan kişiler, karşısında büyülendiği kadınlar için mezkur cümleyi söylemekle, Allah gibi kadın, haşa demiş oluyorlar. Kadını Allah-u Teala'ya denk tutmak suretiyle müşriklik gayyasına düşmüş oluyorlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mallarını, mevkilerini, çocuklarını, kadınlarını ilah yapanlardan ve bunların kötü akıbetlerinden haber vermektedir. Kapitalist, laik toplumlarda sömürülen kadın, ilah mevkisinde tutularak kanı emilmektedir. Araba lastiğinin reklamında fiziki cazibesi teşhir edilen kadın, affedersiniz, eşekler gibi şehvetine düşkün olanların gözlerinde bir ilah gibidir. Şehvetine tapanların ilahıdır kadın. Böyleleri kadını öyle görürler. Kur'an-ı Kerim'de nefislerine tapınanların, müşriklerin, münafıkların, iğrenç yaşantılarından bahsedilirken korkunç akıbetlerinden örnekler verilir. Zaten Allah'a kulluğu bırakıp kullara kulluk yapanların akıbetleri hep böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Allah'ın kanunlarında hiçbir değişiklik yok. Hep ahmakların acıklı halleri ibret verici. Cehaletin mantığı yoktur. Bu mantıksızlığa saplananların birçok şeyleri, Allah'ı sever gibi sevmeleri kendilerini şirk batağına saplamıştır. Günümüz insanı sevdiklerini Allah gibi sevdiğini saklıyor da değildir. Onun için kadın birçoklarının gözünde gerçekten ilahtır. Şehvetine müptela olanların ağızlarından kadınlarla ilgili daha nice lakırdılar duyulur. Mesela bazıları kadını kitaba benzetirler, derler ki kitap gibi kadın. Bazıları da kadını meleğe benzetirler, derler ki melek gibi kadın. Böylelerine göre melekler kadına benzerler. Bu sözlerden çıkan netice şudur. Kadın bazılarının gözünde ilahtır, bazılarının gözünde kutsal bir kitaptır. Bazılarının gözünde de bir melektir. İlahı, kitabı, meleği kadın olan erkek kılığındaki kancıkların şerrinden insanlık çile çekmektedir. Böylelerinin şerrinden Allah-u Teala vatanımızı, milletimizi ve bütün insanlığı korusun ve kurtarsın. Hasılı, kültürü bozuk, Kur'an ve sünnet kültüründen koparılmış, aile terbiyesinden uzak, marifi bozuk toplumlarda kadın daima ön planda tutulur. Bu onların kadına değer verdiklerinden değil, kadını ilah mevkisinde gösterip sömürmelerinden, limon gibi sıktıktan sonra posasını atabilme kolaylığını sağlamalarından dolayıdır. Bizim inancımıza göre kadın, ayağının altında cennet olan varlıktır. Biz bu varlığa ana diyoruz, bacı diyoruz, sadık bir eş diyoruz. Ve her kadını anamız kadar mübarek, bacımız

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Habeşistan. Muhacirler Habeşistan'da iyi karşılandılar ve ibadetlerinde serbest bırakıldılar. Yanlarına aldıkları küçük çocukları saymazsak toplam 80 kişiydiler. Fakat hepsi aynı zamanda hicret etmedi. Mekke'den ayrılma şekilleri gizli ve küçük gruplar halinde olmak üzere planlanmıştı. Eğer aileleri onların hicret ettiğini bilselerdi, onları engelleyebilirlerdi. Fakat hicret o kadar gizli bir şekilde yapıldı ki, hiç kimse tüm muhacirler Habeşistan'a ulaşıncaya dek bir şey anlamadı. Olayın farkına vardıklarında, Kureyş liderleri onları kendi kontrollerinden uzakta, barış içinde bırakıp yeni ihtidaların, İslam'a girenler olmasına yardım etmemeleri gerektiğine karar verdiler. Bu nedenle hemen yeni bir plan yaptılar ve Habeşistanlıların en çok hoşuna giden şeylerden hediye etmek üzere toplandılar. Onların her şeyden çok deri eşyalara değer verdiklerini duymuşlardı. Bu yüzden Necaşi'nin bütün kumandanlarına yetecek kadar çok sayıda deri hazırladılar. Necaşi'nin kendisi için hazırlanan zengin hediyeler de vardı. Daha sonra aralarında elçi olmak üzere iki adam seçtiler. Bunlardan biri Sehim kabilesinden Amr İbnül As idi. Kureyşliler elçilere ne yapmaları gerektiğini bir bir anlattılar. Kumandanların hepsine teker teker gidecek, hediyelerini verip şöyle diyeceklerdi: halkımızdan bir grup deli, erkek ve kadın bu krallığa sığındılar. Kendi dinlerini terk ettiler. Sizin dininize de girmediler. Fakat ne sizin ne bizim hiç duymadığımız yeni bir din ortaya koydular. Halkımızın soyluları bizi kralınıza gönderdi ve onları bize teslim etmesini istiyorlar. Bu nedenle kralınıza bu konuyu açtığımızda bizi destekleyin, onları bize teslim etmesini ve onlarla hiç konuşmamasını tavsiye edin. Çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi halkı verir. Kumandanların hepsi bu konuda söz verdiler. İki elçi de Necaşi'ye hediyeleri götürmeyi üzerine aldı. Oraya gidip muhacirleri kendilerine teslim etmesi gerektiğini ve kumandanlara söylediklerini tekrarladılar. Konuşmalarının sonunda da şöyle dediler:

Halkının soyluları, onların amcaları, babaları ve akrabaları onların kendilerine teslim edilmesi için yalvarıyor. Kumandanlar da oradaydı ve tek ses halinde Necaşi'ye sığınanların bu adamlara teslim edilmesi gerektiğini, çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi akrabalarının verebileceğini söylediler. Fakat Necaşi memnun olmamıştı. "Hayır, Tanrı'ya and olsun. Benim korumam altına sığınan, ülkemi yurt edinen ve herkese rağmen beni seçen bu adamları teslim etmeyeceğim. Onlarla konuşmadan ve bu adamların söylediklerinin doğru olup olmadığını öğrenmeden onları bırakmayacağım. Eğer bu adamlar doğru söylüyorlarsa onları teslim edeceğim. Kendi adamları onlarla ilgilensin. Fakat eğer bunlar doğru değilse onlar benim korumamı istedikleri sürece onları koruyacağım," dedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarına haber gönderdi ve kutsal kitaplarıyla gelen rahiplerini topladı. Amr ve yanındaki diğer elçi Necaşi ile sığınanların görüşmesini engellemeye çalışıyorlardı. Çünkü bu karşılaşma geç anlaşılsa da onların aleyhineydi. Elçiler Habeşistanlıların kendilerine ticaret ve politik sebeplerle hoşgörü göstermelerine rağmen putperest oldukları için küçük gördüklerinin ve aralarında büyük bir engelin olduğunun farkında değillerdi. Habeşlilerin çoğu samimi Hristiyanlardı. Hepsi vaftiz edilmişlerdi. Hepsi de bir tek Allah'a inanıyor ve damarlarında kutsal şarap ve ekmek ayininde yediklerinin kanını taşıyorlardı. Bu nedenle onlar kutsal ve putperest arasındaki ayrıma karşı duyarlıydılar ve Amr gibi bir adamın putperestliğin kiriyle kirlenmiş olduğunun farkındaydılar. Bu yüzden müminler Necaşi'nin taht odasını doldurduğunda onlardaki kutsal samimiyet ve enginliğin farkına vararak şaşırdılar. En çok da Necaşi bu durum karşısında etkilendi. Gelenlerin Kureyşlilerden çok kendilerine benzediğini gördüklerinde rahiplerin arasında hayret belirten mırıltılar yükseldi. Bu benzerlik ve engin görünüşün yanı sıra müminlerin çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. Hepsinde de güzel davranışlarının bir belirtisi olan doğal bir güzellik vardı. Muhacirlerin hepsi zorunlu kaldıkları için hicret etmemişti. Osman radıyallahu anh'ın ailesi onunla uğraşmaktan vazgeçmişti. Fakat yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gitmesine ve Rukiye'yi de beraberinde götürmesine izin verdi. Onların varlığı muhacirler topluluğuna bir güç kaynağı oluyordu. Onlara güç veren diğer bir çift de Cafer ve karısı Esma idi. Ebu Talib'in oğlu ve gelinini saldırılardan koruyordu. Fakat muhacirlerin güzel konuşan bir adama ihtiyaçları vardı. Cafer de akıcı konuşurdu. Kişiliği bakımından da çok etkileyiciydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir keresinde "Görünüşün ve karakterin bana benziyor," demişti. Muhacirlere başkanlık yapması için Cafer radıyallahu anh'ı görevlendirmişti. Akıl ve etkileyicilikte onu Abdüddar sülalesinden daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir görev vereceği genç bir adam olan Mus'ab radıyallahu anh izliyordu. Bunlardan başka göç edenler arasında Şemmas adında annesi Utbe'nin kardeşi olan bir mahzumlu genç de dikkati çekiyordu. Papazlara gönüllü yardım eden anlamındaki ismi ona şu nedenle verilmişti. Bir keresinde Mekke'ye papazlara yardım edecek olan genç ve yakışıklı bir Hristiyan gelmişti. Güzelliğiyle genel bir beğeni kazanmıştı. Bunun üzerine Utbe, "Size bundan daha güzel bir şemmas getireceğim," diyerek kız kardeşinin oğlunu onlara göstermiş, o günden sonra da çocuğun adı Şemmas kalmıştı. Safiye'nin oğlu Zübeyir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenlerinden birkaçı daha muhacirler arasındaydı. Ervan'ın oğlu Tulayb, Umeyme'nin iki oğlu Abdullah İbni Cahş ve Ümeyye sülalesinden karısı Ümmü Habibe ile beraber olan Ubeydullah, eşleriyle birlikte Berre'nin iki oğlu Ebu Seleme ve Ebu Sabra. Bu ilk hicretle ilgili anlatılanların çoğu Ümmü Seleme'den aktarılmıştır. Hepsi toplandığında Necaşi onlara şöyle dedi: "Ne bizim dinimize ne de çevre ülkelerden birinin dinine uymadığınıza göre sizi kendi halkınızdan ayrılmaya zorlayan bu din nedir?

0: Cafer ona şöyle cevap verdi. Ey kral, biz cehalet içinde yüzen, putlara tapan, kutsanmamış etleri yiyen, kötülük yapan ve güçlünün zayıfı ezdiği bir topluluktuk. Biz Allah bize kendi aramızdan soyunu bildiğimiz güvenilir bir elçi gönderene dek bu hal üzereydik. O bizi Allah'a çağırdı. Onun birliğine inanmamız ve yalnızca ona ibadet etmemiz gerektiğini, bizim ve babalarımızın taptığı taş ve putlara tapmamamız gerektiğini öğretti. Bize doğru söylemeyi, verdiğimiz sözü tutmayı, akrabalık bağlarına ve komşu haklarına saygı göstermeyi, kötülükten ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Biz bir tek Allah'a inanıyor, ona ortak koşmuyoruz. Onun yasakladıklarını haram, serbest bıraktıklarını helal kabul ediyoruz. Bu yüzden halkımız bize karşı çıktı ve bizi dinimizden döndürmeye, tek Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya zorladı. Sizi diğerlerine tercih edip bu ülkeye sığınmamızın sebebi bu. Sizin korunmanız altında olmaktan memnunuz ve umuyoruz ki sizin yanınızda bize adaletsizlik yapılamaz. Saray tercümanları söylenenleri Necaşi'ye aktardılar. Necaşi daha sonra kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği vahiyden bir bölüm okumalarını istedi. Bunun üzerine Cafer Mekke'den ayrılmalarından kısa bir süre önce nazil olan Meryem suresinden bir bölüm okudu. Kitapta Meryem'i zikret. Hani o ailesinden kopup doğu tarafından bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana kendini gizleyen bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz Cebrail'i göndermiştik. O da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Demişti ki, gerçekten ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma. Demişti ki, ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım. O, benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın, utanmaz bir kadın değilken dedi. İşte böyle dedi. Rabbin dedi ki, bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için bu çocuk olacaktır. Ve işte olup bitmişti. Bu ayetleri dinlerken Necaşi de rahipler de ağladılar. Anlamları tercüme edildiğinde tekrar ağladılar. Ve Necaşi şöyle dedi. Bu İsa'nın getirdiği ile aynı kaynaktan geliyor. Ve Kureyşli elçilere dönerek gidebilirsiniz. Çünkü Tanrı'ya and olsun ki onları size teslim etmeyeceğim. Onlara ihanet edilmeyecek dedi. Fakat kralın huzurundan ayrıldıklarında Amr arkadaşlarına yarın onlara aralarında gelişen bu iyi ilişkileri bozacak bir şey söylemeyeceğim. Onların Meryem oğlu İsa'ya kul köle dediklerini söyleyeceğim dedi. Ve ertesi sabah Necaşi'ye giderek ey kral onlar Meryem oğlu İsa hakkında büyük bir yalan uyduruyorlar. Onları çağır ve İsa hakkında ne düşündüklerini sor dedi. Bunun üzerine Necaşi müminlere haber gönderdi ve İsa hakkında ne bildiklerini sordu. Müminler bunu duyunca tedirgin oldular. Çünkü bu konuda fazla bilgileri yoktu. Hepsi bir araya gelip bu soru sorulduğunda ne cevap vereceklerini tartıştılar. Oysa onlar Allah'ın bildirdiklerinden başkasını söyleyemeyeceklerini biliyorlardı. Kralın huzuruna geldiklerinde Necaşi onlara Meryem oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Cafer radıyallahu anh cevap verdi. Biz onun hakkında ancak peygamberimizin getirdiğini biliriz. Ve onun Allah'ın kulu, Resulü, onun ruhu ve Bakire Meryem'e indirdiği kelimesi olduğuna inanırız. Necaşi yerden bir parça tahta aldı ve Meryem oğlu İsa sizin söylediklerinizden sadece şu sopa kadar farklıdır dedi. Kumandanların karşı çıkarak etrafında toplandıklarını görünce sizin tüm karşı çıkmalarınıza rağmen diye ekledi. Daha sonra Cafer ve arkadaşlarına dönerek istediğiniz yere gidin Çünkü benim ülkemdeyken güvenliktesiniz. Dağlar kadar altın karşılığında bile sizin birinize zarar vermem dedi. Mekkeli elçilere de bir el işareti yaparak yardımcısına bu adamların getirdikleri hediyeleri geri verin. Çünkü onlara ihtiyacım yok dedi. Amr ve diğer elçi Mekke'ye aşağılanmış bir halde döndüler. O sırada Necaşi'nin İsa hakkında söyledikleri halka arasında yayılmıştı. Halk Necaşi'yi dinden çıkmakla suçlayarak bir açıklama istiyordu. Bunun üzerine Necaşi Cafer'e haber gönderdi ve onlar için gerekli olduğunda yola çıkmak üzere sandallar hazırlattı. Daha sonra bir parşömen aldı ve üstüne "O Allah'tan başka tanrı olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna, Meryem oğlu İsa'nın da onun kulu rasulü, Meryem'e indirdiği kelimesi ve ruhu olduğuna şehadet etti" diye yazdı. Bu parşömen parçasını cübbesinin altına gizledi ve halkın huzuruna çıktı. Onlara "Ey Habeşliler, sizin kralınız olmaya en layık olanınız ben değil miyim?" diye sordu. "Evet" dediler. "Peki benim yaşamım hakkında ne düşünüyorsunuz?" O yaşamların en güzeli cevabını verdiler. Necaşi, "Peki sizi tedirgin eden nedir?" diye sordu. "Sen bizim dinimizi terk ettin ve İsa'nın bir kul olduğunu kabul ettin" dediler. "Peki İsa hakkında siz ne diyorsunuz?" diye sordu. "Biz onun Allah'ın oğlu olduğuna inanıyoruz" dediler. Bunun üzerine Necaşi elini göğsüne tam gizlenmiş olan parşömenin üstüne koyarak buna inandığına şehadet ettiğini söyledi. Halk bu kelimesiyle kendi söylediklerini kastettiğini zannetti. Bu yüzden memnun ve teskin olarak ayrıldılar. Çünkü Necaşi'nin yönetiminden memnundular ve sadece temin edilmek istiyorlardı. Necaşi tekrar Cafer radıyallahu anh'a haber gönderdi ve evlerine dönebileceklerini söyledi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Bakara Suresi 153 ila 158. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz yine O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla

başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gişaveh ve lehum azabun azim.

0: Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbime hamd ediyorum, bu kadar güzel mümin ve mümine ile bir mühim konuyu konuşmaya beni muvaffak kıldığı için. Onun Resulüne salat ve selam ediyorum, hayatın her alanında bize örnek ve model olduğu, aile gibi önemli bir meselede de bize rehberiyet adına çok önemli şeyler söylediği için. O Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam ediyorum. Doğru yolda bize nasıl doğru yürüneceğinin yollarını, yöntemlerini en ince detayına kadar gösterdikleri ve öğrettikleri için. Ve sizlere, siz kardeşlerime bu cuma akşamında Adapazarı'ndan, civar yerlerden gelip burada önemli bir meseleye beraberce iştirak edip İnşallah hayatlarımızı imar edecek, ahiretimizi mamur edecek bazı hakikatleri öğrenme noktasında gayret gösterdiğiniz için hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, aile meselesini konuşmak mühim bir şey. Çünkü önemli bir meseleyi konuşuyoruz. Ancak bir acımızı burada ifade etmek durumundayız. Eğer bir şey çok fazla gündem ediliyorsa bu o şeyin ehemmiyetini nazara verdiği gibi eksikliğini de nazara veriyor. Demek ki aile meselesinde problemler yaşanıyor ki bu kadar gündem ediliyor bu mesele. Demek ki bu meselede bazı sıkıntılar var ki aile meselesi daha fazla konuşulmayı

0: hak ediyor.
1: Biz de bugün hem ehemmiyetinden dolayı, öneminden dolayı, hem de yaşanan acılardan, olması gereken yerde, konumda olmamasından kaynaklanan şeyler konusunda konuşacağız. Dolayısıyla bugün aile meselesini konuştuğumuzda bu iki ruh halini beraber yaşarız. Hem sevinci yaşarız, ehemmiyetli bir meseleyi konuştuğumuz için, hem de hüznü yaşarız. Bir acıyı aslında olduğu kadar yerinde tesis etmediğinden kaynaklanan bir şeyde yaşarız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu aile meselesini birçok boyutuyla konuşmamız gerekir. Tek boyutlu bir mesele değil bu mesele. Ve biz de biraz önce filmde de izlediniz. Siyer Vakfı olarak 1441 Hicri yılı bu yıl bu meseleleri konuşalım diye gündem ettik. Elimizden geldiğince de bu meselelere ait bazı şeyleri konuşacağız. Bugün de meselenin bir başka boyutunu burada beraberce konuşmaya çalışacağız. Ama ben öncesinde sizin dikkatlerinizi bir hususa çekmek durumundayım. Biliyorsunuz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bize sadece bir Medine kurup gitmedi. Kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara yaşadıkları ortamın nasıl Medine kılınacağının yollarını da gösterdi. Dolayısıyla biz Medine kurma adına eğer bir idealimiz varsa ki olmalı, örneğimiz orada duruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakarak bunu yapabiliriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yeryüzünde hilafet gibi bir görevi üstlenen insanın iki temel vazifesinden bize bahsetti hayatıyla. Biri Allah'a kulluktur, bir diğeri de yeryüzünü imardır. Aslında yeryüzünü imar da Allah'a kulluğun bir işaretidir. Çünkü yeryüzünü imar ettiğiniz zaman da Allah'ın emirlerine göre imar ediyorsunuz. Dolayısıyla bu da bu kulluğun parçası. Ama çok ehemmiyetli bir mesele olduğu için ayrıca buna dikkat çekmek durumundayız. Bu meseleyi konuştuğumuz zaman şöyle bir noktadan konuşmak durumundayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce elinin altındaki insanları medenileştirdi, sonra onların üzerinden medeniyet, Medine kurdu ve Medine'nin üzerinden medeniyetin temelini attı. Medenileşmeden bu iş olmuyor. Biz medenileşmeden Medine olmanın gayretini veriyoruz. Onun için zaten bir türlü olmuyor, olmuyor, olmuyor, olmayacak da. İstediğimiz kadar zorlayalım. Biz kendimiz medeni olmayana kadar asla bulunduğumuz yerleri medineleştiremeyeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce insanların şahsiyetinde bunu oluşturdu. Sonra evleri medineleştirdi. Bakın biz Medine'yi konuştuğumuzda zannediyoruz ki hicretle bir meseleyi konuşmak durumundayız. Hayır, asla. 13 yıl Mekke'de de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aslında kurduğu evlerde Medine'ler kurdu. Biliyorsunuz Medine'nin Medine olmadan önceki ismi Yesrib'ti. Oraya Medine diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'di. Aslında medenileşmenin bir tezahürü olan medineleşmek Mekke'de başlayan bir şeydi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye varınca bu işi daha da hızlandırdı. Medeni insanların kurduğu bir şehir olan Medine ile medeniyetin temellerini attı. 14 asırdır biz o medeniyetin temellerinden ilham alarak bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. O halde bir daha aynı yanlışları tekrar üzerine tekrar ederek bir yere varamayız. Bizim de yapmamız gereken şey bu. Zaten İslam alimleri bu uğurda gayret veren bütün hepsine binlerce selam olsun. Bu noktayı hep dikkati nazarlarımıza vermişler. Mesela onlardan bir iki tanesini hatırlatacağım ben size. İbni Batce ile Farah.

geldiğine. Tedbirul mütevahhid, şahsiyetin korunması. Tedbirul menzil, evin, ailenin korunması. Tedbirul medine, şehrin korunması. Şimdi biz eğer bir İslam toplumundan söz edeceksek, sonuçtan başlayarak bu işi yapamayız. Başlayacağımız yer birinci basamak olan şahsiyetten olmalı. Eğer şahsiyet Medine iklimine uygun bir biçimde yetişmemişse, ki işte biz ona medenileşmek diyoruz aslında. Yani medenileşmemişse, o medenileşmenin süreci tam olarak tamamlanamıyor. Eksik kalıyor ve bugün de içinde bulunduğumuz toplumda da yaşadığımız krizlerin kaynağı aslında bu. Mesela diyelim ki bir genç geliyor 25 yaşına, evlenecek. Bu manada bazı şeyler konuşulmaya başlandığı zaman genç aslında tam anlamıyla evliliği hak etmiş birisi değil. Ama genel itibariyle aileler şöyle bir şey düşünüyor. Evlenirsek adam olur. Evlendirirsek eğer, evlenmeyle birlikte belki olgunlaşır, adam olur. Olur mu? Olabilir. Ama bu büyük bir risk. Çoğu zaman da olmuyor işte. Medeni insanların kurmadıkları o yuvalar çatır diyor. Eğer biz medeni insanlarla bu işi başlatmış olsak, o işin bidayetinde evliliğin ne demek olduğunu anlayarak insanlar bu işe adım atacaklar. Aslında evliliğin ne kadar büyük bir müessese olduğunu, büyük bir sorumluluk olduğunu, o sorumluluğun neler insana yüklediğini anladıkları zaman bazı adımlar atılacak. Dolayısıyla o noktada işin bidayetinde oluşturulan eksiklik, ondan sonraki sürecin de eksik olmasına sebebiyet veriyor. İşte biz burada ikincisini aslında konuşuyoruz. Ailenin korunmasını konuşuyoruz. Yani tedbirul menzili konuşuyoruz. Ama bilelim ki tedbirul menzil dediğimiz şeyi konuştuğumuzda, yani evin korunmasını, ailenin korunmasını konuştuğumuzda, aslında aileyi kuran eşler, kadın erkek ikisinin de medeniyet adına belli bir ufka varmaları gerekir. O işi başlatırlarken, eğer şu anda içimizdeki bazı kardeşlerde bu manada eksik varsa, ki hepimizin eksiği var, o zaman en başta bizim telafi etmemiz gereken konu o. Şimdi benim güzel kardeşlerim, dedim ya aile önemli bir mesele ve geniş bir mesele. Şimdi gelen kardeşlerimden bazıları belki şöyle düşüncelerle gelmişlerdir. Konu aile. Herhalde hoca iyi bir fırçalayacak erkekleri. O zaman bize buradan iş çıkar. Biz götürelim de biraz erkeklere işte sorumluluğunuzu bilin. Eve erken gelin, şudur budur. Bunlar söylenecek, bizim de hoşumuza gidecek. Ya da erkek kardeşlerimizden bazıları, herhalde hoca bu konuyu konuşacaksa kadınlara bir şeyler söyleyecek, kadınları uyaracak. Ya da kaynanalara kızacak, ya da şu edecek, bu edecek. Ya da İstanbul Sözleşmesi'ni gündem edecek, o sözleşmenin üzerinden bugünkü icraata ait bazı şeyler söyleyecek. Her birimizin aklına aile deyince bir şeyler geliyor. Gelirken de kendi hassasiyetimiz ne ise, o anda ruh halimiz neyi aslında bize telkin ediyorsa, biraz da o tarz şeyleri duymak istiyoruz. Ben bugün ne konuşacağımı başta size belli edeyim ki sonra bana kızmayın. Şunu bekliyorduk, onu bulamadık, şu oldu demeyin. Onun için ben ne konuşacağımı başta bir kere belli etmek durumundayım. Benim güzel kardeşlerim, bu 1441 Hicri aile yılını ben bu 5 tane ana konu üzerinden sunmaya, anlatmaya çalışıyorum. Ailenin kurulması, ailenin korunması, ailenin kuşatılması, ailenin kırılması ve ailenin kaliteleşmesi. 5 tane ana konumuz var. Bu konular çerçevesinde aile meselesini ele almaya çalışıyorum. Birinci konuyu konuştum. O neydi? Ailenin kurulmasıydı. Neden aile kurmak durumundayız? Bugün bekarlar varsa içimizde, o evliliğin faziletlerine, değerlerine dair bir şey anlatmazsam, orada anlattığım için anlatmayacağım.

Bugün benim konum ailenin korunması ve ben kendi konumun başlığının altını dolduracak şeyleri sizlerle paylaşacağım. Allah izin verir de üçüncü konuyu anlatmaya muvaffak olursam, ailenin kuşatılmasında dahili ve harici, içten dıştan ailemizi kuşatan bir sürü şey var. İstanbul Sözleşmesi, şu anki yasalar, şu anda olan meseleler, bu konunun altında işlenmesi gereken konular. Ben o konuya da değineceğim, değinmeyecek değilim ama üçüncü konumuz bu olduğu için ona sıra gelecek. Eğer kuşatılma iyi püskürtülmezse, yani tedbir alınır da bazı şeyler korunmazsa, gereği yerine getirmezse aileler kırılıyor. Ya yaralanıyor ya yıkılıyor. İşte bu kırılmanın başlığı altında ailelerin yaralanmasını ve ailelerin yok olmasını, ailelerin yıkılmasını konuşmuş olacağız. Beşinci konum da son konum benim. O konu da çok önemli. Onlarca yanlışa, eksiğe, sıkıntıya, soruna rağmen biz bataklıkta bir tek gül olarak kalsak, etrafımızdaki bir sürü olumsuz örnekler de olsa, ben o ailemi kaliteleştirmek zorundayım. Bahanelere sığınarak bu manada ben işin sorumluluğundan kurtulamam. Onun için beşinci konuda ailenin kaliteleşmesini konuşacağız. Ailelerimizi nasıl kalite noktasında bir noktaya vardırabiliriz? Bu noktada nasıl bir şey yapabiliriz? Ona ait şeyleri konuşacağız. Onun için bugün asıl konumuz ailenin korunması meselesi ve biz bu meselenin üzerinde duracağız. Şimdi size bir şey söylemek durumundayım burada. Eve vardığınızda girin Google'a, ailenin korunması diye yazın, bir bakın ne çıkacak. Ailenin korunması diye yazdığınızda karşınıza çıkan o seçeneklerin %90'ı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi başlığını taşıyor. Şu anda insanlar korunma dedikleri anda şiddet akla geliyor ve bu şiddeti engelleme noktasında yasaların ne kadar toplumda karşılık bulduğuna dair bazı şeyler konuşuluyor. Peki meseleye böyle bakmak doğru bir şey mi? Hayır, asla doğru değil. Ailenin korunması meselesinin şiddetle middetle alakası yok. Ben şu anda bu topraklarda kadına şiddet olgusunun olmadığını söylemiyorum. Evet, bu var. Önlenmesi adına da adımlar atılmalı. Ama bu yasalardan önce başka şeylerle olmalı. Ve bu sadece eksene kadını koyarak olacak bir şey değil. Eksene kadını koyduğunuz zaman dengeleri sarsmış oluyorsunuz. Çünkü siz eşlerden bahsediyorsunuz. Terazinin bir kefesinde kadın varsa bir kefesinde erkek var. Bu dengeyi sarstığınız zaman getirdiğiniz önleyici tedbirlerin hiçbir tanesinin anlamı yok. İslam işte meseleye daha temelden bakıyor ve meseleyi başka bir biçimde çözmeye çalışıyor. Biz ne kadar bundan haberdarız, o işin ayrı bir boyutu, ama İslam dediğimiz Allah'ın hayata koyduğu nizam her şeyi düzene koyduğu gibi kadın erkek ilişkilerini de en ideal şekilde düzene koyuyor ve bu konuda başka hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayacak kadar meseleyi izaha kavuşturuyor. Ama gelin görün ki konumuz bu değil. Bir parantez içerisinde bir şey söyleyeceğim. Nasılsa bu memlekette bile birileri ısrarla ve tekrarla İslam'la kadın arasında bir problem olduğuna dair bir zihniyetle meseleyi ele alıyor. İşin acı tarafı ne biliyor musunuz? Hani bazen suç işler ya çocuklar, o suç işlemenin bir mazlumiyeti vardır çocukların üzerinde. Bazen Müslümanlar olarak biz de ezik rollere girerek sanki gerçekten İslam'ın kadın diye bir sorunu var ve biz bu sorunu çözemiyormuş gibi bir mahcubiyet var üzerimizde. Biz çok gür bir seda ile bir meseleyi anlayıp cihana da duyurmak zorundayız. Vallahi billahi tallahi İslam'ın kadınla alakalı bir sorunu yok. Erkekle de alakalı bir sorunu yok. İslam meseleyi kadın erkek diye ayırmıyor, insan diye ele alıyor.

0: insan sorununun üzerinden çözüyor ve bugün pozitif ayrımcılık diyerek meseleyi çıkmaza sokan bütün zihniyetlere inat olarak da diyor ki vahyin dili, semanın dili kadının lehinedir. Kadının aleyhine olan hiçbir şey yok. Bakın biz şöyle bir şey okuyoruz şu anda. Allah Resulü'nün o mübarek ellerinde yetişen Hazreti Ömer'in oğlu alim sahabi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Allah Resulü hayatta iken biz kadınlar hakkında Resulullah'a soru sormaktan korkardık diyor. Niye diye soranlara diyor ki çünkü ne zaman kadınlar hakkında soru sorsaydık ayetler inerdi, inen ayetler de kadının lehine olurdu. Gerçekten İslam'ın dili, vahyin dili kadının lehinedir. Ama biz İslam'ı dar bir alana sıkıştırdığımız için, ama biz İslam'ın üstünü gelenekle görenekle kapattığımız için, ama biz örften gelen nice şeyi İslam'ın aslından zannettiğimiz için böyle bir suçu kabullenmiş gibi bir mahcubiyet içerisindeyiz. Bizim bu ezikliğe ihtiyacımız yok. Bizim çok güzel bir biçimde büyük bir özgüvenle bu meseleyi ele alma gibi bir sorumluluğumuz var. Zaten şu anda meseleyi bu çerçeveden konuşmamız da biraz bundan dolayı. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu bir ön bilgisi olarak aklınıza kalsın. Şöyle bir hakikat var şu anda bu memlekette. Evlilik yaşı her geçen gün büyüyor. Gençlerimiz evlenmeye korkuyor. Bunun birçok sebebi var. Ailenin kurulmasını da onlara anlattım. İkincisi, kurulan aileler yıkılıyor. 2008 yılından 2018 yılına kadar 10 yıllık süreç içerisinde size bir rakam vermek istiyorum. Bu 10 yıllık süreç içerisinde Türkiye'de yapılan evliliklerin sayısı 6 milyon. 6 milyon evliliğin 1 milyonu boşanma ile neticelenmiş. Yani son 10 yılda evlenen 6 insandan bir tanesi boşanmış. 6'da 1. Şimdi bu rakam ciddi bir rakam. 6'da 1 gerçekten dehşet bir rakam. Ama ben orada da değilim. Şuradayım. 5 milyon evlenmeyip de evliliklerini devam eden kardeşlerimizin evlerinde cennet kokusu mu var? Acaba o 5 milyon saadet üzere mi? Eğer biz bu memlekette yaşıyorsak, sağımızla solumuzla etrafımızla bir şekilde bağımız varsa, biz biliyoruz zaten birbirimizi. Yangın o kadar büyük ki yangın bacayı sarmış, yangın bizim evlerimizde zaten. Sokağı, caddeyi, şunu bunu, ehli dünyayı, İslam öncelikli yaşamayan insanları, onların hiçbir tanesini değil bizim gibi insanları, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, iman için hizmet eden, İslami çalışmalarda bulunan bu tarz kardeşlerimizin evlerini de düşündüğümüzde o yangının ne boyutta olduğunu daha iyi görüyoruz. O 5 milyon evliliğini sürdüren insanların, bir oran veremem bunun için ama tahminde bulunabilirim, belki yarısı evliliğe katlanıyor. Sadece katlanıyor. Aman çocuklarımın hatırı için, aman el kınamasın, aman şu bir şey demesin, aman insanların diline düşmeyelim diyerek evliliğe katlanılıyor. Ama ben bu kürsüden bir şeyi duyurmak durumundayım. Evlilik katlanılacak bir şey değil. Evlilik başka bir şey. Biz eğer evliliği katlanılacak bir şey, hatta çocuklar için bile katlanılacak bir şey olarak anladık, değerlendirirsek İslam'ın evliliğe yüklediği manayı, değeri anlamamış oluruz. Ne olursa olsun sorunu bizim temelden ele alıp çözmemiz gerekiyor. Temelden ele alıp meseleye bakmamız gerekiyor. Bakın, şeytanın düşman olduğu ameldir nikah. Bir nikah şeytanı çıldırtıyor. Bir nikah olduğu zaman şeytan o gün için yas ilan ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den çok önemli bir şey öğreniyoruz. Diyelim ki bir nikah kıyıyoruz biz. Kızımız burada, oğlumuz burada, şahitler var, veliler orada, insanlar var. O insanların huzurunda oluyor ki ilan edilmiş olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir nikahı bize şöyle tarif ediyor. Şu anda bu nikaha şahit oldunuz ya. Arş bu nikahın sevincini yaşıyor. Arş-ı alada melekler birbirlerine, yeryüzünde Adem'in çocukları bir nikah kıydılar diyerek bu işin sevincini birbirlerine veriyorlar. Onun için ben diyorum ki yeryüzünde nikahtan daha asil bir eylem yok. Yeryüzünün en asil, en klas hareketi nikahtır. Nikah şeytanı çıldırtan bir ameldir. Hal böyle olduğu için şeytan bizi nikahsızlığa, evsizliğe, dolayısıyla felakete çağırıyor. Allah ise bizi nikaha, evliliğe, dolayısıyla saadete çağırıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor. İmkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

0: Ya Allah'ı dinleyeceğiz ya şeytanı dinleyeceğiz. Eğer müminsek elbette ki Allah'ı dinleyeceğiz. Ve Allah'ı dinlediğimiz zaman bir nikahla neye imza attığımızı, neyi kabullendiğimizi, neyi aslında üstlendiğimizi bilmek durumunda kalacağız. Bu manada biz nikahın, evliliğin kıymetini bilerek hareket etmek durumundayız. Şimdi bunları söyledim. Gençlerin belki iştahı açılacak. Gidecekler, evlenecekler. Bakacaklar ki evlilik hiç de hocanın dediği gibi değil. Ulan hoca diyecekler, kalay basacaklar bana. Ben o kalaya muhatap olmadan size iki tane menkıbe anlatmak istiyorum. Menkıbe biliyorsunuz meseleyi anlamamız için örnektir. Çok da güzel, bize bazen kıssadan hisse verir. Biri uzaklardan, bizden de değil ama uzaklardan, meşhur filozof Sokrates'ten, biri de yakınlardan, çok önemli bir alimimiz olan, bilmem Karslı var mı içinizde, Kars'ın medarı iftiharı olan Ebul Hasan el Harakani'den. Sokrates'in böyle acayip bir hanımı var, sinirli, sıkıntılı. Talebeleriyle oturduğu bir anda kadın geliyor, celalli bir biçimde. Bağırıyor. Hızını alamıyor. Orada bir kova su var. Suyu da Sokrates'in başına döküyor. Sokrates şöyle suları alnından yüzünden temizlemeye çalışırken, bu kadar gök gürlemesinin ardından yağmur yağmalıydı diyor. Yağmur yağdı. Soruyor talebeleri. Üstad diyor, ne diyorsun, evliliği tavsiye ediyor musun? Gençler diyor, evlenin. Eğer iyi çıkarsa mutluluğu elde edersiniz. Kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. Bazen filozof olmak için de evlenmek gerekir. Evlilik hep öyle bize anlatıldığı gibi bir şey değil. Biz evliliği ibadet olarak kabul ettiğimiz andan itibaren ibadet külfetle yapılır. Evlilikte külfetle yürütülür. Önden baştan kabul ettik. Bir kere bunu bilelim. Ebul Hasan el Harakani rahmetullahi aleyh büyük bir alimdir biliyorsunuz. Onu da hanımı böyle. Şimdi bu hanım için de bir şey söyleyeceğim ki hanımlardan bana taş gelmesin. Talebe geliyor, hocasını evde soracak. Kapıyı çalıyor. Kadın bağırıyor içeriden, çağırıyor. Açıyor kapıyı. Hocam evde mi diyor. Allah senin de belanı versin, hocanın da belasını versin. İyi bir kalaylıyor. Ulan nereye geldik diyor. Zavallı talebe dönüp gidiyor. Bir de bakıyor ki Ebul Hasan el Harakani geliyor karşıdan, önüne katmış aslanları getiriyor. İçinden ne geçirdiyse soruyor hocasına. Hocam diyor, ya ben eve gittim, böyle böyle bir manzarayla karşılaştım. Sen nasıl sabrediyorsun buna? Evladım diyor, biz evdeki aslana sabrettiğimiz için Allah ormandaki aslanları bizim hizmetimize verdi. Bazen evdeki aslanlara sabretmek Allah'ın başka başka ikramlarına mazhar olmak demektir. Dedim ya menkıbe, ama asıllarına değil fasıllarına, verdikleri mesajlara bakarız. Hanımlar üzerinden iki örnek verdim. Oray için bir cümle demek durumundayım. Burada hep kötü olan taraf hanımlar olacak diye bir şey yok. Ve bu yanlış bir şey. Zaten Kur'an o noktada en güzel örneğimiz olarak bize numuneyi veriyor. Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımlarını anlattığı gibi kötü örnekler olarak Firavun gibi bir kocanın Asiye gibi bir hanımından da bahsediyor. Meryem gibi iffeti Kur'an'a girmiş bir kadını kadınlar aleminde örnek olarak gösteriyor. Medyen'in iki kızını, Şuayb aleyhisselamın iki kızını bize örnek ve model olarak gösteriyor. Dolayısıyla bu işin kadın erkek diye bir tarafı yok. En başta dediğim gibi insan üzerinden bir mesajı var. Biz de böyle anlamak durumundayız. Ama bu aktardığım iki tane menkıbe bize bir mesaj vermeli. Biz bileceğiz ki dinimizi daha iyi yaşamak, kulluğumuzu ortaya koymak, huzuru elde etme adına gayret sarf etmek, neslin meşru ve helal bir biçimde devamiyetini sağlamak açısından evlilik dediğimiz o müesseseyi kurmak durumundayız. Ama kurarken
1: ibadet olduğunu unutmadığımız zaman o ibadetin külfetine ait şeylere de bir şekliyle başlangıçta kabul ederek hareket ederiz. O külfetin de bize sevap kazandıracağını hiçbir zaman unutmadan hareket ederiz. Allah hepimizin evliliklerini bu çerçevede devam ettirmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, ailenin korunması dediğimizde bizim karşımıza şu beş tane kavram çıkıyor. Saygı, sevgi, sadakat, salihat ve sabır. Bu beş kavram eğer istenilen oranda anlaşılır da taraflar, iki tarafta bazen biri birine imtihan olur, birinde az birinde çok fark etmez. Ama bu manada tesis edilebilirse Allah'ın izniyle bize en büyük nimet olarak bahşedilen aile kurumunun korunması adına adımlar atılmış olur. Artık mesele yasalara kalmadan, mesele başka yerlere havale edilmeden, mesele çıkmaza girmeden, aile dışarıdan gelen saldırılarla kuşatılmadan, içeriden gelen bazı şeylerle farklı bir biçimde yıkıma uğramadan, aile kırılmaları yaşanmadan ailenin korunması adına şeyler oluşabilir. Biraz olsun size bu kavramları açıklamak istiyorum. Birinci kavram saygı. Saygı insan olmamızın bize yüklediği bir sorumluluk. Ben insanım, karşında hayatımı birleştirdiğim hanım da insan. İki insanın birlikteliği. Eğer bu iki insan mümin ve mümine ise ki biz birbirimizi konuşuyoruz şu anda. İnanç meselesinde de bir birlik olduğu için o saygı, müminler birbirlerinin velileridir, dostlarıdır ayet-i kerimesinin de bize yüklediği bir sorumlulukla başka bir merhaleye doğru çıkmış oluyor. Eğer ben bu saygı meselesini doğru bir biçimde anlasam, ne olursa olsun karşımdaki eşime karşı, eş deyince siz iki taraf için de anlayın, eşime karşı takınmam gereken ve bana yüklenmiş olan sorumluluğun neyse o sorumluluğun mükellefiyetlerini yerine getirme noktasında gayretimi arttırırım. Biz nasıl bakıyoruz meseleye insan onuru gündem olduğu zaman? Allah Resulü'nün bir sözünü duyuyoruz İbn-i Mace'de geçen bir hadiste. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'nin karşısında duruyor ve Kabe'ye hitaben şunu söylüyor. Ey Kabe diyor, sen ne kadar kutsal bir mabetsin. Senin şanın, şerefin Allah katında ne kadar kutsal, ne kadar büyük. Ama unutma ki Allah'ın katında bir insanın değeri, şerefi senden daha yücedir. Demek ki bir insanın onurunu incitmek, Kabe'nin o şerefini, o izzetini, o izzetine ve şerefine layık olmayacak şekilde tavır takınmakla eş gören, hatta insan onurunu o onurdan daha fazla gören bir peygamber var önümüzde. Canlarımız onun ruhuna, onun yoluna kurban olsun. Şimdi böyle bir peygamber varken önümüzde, örnekliğimizi biz ondan alacaksak eğer, Allah aşkına nasıl olur da biz eşler olarak birbirimizi rencide edici sözler söyleriz birbirimize? Şiddet meselesini artık konuşmamamız gerekir saygıyı anlarsak eğer. Eğer biz bir İslam toplumuysak, önceliğimiz İslam'sa, İslam üzerine öncelikli bir hayat yaşıyorsak bizim böyle bir gündemimiz olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hanımına ne onurunu incitecek bir söz söyledi, ne de bir fiske vurdu, ne de Ayşe anamızın ifadesidir bu, elini şöyle kaldırdı. Yapmadı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Örnek olarak, model olarak böyle bir hayat var karşımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden. Eğer biz bu saygıyı aziz İslam'ın bize yüklediği bir sorumluluk olarak anlasak, mesela kadın evlendikten sonra da süslenmeyi, erkeğe karşı, eşine karşı süslenmeyi, o ibadetin yerine gelmesi noktasında bir araç olarak görür ve o süslenmeyi bir eziyet görmez. Sadece dışarıya çıktığı zaman, düğüne gittiği zaman, oraya buraya değil, asıl kendi eşine karşı böyle bir saygı çerçevesinden meseleye bakar. Eğer bunu anlasa bir erkek, eğer bunu o saygıyı eşine yansıtma noktasındaki sorumluluk çerçevesinde anlasa, içtiği o sigarayı getirip de o kadını eziyete sokacak şekilde yapmaz. Bir kokudan rahatsız oluyorsa sallallahu aleyhi ve sellem ve bazı kokuların mescide gelmesine bile engel olabilecek şekilde görülüyorsa, bu bir saygıdır, muhataba verilen saygı. Eşler arasındaki hukukun da bu çerçevede yürütülmesini ister ve erkeğin de hanımına karşı o sorumluluğu yerine getirme adına bazı şeyleri ortaya koymasını ister. Bunu alın siz, çoğaltın, nereye kadar götürecekseniz. Saygı karşılıklı olması gereken bir şeydir. Olmazsa eğer aile korunmuyor. Bugün ailelerin yıkılmasının sorumluluklarından bir tanesi bu saygının istenilen düzeyde olmamasıdır. Konu mühim, uzun, ben kısa kısa anlatıyorum size. Mesela saygı başlığı altında biz şu konuyu da işlemek durumundayız. Eğer eşler karşılıklı bir biçimde saygıyı anlasa, evlerinin içine üçüncü bir insanı karıştırmazlar. Bunun adı mahremiyetin ifşasıdır. Ve her türlü mahremiyet ifşası saygıyı yerle bir eden bir şeydir. Velev ki bu üçüncü şahıs diyelim ki kızımızın annesi olsa, velev ki bu üçüncü şahıs diyelim ki oğlumuzun annesi olsa, fark etmez. Eşler arasındaki o mahremiyetin asla ifşası doğru değildir. Ancak benim güzel kardeşlerim, şöyle bir şey var. Mesafe yaklaştıkça insanlar arası ilişkide saygı azalıyor. Bu yanlış bir şey ama böyle. Diyelim ki şöyle mesafe, biz nişanlılıkta böyleyiz biliyorsunuz. Nişanlılıkta ayaklarımız yerden kesilmiş. Neler söylüyoruz, neler söylüyoruz. Neyse, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evlilik olduğu anda mesafe böyle oluyor. Kur'an'ın ifadesiyle libas oluyoruz. Yani elbise oluyoruz birbirimize. Elbise bedenin üstünde, bedeni örtler. Evlilik dediğiniz şey de bu. Libas olduk ve eşler arasındaki hukuk böyle oldu. Şimdi yakınlaştıkça saygı eğer azalıyorsa, ki böyle ne yazık ki, problem var ortada. Örneğimiz Allah Resulü ise Allah Resulü'nde bir şey görüyoruz. 25 yıl sürdürecek Hatice anamızla evliliği, o 25 yılın birçok örneği var. Yakınlaşmanın zirvesi ama saygıdan en ufak bir taviz yok. Mesela Ebu Talip'te şöyle bir endişe var. Evliliğin ilk dönemlerinde Hatice zengin bir kadındır. O zenginliğin verdiği şeyle acaba yeğenimi eziyor mu diye bir meraka düşer. Neva isimli bir kölesini gönderir o eve. Evden gelen haber Ebu Talib'i sevindirir. Çünkü Neva diyor ki, ben öyle bir evlilik görmedim ey Ebu Talib Mekke'de. Ben öyle bir evlilik görmedim. Bahsettiğim zaman nübüvvetin öncesi. Nübüvvetin sonrasında 10 yıl boyunca Allah Resulü Hatice anamızla o evliliği devam ettirecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de de, Hatice annemizde de bu saygıyı zedeleyecek en ufak bir şey yok. Medine'ye gelecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O evde birçok hanım olacak biliyorsunuz. En fazla biz o hanımlardan Ayşe anamızla alakalı rivayetleri okuyoruz biliyorsunuz. Aklınıza şöyle bir şey geliyorsa onu düzeltelim. Ya onlar peygamber hanımlarıydı. Ne olacak ki zaten, ne isteyecekler ki? Ya kadın erkek fıtraten değişmiyor ki. Peygamber hanımı da olsa bazı şeyler değişmiyor. Peygamber hanımları da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den perde istediler, yastık istediler, minder istediler, ev eşyası istediler. Biraz da o isteklerini yoğun bir biçimde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine duyduğu saygı ve eşlerine duyduğu saygıdan dolayı en ufak bir şey söylemedi. Sadece bir ay küstü onlara. Küstü. Küsebilirsiniz. Ama onun dışında onuru rencide edecek, karşıdaki insanlara farklı bir şey söyleyecek. Asla böyle bir şey yok. Bir tane örnek verin. Ben bugün burada söylediğim sözlerin tamamını yine insanların önünde geri almaya razıyım. Ben yıllardır bu alanı çalışan bir kardeşinizim, biliyorsunuz. İnanın ki bir tek örnek göremezsiniz. Ayşe anamızdan da, Hafsa anamızdan da, Sevde anamızdan da, Ümmü Seleme'den de, diğerlerinden de Allah hepsinden ebeden razı olsun. Yaşandı, o evde de sorunlar yaşandı. O evde de kavgalar oldu, o evde de biraz sıkıntılar oldu. Ama asla karşılıklı saygı zedelenmedi. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hanımlarına onurlarını çiğneyecek, izzetlerine dokunacak bir cümle kurdu, ne de o hanımlar aleyhissalatü vesselam efendimize bu manada bir şeyler söylediler. Eğer biz örneğimizi Allah Resulü'nden alacaksak, saygı meselesi bu. Gelelim sevgi meselesine. Evliliğin, sevgi dediğimiz şey evliliğin suyu. Su çekildi mi o evlilik kurur. Kuruduğu anda çatlar ve çöle dönüşür. Bugün evliliklerin çöle dönüşmesi sevgisizlikten. Bakın, sevgi dediğimiz kavram önemli bir kavram. İmanla da alakalı bir şey, biliyorsunuz. Sevgi dediğiniz şey öyle basit bir şey değil. Kur'an sevgiyi üç kavramla bizim karşımıza koyuyor. Birisi ülf, ülfet. İkincisi biraz önce ayette okundu Rum suresinde, vüd, meveddet. Üçüncüsü de hub, muhabbet. Üç tane sevgi kavramı üzerinden konuşuyor aziz Kur'an'ımız bizimle. Ülfet, yakınlaşmak, yaklaşmak. Meveddet, sevmek ve sevilmek. Muhabbet, şiddetli sevgi. Sevginin en üst derecesi. İstenen ne biliyor musunuz bizden? Eşler birbirleriyle ülfet üzere yakınlık kurarlar. Meveddet üzere evliliklerini devam ettirirler. Muhabbet ile bu işi zirvelere vardırırlar. Aslında bizden istenen bu. Ama biz evliliklerimiz uzadıkça, mesela 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl neyse uzadıkça, ne yazık ki üzülerek söyleyelim, muhabbete varmamız gerekirken aşağı

yollara doğru gidiyoruz ve sevgi dediğimiz şey, evliliğin suyu olan, can damarı olan o şeyi kurutuyoruz. Kurutunca da ortaya işte ailelerin korunmaması adına bir sorun çıkıyor. Ve gerçekten aileler ancak sevgiyle ayakta durabiliyor. Eğer sevgi varsa diğer kusurlar gözükmüyor. Ama sevgi azaldığı andan itibaren kusurlar gözde büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve o hayat, o evlilik artık çekilmez bir noktaya geliyor. Ve iki tarafta bu sefer başka arayışlara girmiş oluyorlar. Şimdi benim güzel kardeşlerim, birçok yerde söyledim, burada da söylemek durumundayım. Allah insan dediğimiz varlığı bir fıtrat üzere yarattı. Sonra o insanın iki türü biliyorsunuz, kadın ve erkek. Kadını da kadın fıtratı, erkeği de erkek fıtratı üzere yarattı. Bu fıtratlara ne diyoruz biz? Yaratılış yasası diyoruz. Kadın fıtratı biraz farklı, erkek fıtratı farklı. Ortak yönlerinde var, ayrılan yerleri de var. Erkeğin fıtratında özellikle bizim bu konumuzla alakalı şöyle bir şey var. Erkek güç ve kuvvet üzere bir fiziği, fizyolojisi, biyolojisi olduğu için övülmeyi seven birisi. İnsanın o ikinci türü olan kadın da biraz narin bir yapısı olduğu için fıtraten sevilmeyi isteyen birisi. Erkek övülmeye, kadın sevilmeye ayarlı fıtrat olarak. Eğer sen bu sevgide bunu yapmazsan evliliği çıkmaza sokarsın. Dolayısıyla şimdi geldi eşlerimiz içeriye girdi. Övün ya övün, hiçbir şey olmaz. Aslanım geldi deyin, kaplanım geldi deyin, evimin direği geldi. O olmazsa ben yaşayamam, aman şöyle ol. Övün. Ne kadar överseniz o kadar bu işin sağlıklı bir noktaya gelmesine vesile olacaksınız. Aynı şey de kadın için geçerli. Kadın da bir su verdin. Aa, aşkım, bebeğim, işte fıstığım, balım, çiçeğim, bir sürü şey duymak istiyor. Bu duygular, bu sözleri duyarak kadın ayakta duruyor. Vermediğiniz zaman soluyor, çiçek gibi soluyor. Ayşe anamız ya ilimde zirve birisi, Medine'nin fakihelerinden, işi belli, Medine'deki konumu belli. Duruyor duruyor, ikide bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısına geçiyor. Ya Resulallah, beni ne kadar seviyorsun. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor mu ona, ne işte biraz önce söyledik, ikide bir gelip aynı şeyi duymak istiyorsun. Hayır, çünkü biliyor, fıtratı biliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her sorduğunda Ayşe anamız en güzel cümleleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyuyor. Ya Ayş, öyle Ayşe de değil, Ayşem. Ya Üveyş, ey Ayşecik. Ya Binti Siddika, ey Siddık'ın kızı. Neyse artık Allah Resulü böyle gönlünü alacak cümleleri, hitap ifadelerini kuruyor. Arkasından da seni çok seviyorum diyor. Amr İbn As'ı hepiniz biliyorsunuz, Müslüman oldu yeni. Allah Resulü de bir seferin komutanı olarak onu gönderdi. Amr İbn As'ta şöyle bir düşünce belirdi. Eğer Resulullah beni komutan olarak gönderdiyse herhalde Medine'de en çok beni seviyordur. Savaş bitti, Resulullah'ın huzurunda. Ya Resulallah, en fazla kimi seviyorsun dedi. Anladı Efendimiz aslında maksadını. Ne dedi? Ayşe'yi dedi. Onu demiyorum ya Resulallah. Kadınları değil. Erkeklerden kimi seviyorsun? Ebu Bekir değil. Ne dedi? Ayşe'nin babasını. Ondan sonra Amr İbni As sordu. Ömer dedi. Sonra baktı ki Amr İbni As bana sıra gelmeyecek, sormayı bıraktı. Bu iş böyledir zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bunu bu şekilde yaptıysa, ya sünnet istiyoruz değil mi ihya etmek için? Niye bunlar bizim aklımıza gelmiyor sünnet diye? Hanımlarımıza en güzel hitap cümlelerini söylemek sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndüğünüz zaman ehlinize bir taş bile olsa dışarıdan hediye getirin diyor. Niye eşlerinize çiçek götürünce kılıbık numaralarına yatıyorsunuz? Sünnet. Allah Resulü bunu söylüyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elinizde bir şey olsun evinize giderken. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyorsa ve sevgi meselesinde bize böyle bir şey koyuyorsa, bu konuda bizim başka bir şey yapmamıza gerek yok. Çok şey söylenir.

Son bir şey söylemek istiyorum bu bahisle alakalı. Bakın Resulullah şöyle bir şey söylüyor bize. Çok önemli bir ifade bu. Çocuklarınızı şeytanın onlara ortak olmasından dolayı koruyun diyor. Çocuklarınıza şeytan ortak olmasın. Bu ne demek? Yani çocuklarınıza şeytan vesvese vermesin. Onları kendi sevdiği işleri yaptırma adına kendi adamı olarak edinmesin. Sahabe soruyor. Ya Resulallah, ne yaparsak çocuklarımızı şeytandan koruruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki çocuklarınıza sevgiyi ve hayayı öğretin. İki şey. Şimdi sevgi nasıl öğretilir? Bir kitabı mı var mesela okuyunca öğrenebileceğimiz? Bir kursu mu var gidip o kurstan sonra öğrenebileceğimiz? Hayır. Yine Resulullah konuşuyor. Nasıl konuşuyor biliyor musunuz? Sevgi veraset ile kazanılır diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sevgi yaşanılarak ancak kazanılabilir. Eğer karı koca eşler birbirlerini severse o sevgi evde bir sevgi ortamı oluşturacağı için çocuklar oluşturulan o verasetten istifade ederler. Dolayısıyla biz çocuklarımıza sevgiyi eşler olarak birbirimize duyduğumuz o sevgi üzerinden ancak yansıtabiliriz. Dolayısıyla sevgi meselesini bu çerçeveden bizim ele almamız gerekiyor. Üçüncüsü sadakat. Önemli bir şey. Yuvaları yıkan meselelere bakın. Bakın biraz önce bir ona oran verdim ya size, 1 milyon boşanma oldu diye. Onun sebepleriyle ilgili araştırmalar da var. En önemli sebeplerden bir tanesi yalandır. Yalan yıkıyor yuvaları. Sadakat dediğiniz şey bu işte. Sadakat nedir? Hem doğru olmak hem doğruluğu yaymaktır. Ama doğru olmak yaymaktan önce gelir. Yalan bir yerde varsa orada bereket yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için Ebu Zer'in sorularına cevap veriyor. Ya Resulallah, mümin cimri olabilir mi? Olabilir. Mümin korkak olabilir mi? Olabilir. Mümin şu olabilir mi? Olabilir. Mümin yalan söyler mi? Cevap asla oluyor. Asla. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki iman ile küfür, doğruluk ile yalan, hıyanet ile emanet bir kalpte birleşmez. Eğer şu kalpte yalan varsa doğruluk olmaz. Yalan varsa o hane cennet bahçelerinden bir bahçe olmaz. Her şey düzelir ama ne yazık ki sadakat dediğiniz şey yıkıldığı anda, güven sarsıldı mesela. Güven sarsıldı, ondan sonra artık orada bir dikiş tutmaz. Allah korusun. Bu noktada çok ciddi problemler yaşanır. Burada eşlerin birbirine karşı o sadakati en üst düzeyde işletmeleri gerekiyor. Hepiniz biliyorsunuz, muhakkak benim aklıma gelen, şimdi sizin de aklınıza geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiğinde Hatice'sinin kollarına kendini attığında Hatice anamız nasıl teskin etti sallallahu aleyhi ve sellemi? Üzülme efendim dedi. Çünkü sen sözün doğrusunu söylersin. Çünkü sen asla emanete ihanet etmezsin. Çünkü sen her zaman hakkın yanında yer alır, hakkın ikamesi için çalışırsın. Çünkü sen akrabalık haklarını korursun. Bakın Allah Resulü'nü tarif ediyor. 15 yıldır aynı yatağı, aynı yastığı paylaştığı eşi onu anlatıyor ve anlatırken bu çerçeveden anlatıyor. Şimdi bu noktada eğer bir gün birisi gidip eşinize nasıl işte hoca nasıl böyle mangalda kül bırakmadan konuşuyor, deviriyor sözleri, nasıl dediğinde eğer eş olarak hanım ben onun hiç hayatta yalanına rastlamadım diyebiliyorsa, eğer bize eşimizden bir haber geldiği zaman o mu asla ya ben tanıyorum eşimi asla o öyle bir şey söylemez yapmaz deyip bizim böyle bir düşüncemiz varsa biz sadakat meselesini anlamışız. Ama ne yazık ki sadakat o kadar zedelenen bir kavram ki şu anda. Bunu zedeleme adına şeytan o kadar şey insanların arasına ekiyor ki, öyle aletleri var ki, öyle senaryoları var ki, bizim bunları da öğrenip aileyi korurken sadakat kavramını
çok ciddi

biçimde korumak durumundayız. Bu konuda da çok şey söylenir ama bu kadarla iktifa edelim. Şurada dördüncü bir kavram duruyor. Salihat. Bu ne demek biliyor musunuz? Beraberce salih amelleri çoğaltmak. Ama burada bir parantez açacağım. Şu güzel memlekette yaşıyoruz. İmtihanlarımız bitmiyor. İki ayakımız da bir araya gelmiyor bizim. Son yıllarda da birçok şey yaşadık. Bu yaşadıklarımızın üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda şunu görüyoruz. Ne yazık ki toplumda bugün ahlaki anlamdaki çöküş, zafiyetler, şunlar bunlar bizi daha fazla gayrete getirip İslam'ın başka insanların yüreğinde de hayatında da öncelikli bir hale gelmesi için mücadele etme noktasında azmimizi arttırması gerekirken inanılmaz derecede bir rehavete şu anda düşmüşüz. Birkaç sene önce iki tane, üç tane sohbet yapan ve o sohbetlerin bir miktarını da evlerinde yapan, üniversitelerde şurada burada inanılmaz derecede İslam için gayret eden, koşan insanlar şu anda sanki üstlerinde bir ölü toprağı var gibi bir sıkıntılı hal yaşıyor. Ne yazık ki. Şimdi ben bir oranlama yapmak istiyorum burada. Bu rehavetten hanımlarımız %30 civarında etkileniyor. Çünkü şu anda İslami faaliyetler ne yazık ki hanımların sırtında yürüyor. Erkeklerimiz %70 oranda bu meseleden çekildi. Ve şu anda haftanın bir günü bir sohbete gitmek için bile bir kardeşimiz 40 tane bahane buluyor, nazlanıyor. İşte şu diyor, bu diyor, iştir, şudur, budur. Bunu yapmamak için elinden gelen bir sürü bahaneyi ortaya koyuyor. Bu ne olacak biliyor musunuz? Bu şu. Salihat dediğiniz şey salih ameldir. Salih amelin tarifi de şudur. İnsan o ameli yaptığında kendi fayda gördüğü gibi bir başkası da faydalanır. Bir başkasının faydalanacağı amelleri bu çağın Müslümanları olarak ve şu zeminde yaşayan insanlar olarak azalttık hayatlarımızda. Bu azaltmanın faturasını ağır ağır ödeyeceğiz. Çok ağır bir biçimde ödeyeceğiz. Çocuklarımızın üzerinden ödeyeceğiz Allah korusun. Torunlarımızın üzerinden ödeyeceğiz Allah korusun. Onun için ben de diyorum ki ya gelin, gelin etmeyin, eylemeyin ya. Biz evliliklerimizi de ayakta tutabilmemiz için, ailelerimizi de koruyabilmemiz için salih amellerimizi çoğaltmak durumundayız. Başkalarına fayda sağlamak durumundayız. İslam'ın yeryüzüne hakim olabilmesi için, Kur'an'ın yeryüzüne hakim olabilmesi için, Müslümanların kaybettikleri izzeti yeniden kazanmaları için gayret göstermek zorundayız. Ve bu gayreti hanım bey beraberce göstermek zorundayız. Çocuklarımızla göstermek zorundayız. Aynen sahabenin yaptığı gibi nasıl ailece hepsi beraberce Mescid-i Nebevi'de aynı şeyi yapmak zorundayız. Eğer bu salihat hayatımızda istenilen oranda olursa şeytanı kovmuş olacağız evlerimizden Allah'ın izniyle. Şeytanın olmadığı yerde bereket var. Bugün bereket yoksa bu işin olmamasından kaynaklanan bir şeyden dolayı. Onun için ailenin korunması mevzubahis olduğu anda konuşmamız gereken en önemli meselelerden bir tanesi de salihat. Sonuncusu da sabır zaten. Sabredeceğiz. Başka çaremiz yok. Sabır. Aileyi korumak için sabredeceğiz. Peki sabır ne? Eli kolu bağlayıp miskin miskin oturmak mı? Hayır. O kadar güzel bir tarif vereceğim ki size. Uzundu, yazayım mı yazmayayım mı diye götürdüm getirdim aklımda ama dedim bu kardeşlerime bu tarifi vermek durumundayım. Bakın sabır ne biliyor musunuz? Sabır nefsi telaştan, dili şikayetten, uzuvları çirkin davranışlardan koruma, nimet haliyle mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda da sükuneti muhafaza etme ve Allah'tan başkasına halini arz etmeme durumudur. Böyle bir sabrı biz şimdiye kadar hiç yapmamışızdır belki de. Belki de çok az yapmış.

yapmışızdır. Ama sabır bu. Ne olur bu tarifi iyice bir zihnimize kaydedelim. Bu tarifin Kur'an'ı dayanakları var. Bu tarifin hadislerde dayanakları var. Bu tarifin alimlerimizin dilinde, onların çıkarımlarında dayanakları var. Bu tarif öylesine bir tarif değil. Bu tarifi iyice bir anlayalım. Sabır, nefsi telaştan, dili şikayetten, uzuvları çirkin davranışlardan koruma. Üç şey sayıldı, iyice aklımızda tutalım. Nimet hali ile mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda sükuneti muhafaza etme. Nimet hali ne zaman? Mesela diyelim yuvayı kurduk, saadet o biçim nimet. Yuvayı kurduk, imtihanlar arttı. Mihnet nedir? Musibettir. Mihnet nedir? İmtihandır. İki halde de. Eğer iyi olsa ne yaparız? Şükrederiz. İmtihanlı olsa ne yaparız? Sabrederiz. Ne diyordu başımızın tacı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı? Sabır ile şükür iki deve gibidir. Ben birine bineyim de hangisine binersem bineyim. Çünkü ikisinin sonu da Allah'ın izniyle onun rızası ve cennet. Eğer bana nimet verir, ben o nimete hakkıyla şükredersem, yani nimetin kadrini bilir de o nimetin şükrünü eda edersem kazanacağım belli. Yok imtihan geldi, o imtihana da sabredersem yine kazanacağım belli. Ama son cümle bilmem dikkatinizi çekti mi? Allah'tan başkasına halini arz etmeme durumudur. Şimdi bazı kardeşlerimiz var, Allah selamet versin. Dertli dolap. Yanına git, başlıyor anlatıyor. Sizin de moraliniz bozuluyor. Ya hiç mi iyi bir şey yok kardeşim senin hayatında? Hep mi bu? Geçen hafta bir kızımız geldi. Bir imtihanı var başında. 3-4 senelik evlilik. Ben o imtihanı şimdi anlatamam burada. Ama bilin ki çok ağır bir imtihan. Allah o kardeşimizin yardımcısı olsun. İmtihanı öyle olanlara da hayır kapıları açsın. Anlattı, ağlıya ağlıya anlattı. En son ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi, bu imtihanı yaşadığım andan beridir kıldığım namazların lezzeti bir başka. Ah dedim benim kızım, işte bu. Bu. Bak Allah sana bir imtihan göndermiş. O imtihanla sana öyle bir makam vermiş ki sen namazlarındaki farkı fark etmişsin. Namazlarına gelen kaliteyi fark etmişsin. Bir imtihan sana bir başka nimetin ulaşmasına vesile olmuş. Dolayısıyla niye ortalığı velveleye verelim ya? Niye velveleye verelim? Hangi birimizin imtihanı Allah aşkına erkekler olarak söyleyelim. Hazreti Nuh ile Hazreti Lut'un hanımı gibi bir imtihan. Hangi birimizin imtihanı? Hanımlara söyleyeyim, hangi birinizin imtihanı Asiye anamızın imtihanı? Hangi birinizin kocası Firavun ya? Hangi birinizin? Bunları boşuna anlatmıyor Kur'an bize. Bakın diyor, gerçekten imtihanların en ağırını yaşayanların üzerinden Allah size bu manada mesaj veriyor. O zaman ne yapın? Burada söylendiği gibi bir sabrı kuşanın. Neye sabredin peki? Şunlara sabredin Allah aşkına. İbadetlerin külfetine sabredin. Günahların cazibesine sabredin. İmtihanların zorluğuna sabredin. Eziyetlerin ağırlığına sabredin. Hayırların istikametine sabredin. Sabır bu. Sabır sadece bir şey değil ki. Ben ibadetlerin külfetine sabredeceğim. Ne dedim en başta? Evlilik ibadet. O zaman sabredeceğim. O külfete katlanacağım. O külfeti bir şekilde ibadetimi yerine getirme adına, gayret adına bir şeye dönüştüreceğim. Günahlar cazip olarak gelir. Öyle günah olarak gelmez. Şeytan o kadar kafasız mı senin karşına çıksın, ben şeytanım ha bunu yap diyecek de sana onu yaptıracağım. Şeytan dost doğru yola oturuyor ve seni doğru yolda saptırıyor. Mesela gençleri nasıl saptırıyor nikahsızlık meselesinde? Genç geldi üniversitede okuyacak mesela. Baba gönderirken dedi ki bak sakın evlilik mevlilik yok. Okul bitmeden evlilik yok. Gelmiş ilahiyat okuyacak, hazırlık da var 5 yıl. İlk sene tanışıyor biri.

Oradan yasla gelmesi, o zaten bütün bunları ben bileceğim ki hayır, bunlar şeytanın bana tuzakları, onun için günahın cazibesine asla aldanmayacağım. Üçüncüsü, imtihanların zorluğuna sabredeceğim. Dördüncüsü, eziyetler ağır ama sabır lazım ona, sabredeceğim. Beşincisi, hayır varsa eğer hayatımda, hayırların istikrarına sabredeceğim. Bütün bunları yaptığım zaman, bu beş tane şey, bir daha sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Saygı, sevgi, sadakat, salihat ve sabır Allah'ın izniyle ailelerimizi koruyacak. İnanıyorum ki bunları elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Peki benim güzel kardeşlerim, aileyi korursak ne olur? Bu da son. Bakın ne oluyormuş. Aileyi korumak kefarettir. Ne demek kefaret? Korudun ya sen, başka günahların da var senin. Orada kazandığın sevap başka günahlarına inşallah mahsup edilecek. Çünkü bir şeye sen ibadet nazarıyla baktın ve Allah bana bu kadını emanet olarak verdi, bu eşi nimet olarak verdi, bu çocukları nimet olarak verdi. Ben Allah'ın bana emanet olarak verdiği bu şeye gözüm gibi sahip çıkacağım dedin ve katlandın. Sabrettin ve aileyi korudun. O korumanın hepsi kefaret olacak sana. Ve o kefaretten öyle nasiptar olacaksın ki, şimdi size onlarca örnek anlatabilirim aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu kefaret meselesinde söylediklerini, ama fazla yormayacağım sizi. Ama anlayın ki gerçekten aileyi korumak bize kefaret oluyor. İkincisi, aileyi korumak kökleştirmektir. Neyi? Kulluğu. Neyi? Temelleri. Eğer ailenin sağlamsa, rüzgar ne kadar şiddetli eserse essin, ne yazar? Ne yazar? Eğer aile sağlamsa, imtihanlar ne kadar ağır olursa olsun dışarıda. Eğer aile sağlamsa, yükler sırtınızda dağ gibi olsun. Ne diyordu Hazreti Ali radıyallahu anh? Yoğun koşuşturmaların ardından bir eve giriyorum. Fatıma'nın yüzüne bir nazar ediyorum, bütün dertleri unutuyorum. Dert unutturuyor ya eğer aile sağlamsa. Aile sağlamsa eğer sana o yaşadığın her şeyi unutturuyor. Ama giderken eve eğer ön ayaklarınla değil de olan yine gidiyoruz neyi karşılaşacağız diyerek gidiyorsan, Allah sana yardım etsin. Ama bu manada eğer giderken sevinçle gidiyorsan, bil ki aileyi korumak kökleştirmektir. O kökleştirmek için de çok şey söylenebilir. Mesela ne demek kökleştirmek biliyor musunuz? Biraz önce ayetler okundu ya, nesillerimizden de göz aydınlığı istedik ya, göz aydınlığı olacak nesiller kökleşmiş ailelerde yetişiyor. Eğer zannediyorsanız çocuk Kur'an kursunda, İmam Hatip'te, ilahiyatta, vakıfta, dernekte, hatta camide yetişiyor, yanlış. İnanın ki yanlış. Oralarda yetişme yok, oralarda gelişme var. Oralarda kıvama erme var. Ama ilk tohumun atıldığı yer ailedir. Ailede atılır o tohum. Eğer kökleşmiş aile ise eğer, o kökleşmiş ailelerde atılan o tohumla yeşeriyor o zürriyet, o nesep, o gözümüzün aydınlığı olacak nesil, nesiller orada yetişiyor. Üçüncüsü, aileyi korumak korunmaktır. Neden? Saldırı çok. Sağdan, soldan, önden, arkadan, yasalardan, bilmem gelenekten, görenekten, çevreden, iş ortamından, üniversiteden, aklınıza gelen her yerden şu anda kuşatma altındayız. Her yerden. Ya bir hatim dinleyeyim diyorsunuz internette, bir hatim dinleyeyim. Bir video açıyorsunuz YouTube'da, şeytan soktu sizin önünüze bir şey. Aileyi korumak meselesi eğer anlaşılırsa, bu ancak bu noktada korunmayı getirebilir. Yani gerçek manada korunmak ancak ailenin korunmasıyla mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bugün her türlü saldırıya karşı koruyabilmek istiyorsak eğer, yapmamız gereken şey bu. Bakın aile Arapça bir kelimedir.
Ancak Araplar ayna dedikleri zaman

bizim geniş aile dediğimizi kastediyorlar. Dede, nene, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler ve onların çocukları. Geniş aile deyince biz bunu kastediyoruz. Biz aile deyince neyi kastediyoruz? Çekirdek aileyi. Çekirdek ailenin Arapçadaki karşılığı usretundur, usre. Usre baba, anne ve çocuklardan oluşur. Çekirdek aile bu. Usrenin birkaç manası var, bir manası da nedir biliyor musunuz? Dışarıdan yapılan saldırılara karşı giyilen zırh. Aile bu, zırh. Saldırıyı aile püskürtüyor. Eğer aile sağlamsa aile koruyor sizi. Aile sizi koruduğu gibi o ailenin meyvesi olan çocukları da koruyor. Dolayısıyla aileyi korumak korunmaktır diyoruz. Dördüncüsü, aileyi korumak kazanmaktır. Bu kazanç sadece uhrevi bir kazanç değil. Eğer iyi bir aileniz varsa hayatın içerisinde her alanda daha başarılı oluyorsunuz. İyi bir ailede yetiştirmişsek çocuklarımızı, sağlıklı yetişiyorlar. Duyguları sağlıklı oluyor. Düşünceleri sağlıklı oluyor. Hayata bakışları sağlıklı oluyor. Arızalı olmuyor çocuklarımız. Olur ki biz öyle ailelerde yetiştik. Diyelim ki bizim anne ve babalarımız, Allah hepsinden ebeden razı olsun, bu bilinçte değildiler. Biz sorunlu bir ailede yetiştik. Sorunlu bir ailede yetiştik diye sorunlu aileler kuracağız diye bir şey yok. Bizim kuracağımız aile İslam ailesi olur. Biz o kurduğumuz ailede çocuklarımızı yetiştiririz. O aileyi koruruz. O ailede kazanç elde ederiz. Dolayısıyla aileyi korumak kazançtır derken de bunu diyoruz. Sonuncusu da zaten belli. Aileyi korumak kurtuluştur. Kurtarır bizi Allah'ın izniyle. Uhrevi anlamda kurtuluştur. Necattır. Koruduk. Birçok şeyi göğüs gerdik. Dünyanın bütün her şeyine hayır dedik. Dünya bütün cazibesiyle önümüze geldi. Hayır, biz Allah'ın bizden istediği sınırları koruyacağız diyerek elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Ve bu manada dişimizi sıktık. Bazı şeyleri elimizden geldiğince muhafaza ettik. Allah'ın izniyle kurtulduk. O kurtuluşa erenlerden olmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Benim güzel kardeşlerim, son sözlerim size şu. Unutmayın, insanlık tarihi bir aile tarihidir. Adem ile Havva, ikisine de binler selam olsun, Ebul Beşer ve Ümmül Beşer bir aile olarak başladılar işe. Dünyaya da bir aile olarak gönderildiler. O zorlu imtihanları o ilk aile oldukları için aştılar. Aile oldukları için göğüs gerdiler. Gelin milleti olmakla iftihar ettiğimiz iman atamız olan Hazreti İbrahim'e, Nemrud'un ateşine karşı direnmesinin altında ailesi vardı İbrahim Aleyhisselam'ın. Eğer onun yanında iman etmiş Sare olmasaydı, eğer onun arkasında olmasaydı o hicret yolları zor yürünürdü. Yürünürdü ama zor yürünürdü. Geldi Mısır'a, Mısır'ın o günkü Firavun'un karşısında bir aile olarak durdular. Firavun'a aile olarak meydan okudular. Geldiler El Halil'e, bir aile olarak bu işi orada başlattılar. Bir aile daha kuruldu Hacer anamızla birlikte. Hacer'in oğlu İsmail'le beraber bir aile olarak Kabe'nin temellerini doğrulttular. Ve bin bir zorluğa, sıkıntıya İbrahim Aleyhisselam aile olarak katlandı. Gelin Musa Aleyhisselam'a, daha ötesi var mı Allah aşkına? Firavun ya, Firavun. Firavun'un bütün zulümlerine karşı Musa'nın direndiği yer evdi. Kıblegah evler oluşturdu ve o kıblegah evlerle insan yetiştirdi. O yetiştirdiği insanlarla da Beni İsrail'in bir avuç mümin insanıyla Firavun'un tahtını, sarayını yerle bir etti. Bir aile ile yaptı bunu. Gelin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Hatice ile oldu bu iş. Ayşe ile oldu bu iş. Allah Resulü secdede mecdede vefat etmedi. Bilmem bu mesaj size bir mesaj mıdır? Son anını da Hatice'sinin göğsüne yasladı başını. Orada ruhunu rahatladı.

0: Rahman'a teslim etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o 23 yıllık nübüvvetin ağır yükünü eviyle, hücre-i saadet diyoruz bakın o evlere, o eviyle açtı. Bugün ben de bir zamanda ve zeminde yaşıyorum. Firavunu da çok, Nemrud'u da çok, Haman'ı da çok, Karun'u da çok, Samiris'i de çok, Belam'ı da çok. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. Bu yaşadığımız zamanda da bizi ayakta tutacak ve bütün bu şer güçlerine karşı, bütün bu şer cephesine karşı, küfre karşı, nifaka karşı, cehalete karşı sadece ailelerimizle koyabiliriz. Ben de diyorum ki gelin, bakın bu kadar insanız burada. İnanın kaç aileyiz bilmiyorum ama şu kadar aile Sakarya'daki aileleri medineleştirmeye yeter. Vallahi yeter, billahi yeter. Maya biliyorsunuz azdır. Az bir maya koca bir tencereyi mayalar. Az olan maya kaliteli olursa mayalarız biz. Müslüman etkilenen değil, etkileyendir. Eğer ben bu manada bazı şeyleri anlar, evimi medineleştirirsem, medineleşen ev Yesrib olan evleri medineleştirir. Yesrib kalan ev hayatı boyunca Medine olmaz. Ben bugün evlerimizin medineleşmesine sizi davet ediyorum. Gelin medineleşme adına bir gayret verelim. Hanelerimizden o Medine'nin güzel iklimi essin. O iklimden sahabi hasbiliğinde çocuklar yetişsin. Ebu Leheb'lerin, Ebu Cehil'lerin çok olduğu şu dünyaya bir Ammar nidası, bir Mus'ab sedası, bir Ayşe sedası ortaya konsun. O hasretini çektiğimiz günlere de Mevla bir an önce bizleri kavuşturmuş olsun. Allah bir an önce oraya bizi ulaştırsın. Evlerimizdeki arızaları gidersin. Aramızdaki sevgiyi, muhabbeti daha da ziyadeleştirsin. Bir an önce yüzümüzün akı olacak model evlerin sayılarını çoğaltsın. O evlerde hasretini çektiğimiz Medine'ye bizi vardırmış olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua ediyorum, sizlerden de dua bekliyorum. Selamların en güzelini de yine bir dua niyetiyle sizlere emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi...

0: Bizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
2: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
1: Peki ya altın?
2: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
1: Bunu başaracağına inanmıyordum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet, artık özgürsün.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi.
4: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
5: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
4: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz? Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
5: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
6: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
7: Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
4: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
5: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
6: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
4: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
0: 82. Bölüm.
7: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Saçı sakalı karışmış Necid'li bir adam Resulullah'ın yanına yaklaşmaya çalışıyordu.
8: Allah'ın peygamberini görmek ve onunla konuşmak istiyorum. Müsaade edin. Sen Allah'ın elçisi misin? Bana bu dini anlatmanı istiyorum.
7: Peygamberimiz İslam'ın temel prensiplerini anlattıktan sonra adam şöyle sordu.
8: Allah'ın bir olduğuna ve senin onun elçisi olduğuna inandım. Başka ne yapmam gerekir?
7: Peygamberimiz günde 5 vakit namaz kılmalısın dedi.
8: Kılmam gereken başka namaz var mı?
7: Peygamberimiz hayır ama nafile kılabilirsin. Bir de Ramazan ayında oruç tutmalısın diye yanıtladı adamı.
8: Tutmam gereken başka oruç var mı?
7: Peygamberimiz hayır ama nafile oruç tutabilirsin dedi ve ekledi. Bir de malının 1/40'ını zekat olarak vermelisin.
8: Vermem gereken başka bir şey var mı?
7: Allah Resulü cevap olarak hayır ama sadaka verebilirsin dedi.
8: Vallahi bundan ne fazla ne de eksik yapacağım.
7: Yanından ayrılan adama bakan Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi. Sonra birkaç gündür göremediği biri geldi aklına. Ashabına mescidin temizliğiyle ilgilenen siyahi hanımın nerede olduğunu sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü! O dün gece vefat etti. Cenazeyi bekletmek istemedik ve defnettik.
7: Bu hanım sadece Allah rızası için mescidi temizler ve gerekli işleri yapardı. Vefa örneği peygamberimiz arkadaşlarına neden bana haber vermediniz diye sitem etti.
4: O saatte sizi rahatsız etmeyelim diye haber vermedik.
7: Peygamberimiz kadının kabrine gitti ve başucunda cenaze namazını kıldı. Sonra ashabına dönerek... Bu kabirler sahipleri için karanlıklarla doludur. Şüphesiz ki Yüce Allah benim kendi

0: Kendileri için kıldığım namaz vesilesiyle onları aydınlatır. Ben aranızda olduğum müddetçe biri öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir, dedi. Ramazan'ın son 10 günüydü. Peygamberimiz mescitte itikafa girmişti. Hanımlar kendi aralarında sohbet ediyorlar, Resulullah'ın ibadetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlardı.
1: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor Peygamberimiz.
2: Evet Ümmü Zer, Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
1: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
2: Bin aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece. Peygamberimizin itikafa girdiğini duydum.
1: Evet, mescitte ufak bir çadır yapılmış. Peygamberimiz sadece vakit namazlarını kıldırmak için oradan çıkıyor. Onun dışında hep orada. Eşim Ebu Zer de onunla birlikte. Gece gündüz ibadetle meşgul oluyorlar.
2: Biz de girsek.
1: İtikafa girmek isteyen hanımlar da evlerinde girebilirmiş.
2: Ben de ne kadar fırsat bulabilirsem o kadar girmek istiyorum. Evimde bir köşe ayarlayayım.
1: Olabilir. Peygamberimizin ailesi de itikafa girmiş. Biz de bu mübarek vakitleri değerlendirelim.
2: Oğlum Enes anlattı. Geçen gece Resulullah'ın namaz kıldığını görmüş. Hemen gidip arkasında namaza durmuş. Sonra biri, sonra biri daha gelmiş. 10 kişi kadar olmuşlar. Peygamberimiz arkasında birilerinin olduğunu fark edince namazı kısa tutmuş. Sonra evine gidince uzun uzun namaz kılmaya devam etmiş.
1: Nafile olarak kıldığı namazların farz olmasından endişeleniyor. Buna güç yetiremeyeceğimizi düşünüyor.
2: Haklı da hangimiz onun kadar dayanıklıyız ibadete? Geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Sık sık oruç tutuyor. Bunlar farz oluverirse biz ne yaparız?
1: Allah güç yetiremeyeceğimiz şeyleri üzerimize yüklemez. Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına geldiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş. Biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız. Fakat Allah usanmaz.
2: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
1: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de Peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez. Aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir. Belki tüm gece ibadet etmeyi hoş görmüyor ama bizi nafile namazlara da teşvik ediyor. Ebu Zer'in dediğine göre Ramazan'ın 22. gecesinde Peygamberimiz namazı kıldırdıktan sonra şöyle demiş. İnşallah bu gece kalkıp namaz kılacağız. Sizden arzu eden kalkıp bu namazı kılsın.
2: Evet, Enes de haber verdi. Biz de katıldık. Birkaç gündür devam ediyoruz. O kadar güzel oluyor ki geçen akşam birisi hepimizin duygularına tercüman oldu ve ''Ey Allah'ın Resulü, bu gecenin geri kalan kısmında da bize nafile namaz kıldırsanız.'' dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, imam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılan kimseye geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır diye cevapladı.
1: Yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılan için de aynı müjde var değil mi?
2: Evet, Resulullah cemaate devam etmeyi çok önemsiyor. Birkaç vakitte göremediği kimseleri tek tek sorduruyor.
1: Peygamberimizin kıldırdığı namazların tadına doyulur mu? Kimse bunu kaçırmak istemiyordur. Ama tabii mecburi durumlarda oluyordur.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Muhacirle Ensar kendi aralarında iş bölümü yapmışlar. Uzak bölgelerde oturanlar halledilmesi gereken işleri sıraya koymuşlar. Her gün biri mescide geliyor, Peygamberimizden duyduklarını diğerine anlatıyormuş.
1: Bahçelerin sulanması, hayvanların bakımı kolay şeyler değil, ne yapsınlar?
2: Evet, işler bitmiyor. Bizim de bitirmemiz gereken daha çok iş var.
1: Doğru söyledin, konuşmaya daldık. Buğdayları öğütelim de bayrama hazır olsun.
2: Evet, bayram yaklaşıyor. Neyse, buna vakit kaybı denmez. Güzel şeyler öğrendik. Şimdi hallederiz beraber.
1: Hadi bismillah.

0: Medine'de bir bayram sabahıydı. Namaz kılınacak mekan Mescid-i Nebevi'nin yakınlarındaki boş bir araziydi. Medine'nin dört bir yanından neşe içinde musallaya yaklaşan Müslümanlara tatlı bir rüzgar eşlik ediyordu. Peygamberimiz hanımların da namazda bulunmasını istemişti. Dolayısıyla genç yaşlı, kadın erkek herkes namazgahta toplanmıştı.
1: Bizi bir bayrama daha eriştiren Allah'a şükürler olsun.
2: Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
3: Oruçlarımız ve ibadetlerimiz makbul olsun.
4: Amin. Bayramımız mübarek olsun.
5: Amin. Allah Resulü geliyor.
3: Safları düzeltin.
0: Peygamberimiz bayram namazını kıldırdıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Sonra yanında Bilal-i Habeşi olduğu halde hanımların yanına gitti ve onlara ziynetlerinden de olsa sadaka vermeleri gerektiğini söyledi.
6: Madem ki Resulullah sadaka vermemizi emrediyor, şu yüzüğümü tasadduk ediyorum.
7: Benim de şu bileziğimden başka bir ziynetim yok. Onu Allah rızası için bağışlıyorum.
8: Şu küpeleri de uzatır mısın?
0: O gün hanımlar emre itaat etmekte hiç tereddüt etmediler. Bilal-i Habeşi'nin elindeki bez parçası hanımların ziynetleriyle doldu. Elinde imkanı olmayanlar ise bu hayırdan mahrum kalmanın hüznü içindeydiler. Bunlardan biri de Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep es-Sakafiye idi.
9: Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Eşim Abdullah'ın geliri yok. Üstelik bakımını üstlendiğimiz yetim çocuklar var. Bütün kazancım bu şekilde bitip gidiyor. Başka bir yere sadaka veremiyorum. Acaba bu harcamalarım infak sayılır mı? Yani bu harcamalarım sadaka yerine geçer ve yeterli olur mu? En iyisi bunu Resulullah'a sormak.
0: Peygamberimize danışmak üzere onun yanına gitmeye karar veren Hazreti Zeynep, kendiyle aynı derdi paylaşan Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için bekliyordu.
10: Esselamu aleyküm.
9: Ve aleyküm selam.
10: Hayrola Zeynep, ne için bekliyorsun?
9: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
10: Ben de öyle.
9: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek mali gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
10: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
9: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
10: Keşke daha büyük imkanlara sahip olsaydı.
9: Bak, Bilal geliyor. Onu anlatsak da o iletse sorumuzu peygamberimize.
10: İyi olur.
9: Bilal, bakar mısın? Bir şey rica edecektik.
0: Peygamberimiz hanımların sorusunu dinledikten sonra gülümseyerek şöyle dedi. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar.
10: Bu ne güzel bir haber. Duydun mu Zeynep? Ailemize harcayarak da sadaka vermiş gibi oluyormuşuz.
9: Evet. Hem de iki kat sevap kazanıyormuşuz.
0: Ashab-ı kiramın peygamberimizle birlikte geçirdiği günlerin saadet zamanı olarak nitelendirilmesinin sebebi insanların Allah'ın rızasını kazanmayı her şeyin önünde tutmasıydı. Onlar için saadet, Rablerinin hoşnutluğunu kazanmaktı.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
12: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 343.

0: 37-36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya muahhir ya Allah.
8: Ya muahhir.
9: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in yediği bir hurma tanesinin haram oluşundan korkarak geceyi uykusuz geçirmesi. Hazreti Peygamber akşam yatarken yatağında bir hurma buldu ve onu yedi. Sonra da bunun zekat hurmalarından olma ihtimalini düşünerek sabaha kadar uyumadı. Sabahleyin hanımlarından biri, "Ey Allah'ın Resulü, bu gece niçin uyumadınız?" diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Akşam yatarken yatakta bir hurma tanesi buldum ve yedim. Ancak daha sonra bunun yanımızda bulunan zekat hurmalarından olabileceğini düşündüm ve bu yüzden de uyuyamadım. Hazreti Ebubekir'in haramdan sakınması ve bu yüzden yediği bir yemeği kusarak geri çıkarması. Hazreti Ebubekir'in ara sıra kendisine hile yapan bir kölesi vardı. Bir akşam bu köle ona bir yemek getirdi. Hazreti Ebubekir de ondan bir lokma aldı. Köle ona, "Bugün sana ne oldu? Her zaman bir şey getirdiğimde nereden aldığımı sorardın. Bugünse sormadın," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Çok acıktığımdan olmalı. Sahi sen bu yemeği nereden getirdin?" diye sordu. Köle, "Cahiliye döneminde bir kavme muska yapıp hastalarına okumuştum. Onlar da bana bir şeyler vereceklerine dair söz vermişlerdi. İşte bugün onların yanına uğradım. Bir düğün yapıyorlardı. Bana da bu yemeği verdiler," dedi. Bunları işiten Hazreti Ebubekir kölesine kızarak, "Sen beni helak mı etmek istiyorsun?" dedi ve sonra da parmağını sokarak istifra etmek istediyse de hiçbir şey çıkaramadı. Kendisine, "Ancak suyla çıkarabilirsin," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir su getirilmesini emretti. Böylece bir yandan su içiyor, bir yandan da istifra etmeye çalışıyordu. İstifra edinceye kadar da bu şekilde devam etti. Orada bulunanlar, "Allah sana merhamet etsin. Bütün bunları bir lokma yemek için mi yapıyorsun?" dediler. Sıddık-ı Ekber de

cevap olarak şunları söyledi: "Canımın çıkacağını bilsem yine de o lokmayı çıkarırdım. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in haramdan oluşup gelişen vücutlar için en layık şey ateştir." buyurduğunu işitmiştim. İşte bunun için de vücudumun bu bir lokmadan yararlanmasından korktum. Hazreti Ömer'le Ali'nin haramdan sakınmaları. Bir gün Hazreti Ömer'e bir bardak süt verildi. Hazreti Ömer onu içti ve çok da hoşuna gitti. Sütü veren kişiye "Bunu nereden getirdin?" diye sordu. Adam şöyle cevap verdi: "Bir su başına uğramıştım. O sırada çobanlar sulamak üzere zekat develerini oraya getirdiler ve sonra da benim için su kabıma bu develerden süt sağdılar. İşte sana da bu sütten verdim." Bunun üzerine Hazreti Ömer parmağını ağzına sokarak istifra etmek istedi. Misver bin Mahreme şöyle diyor: "Bizler takvayı öğrenebilmek için Hazreti Ömer'den ayrılmazdık." Hazreti Ali bir gün Kûfe'de dolaşmaya çıktı. Dolaşırken susadı ve bir kapıyı çalarak su istedi. Bunun üzerine evin cariyesi bir ibrik suyla bir mendil getirdi. Hazreti Ali ona, "Ey cariye, bu ev kimindir?" diye sordu. Cariye, "Bu ev falan Kastal'ın evidir." deyince Hazreti Ali, "Ben Hazreti Peygamber'in Kastal'ın kuyusundan su içme ve aşşarın yani vergi alanın gölgesinde de gölgelenme buyurduğunu duymuştum," dedi. Muaz bin Cebel ve İbn Abbas'ın takva sahibi olup haramdan sakınmaları. Muaz bin Cebel'in iki hanımı vardı. Muaz, o gün sıra kendisinde olmayan hanımının evinde abdest almazdı. Daha sonra çıkan bir salgın hastalıkta ikisi de öldü. O sırada Şam'da herkes kendi başının derdine düştüğünden bu iki hanım için ancak bir tane mezar kazılabildi. Muaz bin Cebel, kabre hangisinin daha önce indirilmesi hususunda kura çekti. Tavus şöyle anlatıyor: "Şahitlik ederim ki Abdullah bin Abbas bir keresinde şöyle diyordu: Allah için şahitlik ederim ki bir hac mevsiminde Arafat'ta vakfede bulunduğumuz sırada Hazreti Ömer'in hac için ihram bağlayıp telbiye getirdiğini gördüm. Bunun üzerine orada bulunanlardan birisi, "Sen Hazreti Ömer'in Arafat'tan indiğini de gördün mü?" diye sordu. İbni Abbas da "Bilmem" dedi. Halk onun yalandan bu kadar sakınışına ve takvasına hayret etti. Hazreti Peygamber'in Allah'a güvenmesi. Cabir radıyallahu an şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'le birlikte Necid gazvesine çıkmıştık. Dönüşte Hazreti Peygamber bir öğle sıcağının ağaçları çok olan bir vadide dinlenerek geçirilmesine karar verdiler. Böylece herkes ağaçların gölgesine dağıldılar. Kendisi de bir ağacın gölgesine çekildiler ve kılıçlarını da ağaca astılar. Henüz uykuya dalmıştık ki Hazreti Peygamber'in sesiyle uyandık. Bizleri yanına çağırıyordu. Hemen koştuk. Oraya vardığımızda Hazreti Peygamber yanında bir göçebe Arap'la oturuyordu. Hazreti Peygamber bize şunu anlattılar: Ben uyurken şu kişi gelip kılıcımı kınından çekmiş. Uyandığımda onu kılıcım elinde başucumda dikilirken gördüm. Bana söyle bakalım, şu anda seni benim elimden kim kurtarabilir?" dedi. Ben "Allah kurtarabilir" diye karşılık verdim. O "Seni elimden kim kurtarabilir?" diye sorusunu tekrarladı. Ben de birincisinde olduğu gibi "Allah kurtarabilir" dedim. Bunun üzerine o kılıcı kınına sokarak yanıma oturdu. Hazreti Peygamber kendisini öldürmek istemiş olan bu kişiye hiçbir ceza vermedi. Hazreti Peygamber Necid'in Nahil denilen mevkiinde Gatafan ve Muharib kabileleriyle savaştı. Bir ara Müslümanların bir gaflet anından yararlanan Gavres bin Haris isimli bir kişi elinde kılıcı olduğu halde gelip Hazreti Peygamber'in tepesine dikildi ve "Seni benim elimden kim kurtarabilir?" diye haykırdı. Hazreti Peygamber "Allah kurtarabilir" dediler. Bunun üzerine adamın kılıcı birdenbire elinden düştü. Hazreti Peygamber

bu düşen kılıcı alarak ona, "Peki, şimdi sen söyle bakalım, seni benim elimden kim kurtarabilir?" buyurdular. Gavres, "Bana merhamet et," dedi. Hazreti Peygamber de ona, "Sen Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eder misin?" diye sordular. O ise, "Hayır, fakat sana söz veriyorum ki bundan böyle seninle savaşmayacağım ve seninle savaşanların yanında yer almayacağım," dedi. Gavres'ten bu sözü alan Hazreti Peygamber onu serbest bıraktı. Arkadaşlarının yanına dönen Gavres onlara, "Ben şu anda insanların en hayırlısının yanından geliyorum," dedi. Hazreti Ali'nin kendisini Allah'a teslim edip yalnızca ona güvenmesi. Yahya bin Mürre şöyle anlatıyor. Hazreti Ali geceleri mescide gidip nafile namaz kılardı. Biz de onu korumak için nöbet tutardık. Bir keresinde namazını bitirdikten sonra yanımıza gelerek, "Burada niçin bekliyorsunuz?" diye sordu. "Seni korumak için," dedik. "Peki beni göktekilere karşı mı yoksa yerdekilere karşı mı koruyorsunuz?" dediğinde de, "Seni yerdekilere karşı koruyoruz," diye karşılık verdik. Bunun üzerine o şunları söyledi. "Şunu biliniz ki gökte hüküm verilmedikçe yeryüzünde hiçbir şey olmaz. Hiç kimse yoktur ki kaderi gelinceye kadar iki melek tarafından korunup muhafaza edilmiş olmasın. Kaderi geldiğinde ise melekler o kişiyle kaderi arasından çekilip onları baş başa bırakırlar. Benim üzerimde de Allah tarafından görevlendirilen çok kuvvetli bir koruyucu vardır. Ecelim geldiğinde bu koruyucu aramızdan çekilecektir. Şunu da biliniz ki kişi başına gelmesi takdir olunan şeylerin gelip kendisini bulacağına ve takdir olunmayan şeylerin ise asla başına gelmeyeceğine inanmadıkça imanın tadına varamaz. Hazreti Ali hayatının son gecesinde hiçbir yerde rahat edemiyor ve yerinde duramıyordu. Aile efradı onun bu halinden kaygıya düşerek kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar. Sonra da bu hususta onunla konuştular. Hazreti Ali şunları söyledi. "Hiçbir kul yoktur ki beraberinde kendisini gelecek tehlikelere karşı koruyan iki melek bulunmasın. Bu durum takdir olunan gelinceye kadar böyle devam edecektir. Kader geldiğinde melekler onunla kaderi arasından çekilirler." Hazreti Ali bunları söyledikten sonra mescide gitmek üzere evinden çıktı ve yolda vuruldu. Muradoğulları kabilesinden bir kişi mescitte namaz kılmakta olan Hazreti Ali'nin yanına gelerek, "Ey Ali, dikkatli ol. Çünkü bizim kabileden bazı kimseler seni öldürmek istiyorlar," dedi. Hazreti Ali de ona şunları söyledi. "Her insanın yanında kader gelinceye kadar kendisini koruyacak olan iki melek bulunur. Kader geldiğinde ise bu iki melek o insanla kaderi arasından çekilirler. Ecele gelince o çok muhafazalı ve sağlam bir koruyucudur." Abdullah bin Mes'ud'un Allah'a dayanıp güvenmesi. Abdullah bin Mes'ud ölüm döşeğindeydi. Hazreti Osman onu ziyaret ederek, "Nereden şikayetçisin?" diye sordu. İbni Mes'ud, "Günahlarımdan," dedi. Hazreti Osman bu kez, "Canın ne istiyor?" diye sordu. Abdullah bin Mes'ud, "Allah'ın rahmetini," karşılığını verdi. Hazreti Osman, "Sana bir doktor çağırayım mı?" dedi. Abdullah, "Bu hastalığa yakalanmama zaten doktor sebep olmuştur," diye cevap verdi. Hazreti Osman'ın, "Sana maaş bağlatmamı ister misin?" sorusuna da, "Benim maaşa ihtiyacım yoktur," karşılığını verdi. En sonunda Hazreti Osman'ın, "Senden sonra kızların neyle geçinecektir?" diye sorması üzerine de şunları söyledi. "Sen benim kızlarımın fakir düşmelerinden mi korkuyorsun? Ben onlara her gece Vakıa suresini okumalarını emrettim. Çünkü Hazreti Peygamber'in Vakıa suresini her gece okuyan kimse asla fakirlik ve geçim sıkıntısı çekmez," buyurduğunu işittim. Hazreti Ömer, Ebu Zer, Ali ve İbni Mesud'un Müslüman'ın başına gelenlere razı olup sabretmesi gerektiğini söylemeleri. Hazreti Ömer

0: bana gelince, ben diyorum ki, insan Allah'ın kendisi için vermiş olduğu şeylere razı olup, bundan başkasını temenni etmemelidir. Kaza ve kaderin tasarrufuna razı olmanın sınırı budur. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Allah'ın kaza ve kaderi, kendisine razı olan ya da olmayan herkes üzerinde hükmünü icra eder. Ancak hükmüne razı olanlar sevap kazanırken, razı olmayanların tüm amelleri boşa gider. Abdullah bin Mes'ud şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde bütün insanlar dünyada az bir geçimle yetinmiş olmayı temenni edecektir. Nefsinde bir şüphe bulunmadığı sürece, sizden birinizin bir ateş korunu ağzına alıp sönünceye kadar tutması, Allah'ın kendisi için hükmettiği bir şeye keşke bu olmasaydı şeklinde itiraz etmesinden daha hayırlıdır. Hazreti Ali'nin azığın en hayırlısı takvadır buyurması. Kumeyl bin Ziyad şöyle anlatıyor. Hazreti Ali ile birlikte dolaşmaya çıkmıştık. Bir mezarlığın yanından geçerken o şunları söyledi. Ey kabirlerde yatmakta olanlar! Ey çürümeye mahkum olanlar! Ey karanlık ve tenha yerlerin sakinleri! Neler söyleyeceksiniz? Bizim söyleyeceğimiz şudur ki, siz ölenlerin malları taksim edildi. Çocukları yetim kaldı. Hanımları da başka kocalar buldu. İşte biz dünyalıların size söyleyebileceğimiz şeyler bunlardır. Peki sizler neler söyleyeceksiniz? Bu sözlerden sonra bana dönerek, ey Kumeyl! Eğer kabirlerde yatanlara cevap hakkı verilmiş olsaydı, onlar, azığın en hayırlısı takvadır diyeceklerdi buyurdu. Hazreti Ali bunu söyledikten sonra ağladı ve ey Kumeyl! Kabir, yapılan amellerin saklandığı bir sandıktır. İnsan bunu ancak öldüğünde anlayabilir dedi. Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Siz amellerinizin kabul edilmesini istiyorsanız takvaya daha fazla özen gösteriniz. Çünkü takva ile birlikte yapılan hiçbir amel azımsanamaz. Kabul edilen bir amel nasıl azımsanabilir ki? İbn Mesud, Ebu Derda ve Übey bin Kab'ın takva ve takva sahibini övüp Müslümanları takvaya teşvik etmeleri. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Benim yanımda Allah Teala'nın yapmış olduğum amellerimden birini kabul etmesi, yeryüzü dolusu altınım olmasından çok daha sevindiricidir. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Akıllı kimselerin geceleri uyumaları, gündüzleri de oruç tutmamaları ne kadar güzeldir. Bu gibi insanlar, ahmak insanların geceleri ibadet yapıyoruz diye uykusuz geçirmelerini ya da oruç tutuyoruz zannıyla bütün bir gün boyunca boşu boşuna aç kalmış olmalarını ayıplamakta ne kadar haklıdırlar. Takva sahibi akıllı kimselerin kazanmış olduğu sevabın bir zerresi, kendini aldatan ahmak kişilerin yapmış olduğu dağlar kadar ibadetlerden daha iyi ve daha üstündür. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın tek bir namazımı kabul ettiğini öğrenmem, benim katımda dünya ve içindekilerin hepsinden daha sevimlidir. Çünkü Allah Teala, Allah ancak müttakilerden, sakınanlardan kabul eder buyurmaktadır. Übey bin Kab radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Şunu biliniz ki Allah Teala sizden herhangi birinize kendisini Allah için terk etmiş olduğunuz şeylerin çok daha hayırlısını verecektir. Sizden kim de kendisine verilen nimetleri kötüye kullanacak olursa Allah onu onun elinden hiç ummadığı bir şekilde alır. Sonra da kendisini hiç beklemediği yerden bir takım sıkıntıların içerisine sokar.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.
11: O iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı. Allah Celle Celaluhu sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti. Ben sana muhtacım ey Rabbim. Seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik.

zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü ve o söyletti bizlere, her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim. İkrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Duhan suresinden devam ediyorduk. 40. ayet-i kerimeye geldik. Hemen öncesindeki iki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ Yerleri ve gökleri Allah Azze ve Celle yeri ve semavatı oyun olsun diye yaratmadı. Bir gayesi, amacı var. مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Hakka, hakikate, ölçeğe, mizana bağlı olarak Cenab-ı Hak yarattı. Fakat insanların çoğu eşyanın hakikatini anlayamazlar. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ İdrak edemezler. Niçin bunlar var? Neden yaratmıştır? Bundan habersiz yaşarlar. Peki hemen sonrasında karşı sayfanın ilk ayet-i kerimesi اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ İnne yevmel fasli, fasıl günü, lika günü, Müslümanlarla kafirlerin birbirinden ayrılacağı o lika gününde, Allah Teala'nın huzuruna vardıkları o mahşer anında, inne yevmel fasli mikatuhum, hepsinin mikatı orasıdır, ecmain, toptan. Kafirler de oraya gelecek, Müslümanlar da orada olacaklar. Peki öncesiyle alakası nedir? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَا لَاعِب۪ينَ Yani eşyaya, Müslüman yere göğe bakarsa orada bir fütur yok, eksik yok, kusur yok, noksan yok. Peki Allah Teala neden yaratmıştır yerleri ve gökleri? Bir gaye vardır, bir amaç vardır. O da şudur, insanlar burada bu imtihan yurdunda, darul imtihanda yaşayacaklar. Şu kadar zaman kalacaklar. Buradan inne yevmel fasli mikatuhum ecma'in. O fasıl gününe gelecekler. Orada yeri Allah Teala neden yaratmıştı? Yarattığı gibi o amaca uygun olarak kullananlar, o amaca uygun olarak yeryüzünü yönetenler, idare edenlerle Allah'ın mülkünde fesat çıkaranların birbirinden ayrılması gereken bir an olmalı. Yer ve göklerdeki Allah'ın kudretinin azameti bize diyor ki hayır, o Allah bu yeri oyun olsun diye yaratmamıştır. Fakat oyundur diye anlayanlar var, idrak edenler var. Kim onlar? Velakin ekserahum la yalemun. İnsanların çoğu anlayamıyor. Eşyayı gerçek hakikatiyle, suretiyle görüp oradan Allah'a kulluğa gidemiyor, şükre gidemiyor. Peki o zaman bunların ayrılması gerekir. O da İnsanlığın mikatı olan ahiret olacak, mahşer olacak. Nasıl ki mikat var, orada mekan olarak isim mekandır. İnsanlar hacca giderken mikatlar var, orada ihrama girerler. Peki bütün bir beşeriyetin, bütün nesillerin Hazreti Adem'den kıyametin koptuğu ana kadar aynı noktada buluşacakları, bir araya gelecekleri bir mikat olacak mı, yer olacak mı, zaman dilimi olacak mı? Evet. O zaman dilimi neresidir? Ne zamandır? Kıyamette. Mahşerde olacak. İnne yevmel fasli, fasıl günü. Vemtazul yevme eyyuhel mucrimun. Mücrimler, kafirler, günahkarlar, onlar muttakilerden, muhsinlerden, Müslümanlardan ayrılacaklar. O Allah Teala o mikat gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında, onun canibinde, onun sancağı altında bizleri haşreylesin. Peki o yevmu fasıl nasıl olacak? Detay nedir? Allah Teala bize anlatırken yevme la yugni mevlen an mevlen şey'en ve la hum yunsarun. Öyle bir gün ki la yugni mevlen an mevlen şey'en. Dost var, dost bu dünyada, küfürde dostluk var, İsa'da dostluk var, Müslümanların yolunu kesme noktasında dostluk var, faşizm noktasında dostluk var, insanları aldatma noktasında dostluk var. Mevlalığın farklı şekilleri, suretleri var. Fıkıhtaki tanımları var, başlıkları var, mirasta vesaire. Peki يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا. Şey'en burada nekire olarak getirmesi taklil ifade ediyor. En küçük bir zararı bile gideremez. Dost, arkadaş, beraber daraldığı zaman evini satıp onun borcunu ödemişti. Dükkanı satıp Mevlasının, arkadaşının borcunu ödemişti. Şimdi ahiretteler. Peki orada ne olacak? يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا. Kimse kimseden bir şey gideremeyecek. Eğer Allah Teala cehenneme gönderiyorsa, sizin amellerinizi ona verip de onu kurtarma gibi bir teklifte bulunabilir misiniz? Hayır. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Onlara yardım da olunmaz. Yani ben ona yardım etmek istiyorum, kurtarmak istiyorum diyebilir mi Müslümanlar? Hayır. Peki o anı anlatırken Cenab-ı Hak En'am suresinde وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً buyuruyor. 94. ayet-i kerime وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا. Siz bize teker teker geldiniz. Hani dünyadayken sizin etrafınızda askerler vardı ya da iş adamıydınız, çalışanlarınız vardı. Onlarla beraber Allah Teala'nın huzuruna insanlar gelebilirler mi? Hayır. Diyor ya, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünce Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'i, işte Ebu Zer bu, ya'işu vahde, yemutu vahde ve yuhşeru vahde. Yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşrolur. İnsanlar da huzura yalnız gelecekler. Alayım bin askeri, onlarla gideyim. Yok böyle bir şey. Bir devlet başkanı bin tane koruması vardır belki. Amerika'da, şurada, burada. O kadar adamla dolaşır. Ölüm meleği geldiği zaman bin koruma çare olabilir mi? Kalp krizinden alacak Allah Teala. Peki orada da öyle. Yani orada da öyle derken, dünyada ölüm meleği geldiği zaman nasıl tek başına kalıyorsun, bin korumadan hiçbirisi çare olamıyorsa, ahirette de Allah Teala huzuruna teker teker alacak. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً. Başta nasıl sizi yalnız başına yaratmıştık, annenizin rahminden tek olarak dünyaya gelmiştiniz, yanınızda askerleriniz yoktu. Peki وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Neler verdiysek size, مَا خَوَّلْنَاكُمْ اَعْتَيْنَاكُمْ. Verdik, onları hep arkanızda bıraktınız. Dünyada bırakıp da geldiniz. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَى. Allah Teala'dan alayvari bir hitap var. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَى. Hani nerede bunlar Allah'a ortak koştuğunuz tanrılarınız vardı, şefaatçileriniz vardı, nerede bunlar, göremiyoruz bunları. لَكَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Bütün o irtibatlar koptu. Yani bir adam komutada en üst makamda, onun altında askerler var, koptu. Bir imam aldattı Müslümanları, arkasını aldı götürdü bir sosyalist gruba teslim etti. Koptu, yukarıdakiyle aşağıdakilerin irtibatı kesildi. Çare olabilir mi kardeşim? Olamaz. لَكَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Her şey ortadan kayboldu. O kıyamet gününde siz وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ. İşte bu ayetin tecellisiyle karşı karşıyasınız. Yardım olunmuyor. Orada kaldınız. İlla men rahimallah. Ancak Allah Teala'nın merhamet ettikleri. Onlar müstesna. Onlara yardım olunacak. Nasıl? Men zellezî yeşfe'u indehu illa biizni. Allah Teala müsaade ederse orada şefaat olacak. Kimler şefaat edecekler? Ulaikellezîne en'amallahu aleyhim. Allah Teala nimet verdikleri, o nimet verdiği kullar, onlar nebiler, sıddıklar, şehitler, onlar şefaat edecekler. Ulaike ellezine en'ame Allahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkin ve şuhada'i ve salihin. Bunlar şefaat edecekler. İnnehu huvel azizur rahim. O Allah azze ve celle azizdir. El galibu fi mulkihi. Mülkünde galip. Kimse ona karışamaz. Ya Rabbi şunları alalım da bunları kurtaralım, cennete sokalım diyemez kimse. Er-Rahimu, o Rahimul Ahira, Rahmanul Dünya'dır. Ahirette rahmeti bütün Müslümanları, ehli imanı kuşatacak. Fakat kafirler, onlar cehenneme gidecekler. Allah Teala'nın kahhar oluşu, aziz oluşu onların bu azabı görmelerine vasıta olacak, vesile olacak. Peki buradan ahiret manzaralarından bize bahsediyor. İki fotoğraf getirecek. Biri cehennem ehlinden, biri cennet ehlinden. İnne şecerete zekkum taamul etim kel muhli yagli fil butun diyecek. Cehennemdekiler nasıl olacaklar? Şimdi bunlar وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَا لَاعِب۪ينَ Zannetmişlerdi ki Allah Teala burada ev yapsın, hanuman yapsın, çocukları olsun, ailesi olsun, yaşasın, para biriktirsin, keyifli bir dünyası olsun. Onun için yaratmıştı Allah Teala bu dünyayı, hayatı öyle geçti. Peki bu adam nereye gidecek? اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّونَ Bak diyor. Onun gideceği yer şurası. Yukarıda neden bahsetmişti? İnne yevmel fasli mikatuhum ecmain. Fasıl günü var. Orada insanlar ayrılacaklar. Ehli cennet, ehli cehennem. Peki ayrıldılar.

İnne şeceretel zakkum, cehennem ehlinden bahsediyor. Onlar ne yapacaklar? Acıktıkları zaman cehennemde bir ağaç var, ona gidecekler. Tek gıdaları bu olacak, tek bunu yiyecekler. Zakkum ağacına gelecekler, alacaklar, yiyecekler. Peki karınlarında o kaynayacak. Tıpkı bakırı erittiğiniz zaman kel muhli yagli fil butun. Bakır erir. Nerede erir? Yüksek bir ateşte. Fevkalade yüksek bir ateş olacak ki orada madeni erisinler, su haline getirsinler. Şimdi o halde olacak. O maden nasıl yüksek bir ateşte eriyorsa bu adamların almış olduğu o zakkum onların karnında ancak yüksek bir ateşte eriyebilen o maden gibi olacak. İçeriden fokurdular gelecek. Taamul esimi günahkarın yemeğidir. İnne şecerete zakkum, zakkum ağacı taamul esim. Yani çok günah işleyen Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi kafirler. Onlar acıktıkları zaman zakkum ağacını alacaklar. Günahkarların azı olacak. Peki karınlarında nasıl bir hali var? Kel muhli eritilmiş o maden gibi ya da kaynayan o yağ gibi yagli fil butuni karınlarında kaynıyor, fokurduyor. Çok yüksek bir hararet var. Ateş onu o hale getirmiş ki parçalıyor adamın içerisini. Kegalil hamimi, kegalil hamim bu kaynayan suyun fokurdaması gibi karnında o halde fokurdayacak. Tabii o azaba o şekilde maruz kalanlar perişan bir halde yıkılacaklar, oraya serilecekler. Sonra zebaniler ve adamlarını, onlar ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ zannetmişler ki Allah Teala bu kadar semavatı, yeri, arasında olanları oyun olsun, eğlence olsun diye yarattı. Öyle düşünüyorlardı. Peki şimdi onları alın, خُذُوهُ فَاتِلُوهُ اِلَى سَوَاءِ الْجَح۪يمِ cehennemin ortasına, en hararetli olduğu yere, ateşin en yüksek olduğu yere onları çekin. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَم۪يمِ peki orada ateş var, cehennemin narı var, içinde kaynayan o su var, zakkum içinde sürekli kaynayacak. Fokurdular gelecek. Peki yeter mi? Hayır. Bir de thumme subbu fawqa ra'sihi başından aşağıya dökün min azabil hamim. Aslında min el hamim. O kaynayan suyu dökün. Peki neden kaynayan suyun azabı diye Allah Teala izafetle getiriyor burada? Min el hamim fakat şunu ifade ediyor. Onun başından dökülmesi devamlı olacak ve sürekli döküldüğü andan itibaren hep azap görecek. Azap çekecek, sürekli bir azap var. Her yerden azap var. Karnında o suyun bir fokurdaması var. Her taraf ateş. İnnellezîne keferû bi âyâtinâ sevfe nuslîhim nâra küllemâ nezilet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ liyezûkul azâb. O deri yanıyor, eriyor, sonra tekrar bir daha baştan eski hale geliyor, tekrar yanıyor, tekrar eski haline geliyor. Deriden gelen bir azap, içeriden gelen bir azap, bir de başına dökülen o kaynayan su, oradan gelen bir azap var. Kulum diyor, al sana cehennem fotoğrafı, dayanabilecek misin? Ömer radıyallahu anh Efendimiz elini uzatırdı ateşe, ey Ömer derdi, sabredebilirsen günah işte, ahirette seni böyle bir nar bekliyor. Kur'an-ı Kerim'e inanmak, ahireti görüyorsunuz, cehennemi görüyorsunuz, orada artık geriye çıkış yok. Allah Teala kapları kapatın dediği zaman cehennemden bunların çıkışına dair bir ferman yok diye hüküm basıldığı zaman kurtulmak yok. Yani وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ veya وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ onlara yardım edilmeyecekler. Kimse gelip de alamaz, dışarıya çıkaramaz. Zuk inneke entel azizul kerim. Onlara Cenab-ı Hak, tadın bakalım cehennemin azabını.
vücudunuzun bütün

organları, bütün hasseleri cehennemin narından nasibini alsın. İnneke entel azizul kerim. Ey Ebu Cehil, Ebu Cehil'in adamları, onunla aynı düşünceye sahip olanlar, Kur'an-ı Kerim'le alay edenler, hayatta Kur'an'a yer açmayanlar, kendinizi dünyada aziz görüyordunuz ya, onlara Cenab-ı Hak inneke entel azizu aziz, galiptin, söz sana aitti. Mühürü vurduğun zaman yağdırıyordun İslam şehirlerini, bombaları alıyordun, o insanları arkana veriyordun, Müslümanlara idam kararlarını, azizdin, yüzlerce korumayla yürüyordun. Zannediyordun ki bunun bir sonu yok ha. Bu yerleri yaratan Allah Azze ve Celle, semayı yaratan Allah Azze ve Celle, o hayata bir son koymadığını nasıl düşündün ki sen? Şimdi ahiret, bir daha geriye dönüş yok. Kur'an-ı Kerim sana bunu defaatle anlattı. Her Ramazan'da mukabele okudun ama hakikatine vakıf olmadın ki Kur'an-ı Kerim'in. Düşünmedin, benden öncekiler gittiler, bu hayatın bir sonu olacak, bize de gelecek. İnneke entel azizu. Hadi azizdin sen. Ey Obama, alemi İslam'a kan kusturan katiller, azizdiniz, güçlüydünüz, kerimdiniz, öyle inanıyordunuz. Hadi bakalım cehennem payınız olsun şimdi. Cehennem nasibiniz olsun. Bütün organlarınızla beraber yaşayın cehennemin azabını. İnne hâzâ mâ kuntum bihi temterûn. Şüphe ediyordunuz ya, yok diyordunuz, inkar ediyordunuz. Ölümden sonra diriliş olur mu? Çürüyen bu kemik parçalarını Allah Teala tekrar bunları bir araya getirebilir mi? Sura üflendikten sonra bütün insanlar hayat bulacaklar, kabirlerinden kalkacaklar, mahşere gidecekler. Olmaz diyordunuz. İnne hâzâ, işte bu odur. İnne hâzâ bu, mâ kuntum bihi temterûn. Şüphe ettiğiniz, endişe duyduğunuz, yok dediğiniz, usure dediğiniz, masal dediğiniz, Muhammed Aleyhisselam haşa hikayeleri dediğiniz hakikat, işte buyurunuz. Tabi cehennemi öyle anlattık ki Cenab-ı Hak, inne yevmel fasli mikatuhum ecmain, yukarıdan aşağıya fasıl günü var dedi. Kafirler, müşrikler, onlar cehennemde olacaklar. Onun detayına indi, ayrıntısına indi. Bu ayet-i kerimeleri okuyan Müslümanların yüreklerinde bir hafakan hali var, bir titreme var. Sahabe-i gibi okuyorsak, sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi, o zaman Müslümanla bir ürperdi hali olacak. Şimdi Allah Teala bu ayet-i kerimelerle farklı bir pencere açıyor. O pencerede ehli cennet var. Onları cennette nasıl bir hal, nasıl bir manzara bekliyor? Kur'an-ı Kerim rahatlatıyor. Bir tarafta cehennem rahatlatıyor Kur'an-ı Kerim, tervih ediyor. Bir tarafta cehennem var, bir tarafta cennet var. İnnel muttakine fi makamin emin. Muttakiler, takva üzere yaşayanlar, kendilerini günahtan alıkoyanlar, dilleriyle, yürekleriyle, akıllarıyla, şuurlarıyla, her şeyleriyle Müslüman olanlar, inandıklarını hayatlarına tatbik edenler, innel muttakine. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin ifade buyurduğu gibi, dikenli yolda yürümek diyordu takva. Öyle yaşıyordu dünyada, sanki önünde mayınlı bir tarla var. Bastığı zaman, bir günah işlediği zaman her şeyini kaybedecek, hayatını, mevcudiyetini kaybedecek. Öyle bir dikkatle ömrünü ikmal eylemişti. Şimdi bunlar ahiretteler. İnnel muttakine. O muttakiler korkmasın. Onlar surur içinde olsun. İbadetleri, hasenatları, oruçları onları cennete, Allah'ın rızasına, rıdvanına taşıyacak. Ve tilkel cennetulleti urissumuha bima kuntum ta'melun. İbadetleriniz, amelleriniz vardı. Onların neticesinde buyurun cennet size hazır hale getirildi. Cennetin varisleri oldunuz. Allah Teala sizi oraya alacak. Fi makamin emin. Makamı eminde olacaklar. Güvenilir bir yerde olacaklar. Cehennemde bu kadar bir dehşet var. Feryat var, figan var, zakkum var. Baştan hamim dökülüyor. Her taraftan ateş onları sarmış.
sarmalamış, işine

Almış. Peki ehli cennete oradan bir şey gelir mi? Hayır. İnnel muttakine fi makamin emin. Emin, korunan bir yerde onlar, güvenilir bir yerde orada yaşayacaklar. Fi cennati ve uyun. O makamı eminden bedel nedir? Cennette, cennetlerde olacaklar. Ve uyunin, pınarlar, her taraftan sular, nehirler akacak. Böyle bir yerde yelvesune min sundusin ve istebrakin mutakabilin. Onlar cennette yelvesune min sundusin, bir ince ipekten elbise giyecekler. Sonra ve istebrakin, biraz daha kalın elbiseden giyecekler. Mutakabiline, ne olacak bu elbiseleri giyecekler? Karşılıklı oturacaklar, karşılıklı muhabbet edecek, sohbet edecekler. Belki burada ehli ilim, talib-i ilim oturup da muhabbet edememişlerdi. Anneleri, babaları onları çok fazla görememişlerdi. Bir hasret vardı, o hasretle ayrılıp gitmişlerdi. Fakat yelbesune min sundusin ve istabrakin mutakabilin. Elbiseleri var, ipekten, ince ipekten, kalın ipekten karşılıklı bu halde oturacaklar, muhabbet edecekler. Vestabrakin mutakabilin. Kedalik ve zevvecnahum bihurin in. El emru kedalik. Durum böyledir, hadise böyledir. Allah Teala buyuruyor ki eşiniz olacak, onunla beraber orada olacaksınız. Ama bir de bunun yanında bihurin in. Allah Teala o Müslümanları iri gözlü hurilerle, onlarla da evlendirecek. Yani gözleri iri olacak. Bir de siyahları tam siyah, beyazlıkları tam beyaz olacak. Baktığı zaman Müslüman ona bir surur verecek, heyecan verecek. Kedalik ve zevvecnahum bihurin in. Onları bu hurilerle Allah Teala evlendireceğini haber veriyor. Evlendiririz buyuruyor. يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ. يَدْعُونَ, isteyecekler orada, talep edecekler. ف۪يهَا فِي الْجَنَّةِ بِكُلِّ فَاكِهَةٍ. Her çeşit meyveden, her çeşit rızıktan talep edecekler. Ne oldukları halde aminin, güvendeler. Acaba bu meyveleri şimdi yesem falan mevsime tükenir mi? Azalır mı? Yersem çok bir hazımsızlık oluşturur mu? Bağırsaklarda bir problem olur mu? Hayır. يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ. Tam bir eman, güven içerisinde cennetin nimetlerini alacaklar. لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْعُولَى. Allah Teala bu nimetlerden bahsediyor. Müslüman Kur'an-ı Kerim'de okuyor bunları, aklına geliyor. Ya Rabbi, biz burada aç kaldık, zorda kaldık. Mısır'da Müslümanız diye bizi zindanlara koydular. Suriye'de bu kadar acı ızdırap içerisinde biz Ramazan oruçlarımızı tuttuk. Arakan'da, Doğu Türkistan'da bu kadar zulüm vardı, ihanet vardı. Böyle bir hayat yaşadık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bize cennetten bahsediyorsun. Peki bu hayatın bir sonu var mı? Sonsuza kadar bu nimetlerle birlikte mi oluruz? Yoksa belli bir dönem bunlarla beraber olacak, sonrasında bunlar bitecek mi ya Rabbi diye Müslümanın içinde böyle bir duygu oluşuyor ki cenneti anlatırken Cenab-ı Hak şuraya geliyor. La yezukune fihel mevte. Orada ölümü tatmayacaklar. İllel mevtetel ula. Sadece dünyada bir defa ölmüşlerdi, o kadar. Bir daha ölüm yok. Ve vakahum azabel cahim. Allah Teala onları cehennemin azabından da koruyacak. Orada nimette, ihsanda olacaklar. فَضْلَمْ مِنْ رَبِّكْ. Bütün bunlar Rabbin ihsanı. Onun ihsanından, onun lütfundan gelecekler. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ. İşte o en büyük kurtuluş, en büyük saadet, ebedi selamet. İşte buyurun, ذَٰلِكَ budur. هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ. Belki dünyada size cehennem gibi bir hayat yaşattılar. Orada engellediler, burada durdurdular. Eğer siz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun şeriatına, onun sünnetine bütün varlık ve mevcudiyetinizle ittiba eder bağlanırsanız ذَلِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Böyle bir hayat var, o hayat Müslümanları bekliyor.
Peki.

0: Sure bitiyor, Duhan suresi. Allah Teala bütün bunları size haber veren kim? Allah Teala'nın yer ve gökleri bir oyun olarak yaratmadığını, fasıl günü olduğunu, orada ehli cennetle ehli cehennem birbirinden ayrılacağını, cennette Müslümanları böyle bir manzaranın beklediğini, kafirleri de böyle bir azabın beklediğini bize haber veren kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ona dönüyor, onun muallimliğine işaret ediyor. Eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi anlayamazsanız, onun önderliğinde, onun talebeliğinde Kur'an'ı anlamazsanız, o zaman okursunuz mesela kezalik ve zevvecnahum bihurin ayn. Dersiniz ki hurilerle böyle evlenme vesaire yoktur diye, alırken de heva ve hevesine göre onu farklı bir yere çekebilir adam, çarpıtabilir bütün bunları. Çünkü sünnet yok onun hayatında. Kendi aklı var, hevası var, hevesi var, ideolojisi var. Ona göre mana yorum verir. Böyle bir savrulmadan, felaketten ümmeti İslam'ı koruyabilmek için surenin sonuna uyarı getiriyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki: "Fe innema yessernahu bilisani, yessernahu el-Kur'ane." Biz o Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Sen okudun, anlattın, ifade ettin, izah ettin. Ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnas. Efendimiz Aleyhisselam beyan ettiler. Peki neden böyle oldu? Leallehum yetezekkerun. Peygamber Aleyhisselam, onun lisanı varsa, o okuyorsa, ifade ediyor, şerh ediyorsa, yani Allah Teala onun dilinde kolaylaştırdık buyuruyor. Yani Efendimiz Arap, Allah Resulüne gelen Kur'an-ı Hakim de Arap, bilisanin arabi mubin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ayet-i kerimede murad-ı ilahi nedir ortaya koydular. İşte o zaman tezekkür edebilirsiniz. Leallehum yetezekkerun. Kur'an-ı Hakim'in ufkunda düşünebilmek, Kur'an'a muhatap olabilmek için Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın lisanına vakıf olacaksın kardeşim. Bak önemli burası. Fe innema yessernahu bilisanike leallehum yetezekkerun. Lealle burada key ital ifade ediyor. Likey yetezekkeru. Düşünmeleri, tefekkür etmeleri, bir meseleyi en son haliyle değerlendirebilmeleri için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem lisanında anlayacaklar. Fertakib innehum murtakibun. Ey Kur'an hasımları, ey yeryüzünü Allah Teala'nın bir oyun eğlence olsun diye yarattığını zanneden zavallılar, hadi fertakib innehum murtakibun. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor, bekle diyor. Şimdi az sayınız, şimdi size işkence ediyorlar, şimdi eza ediyorlar. Fertakib, Allah'ın emrettiği gibi bir Müslüman ol ve bekle. Onların helakını, onların felaketini bekle. Bedir'i bekle, bir de ahirette. İnne şecerete zakkum taamul esim kel muhli yagri fil butun. Cehennemde zakkum ağacının onların azı olacağını, oradaki o perişan hallerini bekle. İnnehum murtekibun. Onlar da bekliyorlar. Onlar bekliyorlar, bekleyecekler. Zannediyorlar ki bu dünya hep Müslümanlar adına böyle acı çekilen bir yer olacak. Bu kışlardan sonra bahar da gelecek. O bahar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı dünyaya dönersek, as-saadete dönersek, işte o zaman olacak. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde Kur'an-ı Hakim'i anlamayı bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Maide Suresi 87 ila 92. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar öylesi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: sen fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada.

0: Sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya hay.
8: Haysın sen. Hep dirisin. Diriliğim senin dilemendir. Haysın ki çürümüş kemiklerim, toz olmuş toprağım, unutulmuş adım, bakılmaz olmuş yüzüm senin için ebedi dirilik sebebidir. Ebedi diriliğe, ebedi hayata beni sen aday eylersin. Haysın ki ben ölmüş olsam da ölümümün yüzüne bakarsın. Yüzüne bakılmaz olmuş ölülerin yüzüne ancak sen bakarsın. Ebedi hayat bahşedersin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

السلام على تعالى قادر.

doğru.

Thank you.

وَإِنَّ

Yeah.

0: الصديقُ صدق الله العظيم.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm, arıyor gözüm.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Avrupa'da eğitimde şanlı.
8: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
9: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
7: Avrupa'da eğitimde Jean Monnet.
9: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim neden nüzul sırasına göre düzenlenmedi?
1: Hatırlanacağı üzere Kur'an toptan bir anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına 23 yıl peyderpey olaylar olduğu zaman, hadiseler olduğu zaman, şahıslar üzerine bazen farklı durumlarda 23 yıllık bir süreç içerisinde tedricen, yani aşama aşama indirildi. Ve biz şimdi nüzul sürecine baktığımız zaman Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ilk inen ayetlerin Alak suresinin ilk 5 ayeti olduğunu, son inen ayetin ise Arafat'ta, yani o veda haccı sırasında Efendimiz Aleyhissalatü vesselama inen Maide suresinin 3. ayeti olduğunu, yani dinin kemale erdiğini, nimetin de tamamlandığını ihtiva eden o ayetin olduğunu biliyoruz. Yine nüzul sürecini dikkate aldığımız zaman ilk inen sürenin Fatiha suresi, yani bir süre olarak kamilen inen sürenin Fatiha suresi, son inen sürenin ise Nasr suresinin olduğunu biliyoruz. Ama şu andaki mevcut elimizdeki tertip edilmiş Musaf'a göre, yani Kur'an'a göre Fatiha ile başlayıp Nas ile biten bir Musaf elimizde var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir Musaf'ı aslında bu sıralamayla Allah'tan aldığı işaretlerle düzenleyip bize miras olarak bırakıp gitti. Hatırlanacağı üzere inen her ayet Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hangi süreye ait olduğu bildiriliyordu Cebrail aleyhisselam tarafından. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da inen her ayeti vahiy katiplerine yazdırıyordu. Sonra Cebrail'in o verdiği bilgiyle o ayetlerin hangi süreye ait olduğuna ait o bilgiyi de vahiy katiplerine Efendimiz bildiriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayrıca her Ramazan'da da biliyorsunuz o Kur'an'ı Cebrail ile karşılıklı okuyordu. O okuma nuzul sırasına göre değil, o okuma tertip sırasına göre oluyordu. Dolayısıyla Efendimiz son işte Ramazan'ında, yani vefatına yakın olan o Ramazan'da iki kez o arz dediğimiz mukabele diye

bizim bildiğimiz şeyi yaptı. O zaman da Cebrail aleyhisselama bugün elimizde mevcut bulunan sıralama çerçevesinden Kur'an'ı okumuş oldu. Biz daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatının ardından da Hazreti Ebubekir tarafından bir kitap haline getirildiğini, Hazreti Osman döneminde de o kitabın çoğaltılarak İslam coğrafyalarına gönderildiğini biliyoruz. Yani Kur'an'ın tarihi meselesi ayrıca bir meseledir zaten. Şimdi benim güzel kardeşlerim, burada soruya tekrardan dönersek, neden nüzul sırası değil de şu andaki tertip sırasına göre biz Kur'an'ı okuyoruz? Ya da elimizdeki mushaf niçin böyle? Soru da zaten buydu hatırlanacağı üzere. Bunu anlama adına bir gayret verdiğimizde bunun tabii birçok hikmeti var. Hepsini burada sıralamamız mümkün değil. Ama temelde ben soruya cevap olsun diye üç şeyi sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Kur'an'ın şu andaki tertibi başlı başına bir mucizedir. Bakın tefsir usulünde tenasübül Kur'an diye bir bahis var. Yani ayetlerin birbirleriyle münasebeti, sürelerin birbirleriyle münasebeti, hatta ayetler içerisinde kelimelerin birbirleriyle münasebeti. Bu münasebetül Kur'an, tenasübül Kur'an gerçekten önemli bir bahistir. Üzerinde ciddi ciddi durulması gerekir ve üzerinde durulduğu zaman aslında Kur'an'ın şu andaki tertibinin de yine Kur'an'ın mucizelerinden bir mucize olduğunu hemen fark etmiş olacağız. Bakıyorsunuz mesela Fatiha ile başlıyor. Fatiha zaten kitabın ön sözü niteliğinde bazı şeyleri nazarımıza veriyor ki Kur'an'ın en güzel duasıdır biliyorsunuz Fatiha. Orada söylenen her şeyi biz arkasından gelen Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da, Maide'de açıldığını görüyoruz. Adeta kitabın ön sözünde çok kısa bir biçimde Cenab-ı Hakk'ın dillendirdiği bazı hakikatlerin arkasından gelen sürelerde farklı bir biçimde açıklandığına şahit oluyoruz. O sürelerde karşılık bulduğunu görüyoruz. Biz Fatiha'da bir şeyler istedik Rabbimizden. İstediğimiz en önemli iki şey de neydi? Allah'ım bizi gazaba uğrayanların yoluna iletme. Bizi dalalete, sapanların yoluna da iletme. Gazaba uğrayanlar Yahudiler, dalalete düşenler Hristiyanlar. Bakıyoruz hemen biz gazaba uğrayanlar olarak orada ifade bulan Yahudilerin, İsrailoğullarının Bakara suresinde çok detaylı bir biçimde anlatıldığına şahit oluyoruz. Hemen arkasından gelen Ali İmran'da da Hristiyanları okuyoruz. Orada dua olarak Rabbimizden istediğimiz şeyin açılımlarını arkasından gelen sürelerde görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu tenasübül Kur'an başlı başına bir mucize. Bu mucizenin de en önemli meselesi Kur'an'ın o tertibinde ortaya çıkan bir hakikat. Dolayısıyla buradaki bu manadaki o tertibin böyle bir içerikte olduğunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. İkincisi, insanlığın ihtiyaçlarına göre bu aziz kitap tertip edilmiştir. Çünkü Rabbimiz kıyamete kadar o Kur'an'ını koruyacak ve insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir özellikle o Kur'an'ını bizlere bırakmış olacak. Hal böyle olunca da o Kur'an'da insanlığın ihtiyaçlarına göre bir tertibin olduğunu görüyoruz. Fatiha'dan sonra Bakara suresi geldi. Mesela biz Bakara'ya şöyle bir başladığımız zaman çok güzel bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir insanlık serüveninden bahsedecek aziz kitabımız ve bu serüvenin 3 tane aktörü var. Birinci aktör müminler, Bakara suresinin ilk 5 ayetinde Rabbimiz o müminleri bize anlatacak hususiyetleriyle. 6. ve 7. ayetlerde Bakara'da münkirleri anlatacak, yani inkarcıları anlatacak. 8. ayetten 21. ayete kadar olan 13 ayette ise münafıkları anlatacak. Niye münafıklar daha fazla anlatıldı? Çünkü münafıklar zor bir zümre, tehlikeli bir zümre ve yine onlarla çok ciddi imtihanlar yaşanacağı için onlara ait hususiyetler biraz daha farklı bir biçimde anlatılacak. Sonra birçok şey anlatılacak biliyorsunuz Bakara suresi konu itibariyle zengin surelerden bir tanesidir. Ama en temelde anlatılan mesele İsrailoğulları. Neden biz İsrailoğullarını Kur'an'ın başında okuyoruz? Niye Kur'an hemen başlarda İsrailoğullarına dikkat çeken ayetleri bizim nazarlarımıza veriyor? Onlara benzemeyin.
ümmeti Muhammed gibi konuşup ümmeti Musa gibi, yani İsrailoğulları gibi yaşamayın. Bu noktada bazı şeyleri bizim dünyamıza koyması için aslında uyarılar geliyor. Yine tabii hükümlere ait birçok şeyi okuyoruz. İhtiyaçlarımız olan her şeyi, nikahla alakalı, talakla alakalı, borçlanmayla alakalı, karşılaşacağımız birçok sorunla alakalı meseleyi biz Bakara suresinde görüyoruz. İhtiyaçlara göre böyle bir tertibin olduğuna şahit oluyoruz. Üçüncüsü, Kur'an'ın tertibi İnanılmaz mesajlar içermektedir benim güzel kardeşlerim. İnanın saatlerce konuşabiliriz. Sadece birkaç şeyi ben hatırlatmak istiyorum. Nasıl başladı Kur'an? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nasıl bitti Kur'an? Kul e'udhu bi Rabbin Nas. Rab olan Allah'a dikkat çekerek başladı. Rab olan Allah'a dikkat çekerek sözü bitirdi Kur'an. Cenab-ı Hakk'ın o kadar sıfatı, o kadar esması var. Neden en başta Rab olarak bu önemli sıfata dikkat çekildi? Üzerinde durulması gereken bir şey. Tertipte aslında mesajlar var. Aslında insanoğlunun suistimal edeceği, ihmal edeceği, tahrif edeceği ne kadar mesele varsa o tertipte biz bunların farklı bir biçimde nazarlara verildiğini görüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlere dikkat çekerek başladı Kur'an'ımız. Kul e'udhu bi Rabbinnaz nasa, yani insanlara, insanlığa dikkat çekerek sözü bitirdi Kur'an'ımız. Dolayısıyla buradaki o tertibin birbirleriyle olan uyumu gerçekten farklı bir şey. Kur'an'ın içerisindeki o ahenk, o ses uyumu, uzun sürelerin önde olması, kısa sürelerin arkaya bırakılması, nazm noktasındaki tenasüp yani uyum, yine icazı, her boyutuyla Kur'an'ın bu noktada farklı bir biçimde o tertiple dikkatlerimizi aslında başka şeylere çektiklerini görmüş oluyoruz. Onun için eğer biz hatim adına bir şey yapacaksak ya da ibadetlerde biz Kur'an'ımızı okuyacaksak, ki biliyorsunuz o ibadetlerde olmazsa olmaz esaslardan bir tanesi, mecburen tertibe dikkat ederek, tertibi gözeterek bu noktada adımlar atmamız lazım. Yani ibadette tertip esastır. Bu noktadaki herhangi bir karıştırma ya da farklı bir tercih insanı başka yerlere sürükleyecektir. Ancak ilmi araştırmalarda belli bazı şeyleri iyice anlayabilmemiz için nüzül sırasına göre Kur'an'ı okumak ya da Kur'an üzerinde o manada çalışmakta da bir beis yok. Ama burada ben kardeşlerime bir hakikati hatırlatmak istiyorum. Kur'an'ın nüzül süreci nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın nüzül sürecini yazın, karşısına da Siyer-i Nebi yazın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında bizatihi yaşadığı hayatla Kur'an'ın nüzül sürecidir. İşte Alak suresinin ilk 5 ayetiyle başlayan yolculuğu, biraz önce söylediğim işte Arafat'ta Maide suresinin 3. ayetiyle biten o yolculukta 23 yıllık hayatı Kur'an'la yürüdü. Biz bugün bir siyer kitabı okuduğumuzda bazen ayetlere dikkat çekilse bazen çekilmese aslında bir yönüyle nüzül sürecini okumuş oluyoruz. Ama özellikle nüzül süreci üzerinde dikkat çekmek, orada biraz çaba vermek, şahsiyetin yetişmesi noktasında ayetlerin sahabeyi nasıl yoğurduğunu anlamak ve bu noktada bazı şeylerin nüzül sürecinde nasıl dikkate alınarak aslında sıralamaya ait bazı şeylerle ortaya konmasını tespit etmek ilmi çabalardır ve bu ilmi çabalar da bize katkı sağlayacaktır. Ancak biz tertibin de ne anlama geldiğini anlamamız gerekir. Kur'an'ın şu andaki tertibi içtihadi bir şey değil, ilahi bir yönlendirmedir. Bu ilahi yönlendirmeyi unutmamamız gerekir ki elimizdeki mevcut mushafla aramızdaki münasebeti, iletişimi de bu çerçevede o mesajlar üzerine bina ederek anlamaya çalışalım. Duamız şu olsun ki Allah bizi Kur'an'ı doğru anlayan, Kur'an'la yoğrulan, Kur'an'ı hayatının esası kılan, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan, ahkamıyla da amel eden bahtiyar kullarından eylesin.

0: Kuşaklar arası çatışma var mı? Varsa nasıl giderilmeli?
1: Olduğu muhakkak. Çünkü biz de yaşıyoruz bunu. Ama sadece bizim zamanımızda olduğu yönünde bir kanaat varsa zihnimizde, bu doğru değil. Yani öteden beri var. Mesela ben işte orta kuşak sayılan bir şu anda yaş grubundayım. Ben kendi gençliğimi hatırladığım zaman bizim akranlarımızın babalarıyla, onların babalarının dedeleriyle sorunlarını çok dinlemişizdir. Halen de var. Yani şu anda mesela yaşayan büyüklerimizle bizim yaş gruplarımız arasında da bazı problemler var. Biz ve bizden sonraki nesillerde daha fazla var. Yani bir kuşaklar arası çatışma her zaman için olmuştur. Dünya devam ettikçe de olmaya devam edecektir. Şimdi ben 10 tane bir cümle okumak istiyorum size. Bir siz de düşünün bakalım, bu cümleler ne zaman söylenmiştir? Bu gençlerden bir şey olmaz. Biz gençken böyle miydik? Bu gençler adam olmazlar. Biz ne zorluklar çektik ama bu gençler o zorlukların hiçbirini görmediler. Gençlere bu işler emanet edilebilir mi? Onlar daha çocuk, onlara bırakılmaz bu işler. Bizler babalarımıza karşı nasıldık? Onlar bize karşı nasıl? Tecrübesi olmayan bu gençlerin bizim meclislerimizde ne işleri var? Bu kadar önemli işler gençlere mi bırakılacak? Gençlere güvenerek iş yapan yarı yollarda kalır. Tanıdık geliyor değil mi bu cümleler bize? Biz de duyuyoruz çoğu zaman bu cümleleri. Ama bu cümlelerin 10 tanesi, bakın 10 cümle okudum. Onu da Siyer'in sayfaları içerisinden alınmış. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinde insanların konuştuğu cümlelerin içerisinden alınmış. Onlar da o gün bir kuşak çatışması yaşıyorlar ve o gün o kuşak çatışması içerisinde gençlere karşı söylenen sözler bunlar. Bakın iki tane sadece örnek vereceğim. Onlarca örnek verilebilir. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nübüvvetin ilk günlerinde, ilk aylarında Darul Erkam'da eğitim faaliyetlerini, davet faaliyetlerini sürdürdü. Darul Erkam, Erkam bin Ebil Erkam'ın eviydi. O ev 18 yaşında bir delikanlıya ait olan bir evdi. O ev Safa Tepesi'nin hemen yakınlarındaydı. İnsanlar o günkü Mekke şartlarında niye o evi yıllarca tespit edemediler? Neden o eve ait bilgilere ulaşamadılar? Bunun birkaç sebebi var. Sebeplerinden bir tanesi de şu. Mekkeliler diyorlardı ki bu kadar önemli bir iş genç bir delikanlının evinde olmaz. Onun için o ihtimalleri değerlendirirken Erkam'ı hiç dikkate almıyorlardı. 18 yaşındaki bir adamın evine mi gidecek peygamber diyorlardı. Ve onun için o eve hiç bu nazarla bakmıyorlardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir nazarla meseleye bakıyordu. Yine Akabe biatlarının o son biat sırasında Hazreti Abbas daha Müslümanlığını ikrar etmemiş. Amcası olarak Resulullah'ın yanında şöyle bir baktı o gençlere. Hepsi genç, 75 insan, 73'ü erkek, ikisi hanım. Döndü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki yeğenim sen emin misin bu gençlerle yola çıkacağına? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet amca. Allah beni o gençlerle destekledi, teyit etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün, o günün zemininde olan kuşak çatışmalarına hiç kapı açmadı. Onun için gençlerin dünyasına girdi. Onun için gençlere sözünü dinlettirdi. Onun için gençler onu ölümüne bir sevda ile sevdiler. Onun için 13 yaşında, 14 yaşında çocuk denilebilecek gençler Bedre katılmak için Sukya Mescidi'nin orada gözyaşı döktüler. Onun için 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında nice gençler 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında adamların yapamayacağı işleri yaptılar ve tarihe bu manada isimlerini yazdırarak gittiler. Allah Resulü aslında bu kuşak çatışmasının nasıl önleneceğine ait bize çok önemli şeyler söylüyor. Şimdi biz yine meseleyi iyice anlayabilmemiz için bazı şeylere biraz dikkat kesilmemiz lazım. Ben bütün kardeşlerime, yani şu anda beni dinleyen yaşça olgun olanlara da genç olanlara da, çünkü kuşaklar arası çatışmada bütün muhataplar aslında bu söyleyeceklerimin muhataplarıdır. Hepsine bir tavsiye niteliğinde bazı şeyler söylemek istiyorum. Birincisi şu, her kuşak bir diğerine ayar vermekten vazgeçip anlamaya çalışmalı. Artık biz de gençlerimize ayar vermekten vazgeçmeliyiz. Gençler de bize ayar vermekten vazgeçmeli. Gençler her oturduklarında işte yaşça kendilerinden büyük olanlara farklı farklı şeyler söyleyip işte onları rencide etmekten. Yaşlılar, olgunlar da işte onlardan yaşça biraz büyük olanlar da hep aşağıya işte biraz daha farklı şeyler söyleyerek, onları kınayarak, onları eleştirerek, onlara farklı işte sözler, rencide edici sözler söylemekten vazgeçmeli. Birbirimizi anlamak durumundayız. Çünkü değişti, ortam değişti. Çok farklı bir noktaya geldik şu anda biz. Arkamızdan gelen kuşaklar bizim algıladığımız, anladığımız ya da hassasiyetlerimizin farklı noktalarda olan şeylerde değil. Bugün çok farklı bir değişim var ya, hızlı bir değişim var. Bu değişimi bizim fark etmemiz gerekiyor. İkincisi, hiç kimse bir başkasını ideallerine kurban etmemeli. Bundan vazgeçmeliyiz. Ben mesela babayım, çocuklarımı kendi ideallerime göre yetiştirmek istiyorum. Yanlış. Onların hassasiyetleri, onların kabiliyetleri, onların karakterleri, onların mizaçları farklılık arz edebilir. Ben ancak tavsiye edebilirim, yol gösterebilirim, doğruyu onlara anlatabilirim. Ama nihayetinde onlar seçecekler, onlar kendi hayatlarında bu noktada bazı şeyleri kabullenecekler. Aynı şekilde gençler de ebeveynlerine, anne ve babalarına, işte falancanın anne ve babası böyle, sen niye böyle değilsin? Filanca şöyle davrandı, sen niye böyle davranmadın? Sen hep böyle mi yapacaksın? Hep böyle mi davranacaksın? Hep ayar vermeye, yani yukarısı aşağıya, aşağısı yukarıya. Verdikçe o ayarı, ayarlar, herkesin ayarları bozulmuş oluyor. Çatışma daha da derinleşiyor. O gürültüden dolayı da hiçbir şekilde kuşaklar birbirlerini anlamayacak bir duruma geliyorlar. Üçüncüsü, değiştirmeden önce değişmenin yolları aranmalı. Ben değiştiremeyebilirim çocuklarımı ama kendimi değiştirebilirim. Anne ve babamı değiştiremem ama ben kendimi değiştirebilirim. O noktada onları kabullenip, evet, iyileştirme adına tabii ki çabalarımız devam edecek ama değiştirmeden önce değişme adına bazı adımlar atmamın gerekliliğine inanmalıyım. Değişen dünya şartları, dördüncüsü, göz ardı edilmemeli. Eğer ben değişen dünya şartlarını, ki bu çok farklı bir şey, yani şu anda dünya başka bir noktaya doğru gidiyor, bunlardaki bu değişimi fark etmeyip 10 sene önce, 20 sene önce, 30 seneki önceki şeyleri kalkar dayatırsam alttaki kuşaklara, hiçbir şey yapamam. Beşincisi de şu: gençler tecrübenin değerlerine, olgunlar gençliğin hassasiyetlerine dikkat etmeli. Gençler tecrübeye inanmalılar. Bu çok büyük bir sermaye. İnanın ki o kadar büyük bir sermaye ki, bizden önce bu yolda yürüyenler var ya, nasıl yürüdüklerine ait bilgiler bizim için önemli değil mi? Bunlar çok önemli tecrübeler. Bu tecrübelerin benim dünyamda bir yerde konumlanmaları lazım. Ama olgunlar, yaşça büyük olanlar da gençliğin hassasiyetlerine dikkat etmeliler. Eğer buna dikkat edersek, bu beş tane hususiyete, belki biraz daha bu kuşaklar arasındaki çatışmayı, kuşaklar arasındaki gürültüyü, kuşaklar arasındaki soğukluğu gidermiş oluruz. O zaman gençliğin enerjisiyle olgunluğun tecrübesini birleştirmiş oluruz ve bu güç birliği de çok güzel hayırların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Burada belki bizim gibi biraz daha olgunluğa merdiven dayamış insanların unutmaması gereken bir söz var. Hazreti Ali'ye nispet edilen o söz: çocuklarımızı kendi dünyamıza göre değil, onların dünyasına göre, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirmek. Bu da bir ufuk işidir. Eğer bu ufku anlarsak, o zaman geleceğe ait bazı şeyleri fark ederiz. O zaman da daha farklı adımlar atmaya gayret ederiz. Allah bu noktada doğru, isabetli adımlar atabilmeyi hepimize nasip etsin. Bizi gençlerimizle, gençlerimizi de bizimle mahcup etmesin. Enerjilerimizi birbirimizde harcayarak asıl ortak düşmana karşı daha farklı bir biçimde aslında birlik oluşturmamız gerekirken, bu noktada böyle bir zafiyet göstermeyi bizlere nasip etmesin.

0: Meal okumak zararlı mı?
1: Meal dediğimiz şey Kur'an'ın tercümesidir. Artık hangi dile tercüme edilecekse ama biz Türkçe için konuşalım. Eğer meali yapan mütercim bu işin ehli ise, Kur'an'ın gerçekten inceliklerine vakıf birisi ise, maksadı Kur'an'ın daha iyi anlaşılması ve hayatlarda yer edinmesi adına bir gayret ise ve bunun için ortaya koymuşsa, niye meal okumak zararlı olmuş olsun? Biz netice itibariyle Arapça ana dili olmayan insanlarız. Evet, gerçekten her mümin, müminlerin anneleri Arap olduğu için Arapça onların Arap dili olabilir, ana dili olabilir ama işin gerçeğinde de realitesinde de bu böyle değil. Çoğu insan okuduğunu anlayamaz, çoğu insan duyduğunu anlayamaz. Onun için de bu noktada gerçekten biraz önce söylediğim ölçülere riayet ederek yapılan tercümelere ihtiyaç duyulur. Onun için meal okumak adamı ateist etmez, deist etmez, dinden çıkarmaz. Eğer gerçekten amacı Allah'ın kitabını daha iyi öğrenme maksadıyla yapıyorsa, zaten maksat farklıysa Kur'an'ın ana metnini de okusa oradan başka yerlere mesele varabilir. Dolayısıyla burada meal karşıtlığı yapmak doğru değil. Bu noktada bazı şeyleri iyice bizim anlamamız gerekir ama tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. Öncelikle bir kere şunu çok iyi bilelim ki hiçbir meal Allah'ın kelamı değildir. Meal o mealcinin yani mütercimin Kur'an'dan anladığıdır. Kur'an'dan anladığını işte alıp o andaki hedef dile, neyse o dil, o dile tercüme etmesidir. Biz bugün mesela okuduğumuz zaman işte her gün Fatiha'yı 40 kez en az okuyoruz namazlarda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde ne dediğimizi bilmiyorsak burada ciddi bir problem var. Ne dediğimizi öğrenebileceğimiz en önemli vesilelerden bir tanesi de mealdir. Açarız bir meali, orada bakarız ki biraz önce söylediğim cümle hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur anlamına geliyor. Ve öğrendikçe o manaları, oradaki işte mesajları daha farklı bir biçimde Kur'an'la irtibat kurmaya çalışırım. Onun için mealle irtibatımızı bu noktada bizi Kur'an'a yaklaştıracak, bizi Kur'an'ın anlamıyla buluşturacak, bizi Kur'an'da murad-ı ilahinin ne olduğuna dair bir noktaya getirecek vesileler üzere okumak durumundayız. Burada birkaç husus var ki onları ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi şu, onu söyledim ama öneminden dolayı bir daha söylemek istiyorum. Meal Kur'an'ın kendisi değil, tercümesidir. Her tercüme mütercimin o metinden anladığıdır. Bir kere bunu iyice bilelim ki meale nasıl bir karşılık ve değer yükleyeceğiz. Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın kendi orijinal metninin anlam ve değeri ne olacak? Bunlar arasındaki farkı bu şekliyle anlamış olalım. İkincisi, Kur'an onlarca ilmi içerisinde barındıran bir deryadır. Bu deryayı daha iyi anlayanların tecrübelerine ve birikimlerine müracaat etmek çok önemlidir. Şimdi ben okuyorum mesela, eğer altyapım yoksa, belli bir birikimim yoksa benden daha iyi seviyede olanlar, işte onlara alim deniyor, onlara müfessir deniyor, onlara muhaddis deniyor. O birikimi daha iyi anlamış ve bize daha iyi aktarmış olanlara müracaat etmemiz gerekir. Onun için gerçekten meali okuyan bir insan şunu fark edecektir. Ben bir tefsir de okumalıyım. Ben burada bir şey okudum. Bunun biraz daha gerçekten ne anlama geldiğini biraz daha okumalıyım diye bir gayret içerisinde olmalıdır. Anlaşılması için bir örnek vereyim. Mesela Fatiha'dan örneği verdik, yine oradan verelim. Okuyoruz işte. Maliki yevmiddin. Allah din gününün maliki, sahibidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sadece burada din günü nedir diye insanın karşı zihnine gelebilir. Bazı meallerde o din gününün ne olduğu da belirtilir zaten. Ceza gününün, o hesapların görüleceği gün olduğu anlaşılır. Okuyorum, devam ediyorum Fatiha'dan. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dedi Rabbimiz. Biz de her gün bunu söylüyoruz, büyük bir iddiayla söylüyoruz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Şimdi ben bunu dedim ama zihnime bir sürü soru geldi. Nedir ibadet? İbadetlerin yolları ve yöntemleri neler? Neyi yaparsam Allah onu ibadet olarak kabul eder. Canımın her istediğini yapmam ibadet maksadına girer mi? Allah için ben dışarıda tek ayak üstüne durayım mesela. Böyle bir şey yaptığım zaman Allah için yapmam o işin ibadet olmasını sağlar.

mı? Neyi ibadet kapsamına alır Allah, neyi bırakır? Bakın bir sürü aklıma sorular geldi. Siz de üzerinde dursanız daha fazlası gelecek. Senden sadece yardım dilerim diyorum Rabbime. Bir şeye ihtiyacım olduğunda babamdan istemem, annemden istemem, kardeşimden istemem, dostumdan istemem. Buradaki ayetin kapsamında suç mudur? Diyelim ki ben bir sıkışıklığa girdim maddi anlamda. Birinden borç istedim, Rabbimden istedim ama gittim bir başkasından da istedim. Bu noktada başka vesileleri de zorladım. Ayetin söylediğine aykırı mı davrandım? Yine o yardımla alakalı bakın birçok şey geldi aklıma. Dolayısıyla bakın burada sadece meali okumam, mealdeki bir şeyi orada söylemem beni tam anlamıyla tatmin etmiyor. Onun kapsamına giren başka şeyleri de öğrenmem adına tefsirlere müracaat adına bir zorunluluk, bir sorumluluk önüme çıkmış oluyor. Üçüncüsü yine önemli bir husus. Kur'an hem müfessir bir kitaptır hem müfesser bir kitaptır. Yani hem açıklayan bir kitaptır hem açıklanan bir kitaptır. Belli bir altyapı yoksa bir ayete bakarak hüküm vermek insanı dalalete götürür. Şimdi Kur'an 6236 tane ayetten oluşuyor. Ben başladım okumaya, Fatiha'yı okudum, Bakara'ya geldim. Bakara'dan bir ayet okuyorum. Ayetin içi üzerinden bir hüküm çıkarıyorum. Orada o söylenen bir şeyi hemen yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şey var mı? Orada bir altyapı yok, hüküm çıkarma adına belli bir ilmi donanım yok. O ayetler arasındaki irtibatı kurma noktasında sıkıntılar var. Kur'an'ın içerisinde bir sürü ilim var. Bu ilimleri bilmiyorum. Sadece meal üzerinden bir din bina etmeye çalışsam, bir din algısı bina etmeye çalışsam yanlış üzerine yanlış yaparım. Onun için burada bakın Kur'an'ı hakkıyla okuduğumuz zaman bunlar bizim önümüze çıkıyor. Dördüncüsü, Kur'an 14 asırdır Müslümanların elinde olan bir kitaptır. Hiçbir zaman elimizden kaybolmadı. 14 asırlık tecrübe ve birikimi yok saymak tek kelimeyle cehaletin bir göstergesidir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Dolayısıyla ben Kur'an'ı hakkıyla anlamak istiyorsam mecburum bu Kur'an'ın ilk muhatapları, şahitleri, vahyin üzerlerine sağanak sağanak indiği bir nesil olan sahabe neslinin, o neslin Kur'an anlayışını öğrenmeye. Eğer ben o Kur'an anlayışını öğrenmezsem onların kendilerinden sonra gelen nesil olan tabiine bu bayrağı nasıl emanet ettiklerini öğrenmezsem, tabiin neslinden ben şu anda işte 21. asırda yaşayan bir Müslümanım. Adım neyse belki modern zamanlarının Müslümanıyım. Belki işte şu çağda yaşayan bir Müslümanım. Şu zamana kadar gelen o birikimi yok sayarak kendi kafamdan bazı şeyler söylersem o söylediğim şeyler bazen isabet olabilir, bazen olmayabilir ki çoğu zaman olmaz. O da Allah korusun beni dalalete sevk edebilir. Beşinci husus da şu benim güzel kardeşlerim. Meal okumak başka, mealcilik yapmak başkadır. Meal okumak faydalı eğer iyi bir niyetle okunuyorsa ama mealcilik yapmak, mealciliğin üzerinden bir din oluşturmak, meali Kur'an'ın yerine koymak, birinin yorumlarını Kur'an'ın aslı gibi takdim etmek ve oradan kendi üzerine, kendi dünyasına bir din oluşturmak insanı iyi bir yere sevk etmez. Dolayısıyla biz eğer Allah'ın kitabından hakkıyla istifade etmek istiyorsak elbette ki tercümelerine, elbette ki meallere müracaat edeceğiz. Ama burada söylenen bu hususlara da dikkat edeceğiz. Allah bizi kendi kitabından, o aziz kitabından ve o kitabın ruhundan, o kitabın bizden istediği o güzelliklerden mahrum etmesin. Hayatımızın sonuna kadar da bizi Kur'an'ın yolunda yürüyen salih ve saliha müminlerden eylesin.

0: Mehdilik meselesine nasıl yaklaşalım? Mehdi gerçekten gelecek mi?
1: Üzerinde çok ciddi tartışmaların yapıldığı bir meseledir bu mesele. Yani yıllardır konuşuluyor, halen de konuşulmaya devam edecek. Ama biz genel itibariyle bugün yaşadığımız şu toplumda bu meseleye yaklaşım nasıl diye bir soru sorduğumuzda 5 tane farklı yaklaşım tespit edebiliriz. Bunlardan bir tanesi Mehdiliği tamamen inkar edenler. İkincisi Mehdi gelecek diye eli kolu bağlayıp yatanlar. Üçüncüsü Mehdi olduğunu iddia edenler, bu da var ne yazık ki. Dördüncüsü Mehdi geldi gitti, siz o fırsatı kaçırdınız diyenler. Beşincisi Mehdi'nin geleceğini kabul edip sorumluluklarını yerine getirmeye çalışanlar. Genel anlamda bu 5 tane başlık altında değerlendirilebilir bugün bu meseleye yaklaşımlar. Birincisi Mehdiliği tamamen inkar edenler. Bu inkarın farklı farklı sebepleri var. Yani burada da çok da işte bu mesele öyle sadece sloganik anlamda ya böyle bir şey yok deyip kestirip atılacak bir mesele değil. İnkar edenler de bazı şeyler ileri sürüyorlar. Mesela bu kardeşlerimizden bazıları diyorlar ki ya bu Mehdi meselesi eğer önemli bir mesele olsa Kur'an'da bununla alakalı tek bir ayet yok. Kur'an'da olmayan bir meseleyi niye kabul edelim? Eğer Kur'an hiç değinmemişse bu mesele, demek ki bu mesele sonrakilerin uydurduğu bir meseledir. Bir kere bu böyle bir yaklaşımla ele alınabilecek bir mesele değil. Kur'an sözün özüdür. Kur'an birçok şeye değinmez, birçok şeye temas etmez. Bakın ben size şöyle bir soru sorsam, İslam'ın en önemli meselesi tevhid değil midir? Çoğunuz evet diyeceksiniz. Tevhid kelimesi Kur'an'da bir kez bile geçmez. Şimdi dinin bu kadar önem verdiği bir meselenin kavramsal olarak Kur'an'da geçmemesi o meselenin ehemmiyetine bir gölge düşürür mü? Düşürmez. Kur'an'da da bazı ayetleri ona yorumlayan işte tefsirlerde ha bu mesele bununla alakalı dedikleri ayetler var. Ama doğrudan Mehdilikle alakalı ayetler yok. Ama olmaması bu meselenin olmadığı anlamına gelmez. Bunu bir kere gözden kaçırmayalım. İkinci bir itiraz Mehdilik meselesini inkar edenler. Diyorlar ki Mehdilik düşüncesi Hristiyanlıkta ve Yahudilikte ve diğer dinlerde olan bir mesele. Dolayısıyla İslam düşüncesine diğer dinlerden geçmiştir. Böyle bir itiraz da haklı bir itiraz değil. Bugün birçok dinde namaz var, oruç var, hac var, zekat var, cennet var, cehennem var, haşır var, kıyamet var. Şimdi o dinlerde bu meseleler oldu diye biz bu meselelere bir soğuk yaklaşıma mı gireceğiz? Bu doğru ve tutarlı bir şey değil. Netice itibariyle dinlerin tek bir kaynağı vardı. Süreç içerisinde bazıları tahrif oldular. İslam dışındaki hepsi tahrif oldu. O tahrifatın neticesinde ne olursa olsun dinlerde yine de bazı ortak noktalar kaldı. Ortaklığın olması İslam onlardan etkilenmiştir gibi bir kanıya, bir düşünceye bizi sevk etmemeli. Bilakis onlar İslam'dan etkilendi. Yani şunu hiçbir zaman gözden çıkarmayalım. Dünyanın hakimi oldular yüzyıllar boyunca Müslümanlar. Hakim kimse o etkiledi. Biz Endülüs'te etkiledik, biz Osmanlı'da etkiledik, biz Abbasiler'de etkiledik, biz Emeviler'de etkiledik, biz Asr-ı Saadet'te zaten etkiledik. Son birkaç asırdır da biz etkileniyoruz. Ama netice itibariyle her şeyi bu manada ortak olan şeyleri göz ardı etmeden işte İslam buradan etkilendi diyerek bir sonuç çıkarmak doğru bir sonuç değildir. Mesela şöyle bir şey söylüyorlar Mehdiliği inkar edenler. Mehdilik meselesini anlatan hadislerin tamamı uydurmadır. Bu hadisler sonradan kitaplara sokulmuştur. Benim güzel kardeşlerim, bir mesele hakkında böyle bir söz insanı titretmesi gerekir. Bütün hadisler uydurmadır dediğinizde siz o meseleyle alakalı bütün hadisleri incelemek zorundasınız ya. İncelemeden böyle bir şey söylenebilir mi Allah aşkına? Bunu söylediğiniz zaman yani eğer biraz olsun ilmi anlamda bir hassasiyetiniz varsa korkarsınız. Çünkü neticede inkar ettiğiniz şey nerelere sevk olacak, nerelere sizi ulaştıracak ciddi bir biçimde gördüğünüzde, incelediğinizde göreceksiniz. 14 asır boyunca mesela Alimlerimizden Mehdiliği tamamen inkar edenler olmuş mu? Bu soruyu sorup cevap aradığınızda çok ilginç şeylerle karşılaşacaksınız. Evet, bu konuda hadislerin bazıları tenkit edilmiştir. Hadislerin bazıları mevzu yani uydurma görülmüştür. Ama hiçbir zaman ulema, alimlerimiz bu meseleyi tamamen inkar etmemişlerdir. Orada var olan hadisleri de toptan silip süpürmemişlerdir. Hepsini hiçbir zaman aynı şekilde değerlendirmemişlerdir. Biz hadislerde

içeri girmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkatli bakmış. Kızım demiş, burada senin sesini duyuyordum. Hiç Allah'ın lanetinden korkmuyor musun demiş. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söyleyeyim mi babana seni şimdi demiş. Kayınpederine şikayet edecek. Söyle ama doğru söyle demiş. Bu cümle üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh elinin tersiyle bir vurup kanatmış ağzını. Terbiyesiz kız demiş. Hiç Resulullah yalan söyler mi demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ya Ebu Bekir bizim aramızı düzeltecek yerde sen ne yaptın demiş. Yani çıkarmış onu dışarı bu sefer. Arkadaşlar karı koca ilişkilerini anlatıyorum. Ayşe dediğiniz kadın nikahı levh-i mahfuzda kıyılmış bir kadın arkadaşlar. Bu senin arşta nikahı kıyılmış bir kadındır, hanımındır, al git diye Cebrail aleyhisselam buyurduğu bir kadın. İmam Hatip mezunu falan değil hani. Kimse Efendimiz'e gelip bu çok iyi kızdır, bu ahlaklıdır diye referans olmamış. Cebrail'in referansıyla evlendiği bir hanım bu. Tabi Ebu Bekir'in kalbi küt küt etmiş bu işten. Sık sık evden gelip geçiyor. Bir iki gün sonra tekrar kapıya vurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiş, içeri girmiş. Nasılsınız ya Resulallah demiş. Yani var mı seni üzüyor mu? Yok çok iyiyiz demiş. E kavgalıyken aldınız beni. Şimdi de geleyim içeri bari demiş. Espri yapmış, içeri girmiş. Ebu Davud'da hadis arkadaşlar. Tarih bilgisi değil. Böyle bir evde yaşadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yaşadığı evden de şikayet etmedi. Hurma lifinden yastığı vardı. Başka bir mobilyası yoktu. Bu işkencelere, bu eziyetlere rağmen mutluydu ama. Biz ehli sünnetiz. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz. Onun yanında olmak istiyoruz. Onu taklit etmek istiyoruz. Misvak kullanırken ve ailedeyken. Standardımız bu. Bir başka hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere hitap ederek buyuruyor ki yine Müslim'de hadis-i şerif, kıyamet günü Allah'ın en nefret ettiği en kötü insan bir kadınla yatak odasına girip kadının sırlarını öğrendikten sonra orta yerde hanımına ait sırları konuşan erkektir buyuruyor. Dikkat edin, Ebu Cehil falan yok devrede henüz. Bu hadis-i şerif kadınların zaaf noktalarından istifade edip onların zafiyetlerini arkadaşlarını anlatan, kayınpederini anlatan, abisini anlatan, yani yatak odasına ait şeyleri başkalarına anlatan erkekleri Ebu Cehil'den beter duruma düşürüyor. Bu nezaket kurallarını aşıyor çünkü. Tabii şüphesiz bizim karı bildiğin gibi değil savunması hazır. Onun karısı bildiği gibi değil zaten. Herkes o farklı. Kardeşler, bir başka hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı diye Ayşe annemize sorulmuş. Evde ne yapardı? Elbisesini diker, koyunları sağar ve bizim hizmetlerimizi görürdü buyurmuş. Başka bir hadis-i şerifte kendi işini kendi görürdü. Tabağını yıkar, çanağını yıkardı buyurmuş. Bir başka seferinde Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah evinde ne yapardı diye sormuşlar. Siz evde ne yapıyorsanız onu yapardı. Şu kadar ki ezanı duydu mu daha evde durmazdı demiş. Yani evde tam ev adamı, evin işini görüyor. Şu kadar ki ezandan sonra evde durmuyor bir daha. Ezan evden çık sinyali olarak onun kulağına gelmiş oluyor. Bir başka meselemiz ya da başka bir hadis-i şerif arkadaşlar. Ayşe annemiz yine Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ayşe annemizin aybaşı olduğu günlerinden birinde Kur'an okuyacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz Kur'an okuyamıyor. Aybaşı olduğu için, yani özürlü günlerinde olduğu için çağırmış onu, otur şuraya demiş. Onun da Ayşe annemiz yere oturmuş. Ondan sonra gitmiş onun dizine yaslamış kendisi, yani koltuk gibi yapmış dizini, oturmuş. Ben Kur'an okuyacağım, dinle demiş. Kur'an'ını okumuş o arada. Burada arkadaşlar Ayşe annemiz özellikle neyi vurgulamak istiyor? Yani kadının özürlü ve özürsüz gününü ayrıt etmiyor. Onun morali kırılmasın diye Kur'an okuyacak. Onun dizini koltuk olarak kullanıyor, oturuyor. Ona hem Kur'an okuyor, ibadetini yapıyor, hem de hanımının gönlünü yapıyor o arada. Nezaket kurallarını çiziyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli sünnete ait standardı belirliyor. Yine Müslim'in rivayet ettiği

Hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığın kıyamete kadar takip etmesi gereken ana kurallardan birisini koyuyor. Kesinlikle kadın arkadaşlar fıtratı gereği huysuzluk eder. Velev ki Ayşe olsun. Öbür türlü kadın olmaz zaten o. Bunun bir defa belli mevsimlerde, ayın belli mevsimlerinde kanı vücudunda durmayacak kadar huysuzluğu var. Yaratılış böyle. Fıtrat böyle. Bu anneliğinin gereği, eşliğinin gereği. Bu böyle oldu, böyle gidecek. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden bir erkek hanımının bir hatasından dolayı hemen küsmesin. Önceki hatasız pozisyonlarıyla onu örtsün buyuruyor. Siyaset bu arkadaşlar. Kur'an da buna işaret ediyor. Yani mümin bir insan muhakkak üzüleceği, kızacağı işler olabilir. Üzülmediğin pozisyonlarla ört. Yani bugün çok hırçın, hırçın olmadığı gün de vardı. E peki biz evlendiğimizden beri hep böyle diyecek olursan, demek sen de öyle biriydin, Allah sana onu vermiş demek. Hep kadın hırçın olmaz, erkek de hırçın olur. Ya bir kadını idare edememek, bir ev düzenini ahenkte tutamamak da bir suç. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte biraz önce değinmiştik. Kadınlar hakkında iyi işler yapmanızı, güzel düşünmenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü kadın kemikten yaratılmıştır. Ve bu kemik eğri bir kemiktir. Mecazi ifadeler var, dikkat ediniz. Eğri kemiği düzeltmeye kalkarsan kırılır. Öyle bırakarsan o eğriliğiyle ondan istifade edersin. Bu kadar. Sen güzelini istemiştin ya, güzeli böyle, kemiği eğri. Zengin istemiştin, zenginin de kemiği eğri. Böyle idare edeceksin. Yok, hem güzel olacak, hem babası zengin olacak, hem her senin dediğini yapacak, hem her sene bir çocuk doğuracak. İnsaf. İnsaf ya, cennette bile belki anca bu kadar vardır. Sen hurileri arıyordun, yanlışlıkla kızlarla evlendin. Bir başka enteresan örneği Ayşe annemiz arkadaşlar radıyallahu anha rivayet ediyor. Buyuruyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, Ayşe sen bana küs müsün değil misin, bunu ben anlarım diyor. Nereden anlıyorsun ya Resulullah diyor. Şimdi bakın, dikkat edin. Bir defa, beş defa yapsa mizaç olmaz bu. Mizaç haline gelmiş bir şeyinden bahsediyor. Bana küstüğün günler, yemin edeceğin zaman İbrahim'in Rabbine yemin ederim diyorsun diyor. Aramız iyi olduğu zaman da Muhammed'in Rabbine yemin ederim diyorsun diyor. Arkadaşlar, Ayşe annemizden söz ediyoruz radıyallahu anha. Bunların hiçbir tanesi onun müminlerin annesi olmasını engellemedi. Asla. O müminlerin annesi. Analarımızdan daha değerli anamız bizim. Neden? Ortada yabancı bir durum yok ki. Olmaması gereken bir şey yok ki. Böyle hayat bu. Kadınlar birbirini çekemez. Peygamberin hanımları da birbirini çekemedi. Ayşe annemizle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Sevde annemiz, öbür annelerimizden biri, Efendimizin sevdiği bir çorbayı yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de çömlekle göndermiş. Hizmetçi gelmiş, ya Resulallah hanımınız size çorba gönderdi demiş. Elinde böyle bekliyor hizmetçi. Ayşe annemizle de Efendimiz orada oturuyorlar. Ayşe annemiz bakmış ki öbür kadın yemek gönderdi. Elinin tersiyle vurup çömleği fırlatmış. Hizmetçinin elindeki çömlek, çorba, her şey yere düşmüş. Kırılmış çömlek. Ashab-ı kiram da ne oldu? Yani çömlek düştü, gürültü oldu ya. Ne oldu diye merak ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkmış. Yere düşmüş. Almış çömlek parçalarını topluyor. Ananız küstü, ananız küstü, ananız küstü diye hem de böyle bir slogan söyleyerek o çömlekleri toplamış. Hizmetçisini çağırmış. Yeni bir çömlek bulun, götürün o eve demiş. Sen nasıl bana gelen hediyeyi böyle kırarsın filan, yok ortada arkadaşlar. Şimdi bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir de bir Müslüman düşün, hacı ama ha, hacca da gitmiş. Babamdan kalan bu vazoyu sen nasıl kırarsın diye kadını dövüyor. Temizlik yaparken kadın onun babasından kalmış bir ibriği kırmış mesela diyelim.
Tarihi bir eser, anıt eser, git

Yer gök karıştı, her şey fırtınalar, sel geldi. O peygamberin ümmeti olduğunu söylüyor. Onun peygamberi huzurunda yapılan bu saygısızlığı da görmezlikten gelmiş. Peygamberin izinden gitmek sadece kabrini ziyarete gitmek değil arkadaşlar. Evde de onun izinden gideceğiz. Allah'ın lütfuyla ve keremiyle. Burada çok önemli bir husus da arkadaşlar. Bazı Müslümanlar İslam'ı namazdan ibaret zannediyor diyoruz ya. Ailelerini ciddi bir şekilde taciz ediyorlar. Eğer sıkıştırırsan da fani dünya oluyor. Fani dünya ne yapıyor? Sen arkadaşlarınla gezip tozuyorsun devamlı, hiç fani, sen ebedi dünyada mı dolaşıyorsun? Sen gezdiğin, ziyafetlere gittiğin, pikniğe gittiğin zaman dünya fani olmuyor. Kadın beni de bir yere götür dediği zaman fani dünyada oturduğun yerde. Bu sahtekarlık türünden bir cevap. Böyle şey olmaz. Hanımlarımız çok ciddi bir şekilde dünya nimetlerinden istifade etme hakkına sahiptirler. Erkeklerin bütün istifade ettiği nimetlerden onlar da istifade etmelidirler. Onlar da köylerine gitmelidirler. Onlar da tatile gitmelidirler. Eğer helal bir şekilde kullanılabiliyorsa onlar da havuza gitmelidirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine Bukhari'de rivayet edilen hadisten söz ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizle bir geziye çıktıklarında veya işte cihada gittiklerinde, gezinin sebebi neyse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalabalıklar, ashabına buyurmuş ki sizele bir ilerleyin bakayım demiş. Kendisi geride kalmış, ashabı ilerlemiş. Ayşe annemizle baş başa kalmışlar, karı koca baş başa kalmışlar. Var mısın Ayşe, bir yarış yapalım demiş. Ayşe annemiz de yapalım demiş. Yarış yapmışlar. Ayşe annemiz geçmiş, 12 yaşında çocuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 küsur yaşında ihtiyar, geçmiş onu. Aradan seneler geçmiş, Ayşe ya unutmuş bu olayı. Yine bir sefere çıktıklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o seneler önce yaptığımız yarışın intikamına var mısın demiş. Varım ya Resulallah demiş. Ayşe annemiz diyor ki ben anlayamadım diyor. Ben biraz kilolandım. Etim artmıştı diyor. Gene geçerim zannettim. Bu sefer o beni geçti diyor. Hemen suratını asmış. Yani beni niye geçtin diye. Şimdi bir muhabbet edelim, bir yarış yapalım derken gene kavga çıktı ortaya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kızacak bir şey yok demiş. Hani sen beni geçtiydin ya, bir bir olduk demiş. Arkadaşlar hayat budur. Hayat budur. Bu sıkıntılarına katlanır. Bu sıkıntılara rağmen Müslüman standardını korursan sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 21. asırdaki Ebu Bekir'i olursun. Yok, dünya senin başına yıkıldı. Sen volkanlar gibi ateş kaynıyorsun gibi kendini hep böyle haklı görecek mazeretler uydurursan sadece kendini aldatmış olursun. Kardeşler, evlerimizde çok daha İyi şeyler yapabiliriz. Biz imtihan olduğunu kabul ettikten sonra iş kolaylaşır. Ama o masa başında yazılmış kitaplara aldanır da kendimizi böyle çok rahat bir ortamda, kuş tüyü yataklarda hissedersek aldanırız. Hani kitaplar var ya, 100 soruda aile mutluluğu, hanımınla nasıl kanatlanırsın? Böyle bu tür edebi kitabı. Masa başında oturmuş mutluluk kitabı yazıyor. Bunları yazanların çoğu bekardır zannediyorum. Evli bir adam öyle bir kitap yazmaz herhalde. Bekara göre yaz mutluluk kitapları. Ya da evlenmiş, karısını boşamış dul adam mutluluk kitabı yazıyor. Yani o kitaplara bakmayın arkadaşlar. Allah'ın kitabına bakın. Kainat kitabına bakın. Bu kainat böyle geldi, böyle gidecek. Şimdi insanlar hanımlarına yedek araba alarak, ona bir daire tabulayarak onları mutlu edeceklerini zannediyorlar. Halbuki sen daire verdikçe, araba verdikçe kadını şımartıyorsun, senin başını oyacak sonra. Mutluluk soğan ekmekte, mutluluk samanlıkta arkadaşlar. Saraylarda mutluluk yok. Kebap yemekle insanlar mutlu olmuyorlar. Lüks mutfaklar kadınlara mutluluk getirmiyor. Zindanlarını daha fazla daraltmış oluyoruz. Bu bir imtihandır. Bu imtihandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geçti. Ebu Bekir de geçti. Ömer de geçti. Osman da geçti. Ali de geçti. Ali de kadınların sultanı,

0: dünya kadınların en değerlisi olan Fatıma annemizle evlendi. Küstü geldi mescide yattı. Sinirlendi evinden kaçtı. Resulullah'ın kızı bile onu küstürdü. Efendimiz aleyhisselam kızını ziyarete gitti. Kocan nerede dedi. Kaçtı gitti dedi evden. Küstürdüm demedi. Kadın hep haklı çünkü. Hep haklı. Hiç haksız olmaz ki bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti baktı ki Ali yüzüstü yatmış mescitte toprağın üstünde yatmış. Küsmüş her şeye. Dürtmüş onu. Kalk kalk toprak babası kalk buradan demiş. Yani bu kardeşler hepimize ders değil mi ya? Filan hocanın kızıyla evlendin. Tamam sen elin gülün sultan oldun sen. Ya bırak filan hocanın kızı. İmam Hatip okumuş. Bunlar evliliği düzeltir şeyler değil. Üstelik okumuş, hoca olmuş kızla evlendin. Allah sana yardım etsin. Hiçbir şey bilmeyenini belki kandırırdın. Bunu nasıl kandıracaksın? Yani bu ne demek arkadaşlar? Bulunduğumuz ortamlar bize şekil verdiği gibi hanımlarımıza da şekil veriyor. Çocuklarımıza da şekil veriyor. İmtihan bu. Ben Medine'ye gideyim orada imtihan olayım mı diyeceksin. Herkes bulunduğu yerde, bulunduğu şartlarda imtihan olacak. Ve orada o imtihanı kazanacağız. Öbür türlü zaten cennette imtihan yok. Dünya cennet değil. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Sensiz dünya yaban bana, sana bu şarkı ne olur anlar.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem, senin rahmetine sığınırım.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

الحمد لله الذي أنزل الفرقان وجعله لنا شرعة ومنهاجا وصلى الله على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين مولا inşallah hayırlara vesile eylesin. Böylece bu yılın sohbetler serisi mi diyelim, dersler serisi mi diyelim, dersler serisi vurgusunu biraz daha ağırca bastırmak istiyorum. Çünkü ders ağırlığı daha fazla olacak inşallah Teala. Böylece bir şeye daha hamd ediyorum. Bakınız hep beraber ne olur kadri kıymetini birlikte bilelim. Yıllarca biz insanımız neyi dinler, neyi merak eder, ne çekicidir onları vurgulayarak hep sohbetler yaptık. Bu devreyi bir aşmalıydık. Buna ihtiyacımız vardı. Bize ne lazım? Ne köklü bilgi verir? Evet, canımız sıkılsa da, ağırca gelse de bizi İslami bilgilerle, köklü bilgilerle donatacak neler yapılmalıdır? Bu bölüme gelmenin arzu ve ümidini taşıyor idik. Bu yolda ciddi bir basamak olduğuna inanıyorum. İnşallah Mevla daha yükseklerini, daha hayırlarını ve biz daha donanımlıyken üzerine bilgi eklemeyi nasip eyler. İnşallah güzelliklere güzellikler, hayırlara hayırlar katılır. Cenab-ı Allah zihninizi açık eylesin, feyzinizi, bereketinizi artırsın, faydanızı çoğalsın. Cenab-ı Allah emsalinizi inşallah sizlere kardeş olarak katsın. Mümin gönülleri şuur ve bilgi birikimiyle

yan yana getirsin. Bilgi birikimi yüksek olan, şuurla hareket eden, ne yaptığını ve ne yapacağını bilen kardeşlerimize inanınız ekmek kadar, hava kadar, su kadar ihtiyacımız var. İnşallah onlar artınca dünya daha güzel olacak. Dünya güzel olunca inanınız ahiret daha güzel olacaktır. Şimdi inşallah fıkıh ilmine giriyoruz. Bu yönde paylaşacaklarımız olacak. Ben hemen hemen bütün kardeşlerimizden bu ders belki o kadar olmayacak, yine olacak ama bundan sonraki derslerde çok daha fazla not tutma ihtiyacı olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla hepinizin yazacağı, çizeceği hem aklı açık olsun hem defterleri, kağıtları açık olsun. İkisinin birden açıklığına ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyorum. Şimdi isterseniz latife ile söze başlayayım. Adamcağızın bir tanesi Yörük ağalarından Cuma'ya gidiyor. Cuma'da Hoca Efendi kürsüye çıkıyor, fıkıh ilminin lüzumundan ve ehemmiyetinden o kadar çok söz ediyor ki Yörük ağasının aklına yatmış ki bu fıkıh ilmi lüzumludur. Kendisinden de geçmiş, sohbetten sonra Hoca Efendi'nin yanına geliyor. Hoca Efendi diyor, benim bir çocuğum var. Fıkıh ilminin lüzumuna kesinlikle inandım. Sen bu çocuğa o ilmi öğretiyorsun. Şimdi hoca durgunlaşıyor. Onların konup göçtüğünü biliyor. Yörük ağasına laf anlatmanın zorluğunu da biliyor. İki zorluğun arasında ağam bir şey soracağım diyor. Çocuk ne kadar bizim yanımızda durabilir? Ağa cevap veriyor. Yarın bizim oba göçüyor. Yarına kadar. Hoca iyice durgunlaşıyor. Sonra ağa diyor, bu ilim kolay basit bir ilim değil. Zaman isteyen bir ilimdir. Ben onu bilmem diyor. Sen fıkıh ilminin lüzumunu anlattın. Ben de buna çokça inandım. Oğlum yarına kadar senindir. Bizim oba göçünceye kadar ne yapıyorsan yap. Adamcağız alıyor. Sabaha kadar çocuğa oba göçünceye kadar fıkıh ilminin doğru telaffuzunu öğretebiliyor. Sabahleyin tabii oba hazırlanıyor. Çeribaşı o bölgeden geçerken oğlana bağırıyor. Düş peşime diye. Oğlan peşine düşüp gidiyor. Ama çocuk sabaha kadar fıkıh diye diye dili alışmış. Onu doğru telaffuz için tekrar ediyor. Dilde bu esastır. Tekrar, yolda giderken tekrar edecek kadar cümleleri tekrar ediniz. Faydası var. Çocuk iki gidiyor bir fıkıh diyor. Bir, iki, üç, beş. Çeribaşının dikkatini çekiyor, atını dizginliyor. Sonra gerisin geri dönüyor, dört nala hocanın yanına varıyor. Ulan hoca de diyor, hoca dedik, adam zannettik, sana bir çocuk teslim ettik diyor. Sabaha kadar gırtlağına kadar doldur demedik diyor. Çocuk ağzına kadar dolmuş, şimdi fık fık edip duruyor. Şimdi fıkıh ilmi kıymetli bir ilimdir. Hoca Efendi'nin anlattığı gibi ama zaman isteyen bir ilimdir. Ucu bucağı bulunmaz. Ama ne kadar bulunur ise o kıymetlidir. O paylaşmaya çok uygundur ve netice ilmidir. Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Fıkıhla uğraşan bir insan, fakih olan bir insan hemen hemen bütün ilim dallarından, sosyoloji alanında nasıl diyeyim, içtimai dediğimiz bütün ilim dallarından belli bir derece, bir bölümden çok yüksek derece bilgi sahibi olmak zorundadır. İsimlendirerek söyleyeyim. Tefsir bilmek zorundadır. Çünkü hükümler ayetlerden çıkıyor. Hadis ilmine vakıf olmak zorundadır. Hadisin detaylarını bile, rical ilmiyle, raviler kimdir, nedir, haklarında neler söylenmiştir. Bunlara varıncaya kadar bilmelidir. Çünkü o ikinci kaynaktır. Daha sonra paylaşacağız bütün bunları. Cemiyet içerisinde neler yaşanıyor? İnsanların örfünden ne geliyor? Bu örften hangileri adetlerden İslam'la çakışıyor veya uyuşuyor? Onları bilmek zorundadır. Ne ileriye zarar veriyor ve vermiyor hesabını yapabilmek zorundadır. Dil bilgisine çok iyi vakıf olmalıdır. Çünkü kelimelerin içerisinden çok farklı manalar çıkabiliyor. Hiç akla gelmedik bir vurgu yakalanabiliyor. Kısaca bütün bu ilimleri sayıyorsunuz.
Bunun üzerine bir şey daha gerekir. Cenab-ı Allah bütün bu bilgileri derleyen, toplayan, özümseyen bir kabiliyet ve ortaya netice çıkaran bir meleke vermelidir. Onun için bütün ilimler sayıldıktan sonra

insanın dağınıktır. Kimisininki derli topludur. Kimisi derleyip toparlayıp son noktayı söylemeyi daha iyi becerir. Kimisi ilk önce bir dağıtır, darmadağın eder, sonra toplamaya çalışır. Belli bir oradan toplar, olması da onları bırakın şu der, bir noktaya getirmeye gayret eder. Ama bunun daha açık misalini söyleyeyim. Kendilerinden söyleyeyim. Vehb ibn-i Münebbih diye ilk devir alimlerinden birisi vardır. Son derece alim bir insandır. Zahit bir insandır. Takdir toplayan bir insandır. Onun için ilim ehlinin, hatta onu sevenlerin kullandığı bir cümle var. İlmi aklından daha büyüktür diyorlar. Bu ne demek? Hani bir insan var, çocuklar genellikle sevdiği yemekler için yaparlar. Kocaman bir lokma atar ağzına, sonra onu ağzında evirip çeviremez, nasıl yiyeceğini bilemez. Ağızdaki lokmanın dil onu evirip çevirmesi, şekillendirebilir, çiğnenebilmesi gerekir. Ağzınızda çok lokma olduğu gibi, beyninizde çok ilim var ve zihniniz onu evirip çevirmekte zorlanıyor. Vehb ibn-i Münebbih rahmetullahi aleyh kendisi diyor, Cenab-ı Allah Malik ibn-i Enes'e, İmam-ı Malik'in adı, Malik ibn-i Enes, İmam-ı Malik, Enes ibn-i Malik sahabi olan, tersi şey olarak, Malik ibn-i Enes ve Leys ibn-i Sa'd olmasaydı ben helak olmuştum diyor. Ne ile nasıl amel edileceğini, naslardan nasıl süzüp çıkarılacağını kestirmekte zorlanıyorum diyor. Bilgi birikimi ayet ve hadislerle dolu olan bir insan. Onlar bana ufuk açtılar, yol gösterdiler diyor. Dolayısıyla bir Ebu Hanife olmak, bir İmam Malik olmak, bir İmam Şafii, Ahmed İbni Hanbel olmak, bir Evzai olmak, bir Leys İbni Sa'd olmak basit bir hadise değildir. İbrahim Ennehay olmak. Bu tip zekalar çok nadirdir. Şimdi günümüzde buna sentezci beyin diyorlar. Değişik hadiseleri toplayabilen, masada yoğurabilen, Cenab-ı Allah bir de insanın beynine makinelerden de her şeyden farklı bir kabiliyet vermiştir. Bilgisayarda şifreleri girerseniz, belli komutları verirseniz gelir. Ama insan beyni saniyeler içerisinde sağa da sola da öteye beriye gider, zihninin gerisindekileri de yoklar ve öne dökmeyi başarır. Bu tip beyinler kıymetlidir. Hem ilmen hem edeben kıymetlerini de bilmek gerekir. Fıkıh ilmi, dolayısıyla bütün bu ilimlerin, var olan bilgilerin derlenip toparlanması, sonra yoğrulması, sonra ortaya ondan neticeler çıkartma ilmidir. Dolayısıyla birçok ilmi bir arada bilmelidir. Şimdi buradan fıkıh kelimesine geliyoruz. Bu neticeden sonra. Fıkıh kelimesi fe, kaf ve he harflerinden meydana gelir. Fakihe diye. Anladı demektir. Kavradı demektir. Ama bitmedi. Biraz sonra yazın isterseniz. Fehime kelimesi de anladı demek. Buna yazabilirsiniz. Bugünkü bizim Türkçemizdeki anladı kelimesinin karşılığı fehime kelimesidir. Mefhum anlaşılan demek. Dilimizde kullanılıyor. Giderek uzaklaştık ama fehime anladı demek. Mefhum anlaşılan demek. Fehime çok anlayan bayan demek. Fehim çok anlayan erkek demek. İsim olarak kullanılıyor bunlar. Dilimizde de kullanılıyor. Fehim var. Onun biraz çekeceğiz. Fehim, fehime de fehime. Çok anlayan, iyi anlayan, iyi kavrayan demek. Pekala, fıkıh kelimesi de anlayan, fıkıh kelimesi de kavrayan manasına, ikisinin arasında ne fark var? Şu fark var. Biz, misal olarak söyleyeyim, şekillendiriyorum şimdi. Kırda geziyoruz. Çiçekleri gördük. Sarı çiçekler var, mor çiçekler var, kırmızı çiçekler var, karışık çiçekler var. Kırın o görünüşünden bir şey anlıyoruz. Rengarenk çiçeklerin olduğu, belki bunun ötesinde, madem yeşillikler bu kadar canlı, çiçekler bu kadar canlı, mesela oranın yağmur aldığını, kısaca gıdasını bulduğunu, verimli olduğunu da anlıyoruz. Ama alanı bu olan,

alanı nebatat olan diyelim bizim dilimize, bitkiler halinde anlayan, her bir bitkiyi tanıyan, nasıl topraklarda büyüdüğünü bilen, nasıl iklim sevdiğini bilen, gelişmesini bilen, tohumunun nasıl olduğunu, üreme şeklini bilen, hangi toprakları sever, hangi sıcaklığı sever, rutubetten hoşlanır mı, hoşlanmaz mı? Soğukluk derecesi nereye kadar tahammül edebilen, anlayışıyla anlayan insanın anlayışı, diğer insanların kırların çiçeklerle bezenilişi görüşünü anlamaktan çok daha farklı bir anlayıştır. Zaman zaman diz çöker. Bak bu da burada yetişmiş diye o çiçeğe bakar. Veya o ota bakar. Onun yenip yenmediğini bilir. Onun zehirlip zehirlemediğini de bilir. Neye ilip iyi gelip gelmediğini de bilebilir. Bu anlayışı ne kadar yükselirse bakış derinliği, anlayış derinliği o kadar farklıdır. Daha canlı bir misal veriyorum. Bir doktor düşününüz. O da hastanın hasta olduğunu anlıyor. Biz de karşımızdaki insanın hasta olduğunu anlıyoruz. Gözleri süzgün. Neşesi kaçık. Rengi solgun. Hareketleri yavaş. Sen hastasın diyoruz. Hasta olduğunu anlıyoruz. Bu fehimenin karşılığıdır. Anlaşıldı? Doktor ne anlıyor? Doktor bu hastalığın nereden geldiğini, şu anda nasıl bir hastalık taşıdığını, gerekirse birkaç soru da sorarak nasıl bir mikropla türediğini, bulaşıcı olup olmadığını, öldürücü olup olmadığını, nasıl geliştiğini, vücutta nasıl seyrettiğini, ateşli bir hastalık olup olmadığını, kısaca nereden gelip nereye gittiğini anlıyor, nasıl tedavi edileceğini biliyor. Bu anlayış öbür anlayıştan, bizim anlayışımızdan farklıdır. İşte doktorun nereden gelip nereye gittiği, çaresinin nasıl bulunacağı yönündeki anlayışının adına biz fıkıh diyoruz. Tamam, o zaman fıkıh bir meselenin derinliğine bilgi sahibi olmak, onun nereden gelip nereye gittiğini, nasıl geliştiğini bilmek, bundan neticeler çıkartmak. Bir başka ifadeyle amel etmek, anlayışının, kavrayışının adıdır. Dolayısıyla fehimeden, fehimden çok farklı bir yapısı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin hakkında hayır murat ederse onu dinde engin ve derin anlayışlı kılar. Kelimenin yapısında derin anlayış, kavrayış, engin bilgi vardır. Ama inanın fakir bir şey daha vardır. O bilgiyi kullanış vardır. Onunla amel ediş vardır. Çünkü bir şeyle amel etmedikçe o bilgi derinleşmez, kökleşmez, nasıl diyeyim, mermere kazınır gibi net hale gelmez. Şöyle diyelim isterseniz, birbirimize nasıl namaz kılacağını anlatsak, o da kıbleye yönelse, Allahu Ekber dursa, deyip dursa, 5 dakika sonra, 3 dakika sonra aklına bir şey gelecek. Şimdi şaşıracak. Ne yapacağını ezberlemiş adam bilemeyecek. Rükû nasıl yapılır? Tam mı eğilinir? Ne kadar eğilinir? Nasıl durulur? Başka şey yapılır mı? Şöyle bir yerde gözde görmediyse, amel etmediyse, yaşamadıysa sıkıntılar çıkacaktır. Dolayısıyla bu neye manidir? Derin ve engin anlayışa, köklü anlayışa manidir. Bunu şöyle demek istiyorum. Biz kardeşlerimize namazla ilgili bir meseleyi anlattığımızda kolay kavruyorlar. Oruçla ilgili anlattığımızda kolay kavruyorlar. Hukuk sistemiyle anlattığımızda, alışveriş akitler bölümüyle bir meseleyi anlattığımızda zor kavruyorlar. Hele de kendi yaptıkları alışveriş değilse, hayatta sık olarak iç içe yaşadıkları bir konu anlatıldığında bunu kavruyorlar. Ama tekrar ediyorum, yaşamadıkları bir konuyu anlattığında

zor kavuruyorlar. İsterseniz şöyle diyeyim, yeniden ibadete döneyim. Demin derste de aklıma geldi. Ben hacca gitmeyen, Beytullah'ı görmeyen, sadece ekranlarda gören diyelim, Safa Merve'yi görmeyen, Arafat'ı, Mina'yı, Müzdelife'yi, hac yapısını görmeyen insana buradan haccı ezberletseniz, şurada şunu, şurada şunu, şurada şunu şöyle yapacak etseniz, tekrar ondan dinleseniz, onu Beytullah'ın yanına rehbersiz gönderseniz bir müddet sonra durur, kilitlenir, kalır. Şimdi tavafı bitirir, Safa Tepesi nerede? Oraya nasıl gidilir? Oraya varınca acaba o anda zihne bir şeyler gelir. Acaba ne yapılır? Bunu yaptığı ezberlediğinin dışında bir şey var mı? Oradaki insanların farklı bir şey yaptığını görür, o onu şüpheye sevk eder. Kısaca insanlar onun için hacca gitmeyen insanın hac hakkında kitap yazmasını doğru bulmayan ilim ehli vardır, yaşayamayan. Bu da doğrudur esasen. Niye kitaplardakini buluyor, aktarıyorsunuz ama öyle bir kritik noktada hata işliyorsunuz ki onu bilen, yaşayan insan ister istemez gülümser. İyi niyetliyse, kötü niyetliyse başka şey söyler. Basit bir misalini vereceğim ben hemen. Birçok kitapta, günümüzdeki kitapları kastediyorum, özellikle kitapta Arafat Dağı'nda vakfeye durmak diyor. Tamam? Arafat Dağı diye adlandıran Cebeli Rahme, şu masanın üzeri eğer Arafat meydanı ise meydanda ancak şu kadar hafif, şöyle diyelim, batı burasıysa şey burası şurada, yaklaşık şuraya daha yakın, şu kadardır onun alanı. Şu masaya göre şunun alanı ne kadarsa Cebeli Rahmen'in alanı inanın o kadardır, belki o kadar da yoktur. Şu anda milyonları buldu insanlar. Bu tepeye nasıl sığacaklar? %1'i bile sığmıyor. Şimdi bu başka ülkelerde de bu hata işleniyor ki bütün insanlar Arafat'ta vakfe anında oraya çıkmak için birbirleriyle itişip kakışıyorlar. Çok ciddi bir izdiham meydana geliyor. Tehlikeli de çünkü kayalardan yuvarlanma da var. Bereket çok yüksek değil. Şimdi üstelik Peygamber Efendimiz Cebeli Rahme'de bu dağın üzerinde vakfe yapmamıştır. Peygamber Efendimiz'in vakfe yaptığı yer tarif edilirken şimdi şu istikamette Mescid-i Nimire var. Bu tarafta şurada Mescid-i Nimire var. Kıble bu tarafa doğru, şu istikamete doğru. Dağın nasıl kıbleye doğru Peygamber Efendimiz döndüğünde Cebeli Rahme sağ tarafına düşerdi. Veda hutbesinin bir bölümünü de orada irad etti deniliyor. Dolayısıyla dağın ne yapmış? Önündeki düzlükte vakfesini yapmıştır. Arafat Ovası'nın bütünü vakfe mekanıdır buyurmuştur ayrıca. Tamam. Şimdi orayı görmeyen insan bu kadar düzlüğü bırakıp da nasıl diyeyim şu kadar da küçücük dağ için üstelik oraya o kıymetli vakitte çıkmaya uğraşmanın mekruh olduğu kitaplarımız da vardır. Buna rağmen Arafat Dağı'nda vakfe deyince bütün millet nereye üşüşüyor? Tutuyor bu tepeciye üşüşüyor. Devam ediyorum. Bir başka hata pratiğe misal olsun diye söylüyorum. Mescid-i Nemira bir bölümü Arafat meydanının sınırlarının dışındadır. Tamam. Allah Resulü de namazı kıldırırken öğleyle ikindi cem ederken orada kıldırmıştır. Dolayısıyla o zaman da peygamber cemaatin bir bölümü dışındaydı. Daha sonra mescit yapılırken de ona uygun yapılmıştır. Şimdi mescit orada büyüyor ya, şurası Arafat meydanı, yaklaşık biraz da çapraz, şöylece çapraz. Şöylece çapraz, bir bölümü dışında büyütülürken de iki tarafa doğru büyütülmüş, o denge halen korunmuştur. Şimdi bu manzarayı gören ve milleti uyarmak isteyen ilim ehli ne diyorlar? Mescid-i Kıble bu tarafta. Mescid-i Nemira'nın, orada adı Mescid-i Nemira, güney tarafı Arafat sınırlarının dışındadır. Niçin? Çünkü namazı bitirince bu ikaz şunun için, hemen geri gelinmelidir. İnsanımız bunu da bilmiyor, namazı orada kılıyorlar. Onun arkasından polisler vakfe başladı diyerek milleti geri sürmeye çalışıyorlar. Bizim insanımız da bir taraftan kızacak ya, kızma sebep olacak ya, camiye bile bunlar adamı sokmuyor diye kızıyorlar. Halbuki polislerin çırpıntısı şu andaki durduğunuz yer Arafat sınırının dışıdır. İçine geçiniz diye geriye sürmeye çalışıyor. Onlar orada rahat yer edinmiş.

İçeride klima da var. Orayı terk etmek istemiyorlar. Dolayısıyla polise kızıyorlar. Karşı gelen o zavallı da anlatamıyor, dertte dinlemiyor ve benzeri. Bizim hacı bir de dil mi biliyorlar ki diyor, anlatalım diyor. Şimdi biz hiç kendimizi suçlamayız. Dolayısıyla ne olur? Bunu böyle anlatıyorlar. İkaz etmek istiyorlar ilim ehli. Ama bir başka gerçek daha var, onun için söylüyorum. Türkiye'de kıble neredeyse güney ile özdeşmiştir. Öyle mi? Hatta güneyden esen rüzgara kıbleden esiyor diyoruz. İstanbul'da hafif güneydoğuya doğru dönsek bile Türkiye özdeşmiştir. Pekala, Endonezya ne yapıyor? Endonezyalılar batıya dönüyorlar. Demek ki orada batı ile özdeşmiştir. Endonezya'nın Pasifik'te adaları var. Oralar aksi taraftan yakınlar, doğuya dönenleri var. Yemen kuzeye dönüyor. Yemen'de kıble kuzey ile özdeşmiştir. Sudan tam batıdadır. Batıdan doğuya doğru dönüyor. Onlar da doğu. Bunu şunun için söylüyorum. Biz kıble deyince güney, güney deyince kıble anlıyoruz. Mescid-i Nemira'nın Kabe batısındadır. Eğer siz Mescid-i Nebire'nin güney tarafı Arafat sınırlarının dışındadır derseniz yanlış olur. Ama bunu diyen kaç tane kitap var, inanın. Niye? Kıble dese problem olmayacak. Kıble her yerde, nasıl doğu da olsa batı da olsa kıble. Ama kelime özdeşmesi sebebiyle böyle deniyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Biz kullandığımız kelimeleri bileceğiz. Yaşayacağız, amele dökeceğiz. Pratiklerini de bileceğiz. O şekildeki bir kavrayışın, bilgi temeline oturan bir anlayışın adıdır fıkıh. Bunun için Allah Resulü ne diyor? Cenab-ı Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih, derin, engin anlayışlı kılar derken, bildiğiyle amel eden, onu hayata aksettireni de dile getiriyor, onu da vurguluyor. Bunu başka hadislerinde de görüyoruz. Yani netice itibariyle. Mesela yine tatlı bir hatıra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdest için hazırlanıyor. Onun abdest için hazırlandığını görünce o gün evinde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh da vardır. Peygamber Efendimizin evinlerinden birisine Abdullah, yaşı küçüktür ama yaklaşık o yıllarda 13-14 yaşlarında olduğunu anlıyoruz. Ama bu hadise olduğunda değil, yani Medineli yıllarda. Şimdi Peygamber Efendimiz Abbas radıyallahu anh'ın hanımı var. Ümmü Fadlı son derece hürmet eder, yakınlık gösterir. Çünkü üzerinde emeği olan insanlardan birisidir. Abbas radıyallahu anh'ın hanımı Ümmü Fadıl. Ümmü Fadıl'ın bir özelliği daha vardır. Abbas radıyallahu anh tüccar adamdır. Mekke'de uzun süre Müslüman olduğunu belli etmemiş ama Allah Resulüne giden haberlerin çoğunu o göndermiştir. Ama Ümmü Fadıl ondan farklı. Ümmü Fadıl İslamiyetini hiç gizlememiştir. Onun o yapısını Peygamber Efendimiz ayrıca seviyor ve takdir ediyor. Oğlu Abbas radıyallahu anh'ı da Peygamber Efendimiz oldukça sever. Çok sevecen, içten, candan bir delikanlıdır. Ama Peygamber Efendimizin evine rahat girmesinin sebebi nedir? Meymune validemiz onun öz teyzesidir. Meymune Seref'ten olan Meymune validemiz Hazreti Abbas'ın hanımının kız kardeşidir. Amcasının hanımının kız kardeşidir şey olarak. Dolayısıyla nedir? Abbas radıyallahu anh'ın oğlu o Abdullah'ın teyzesidir. Teyze evinde olunca Peygamber Efendimizin yanına gidiyor. Peygamber Efendimizin gece namazlarına katılmaya çalışıyor. Teheccüd namazlarına. Efendimizden bilgi alamak için o gençliğin baharındaki yaşında titizlik gösteren insanlardan birisidir. O yıllarda yaşının küçük olduğunu anlıyoruz. Allah Resulü abdest almaya davranınca geri dönüyor, bakıyor ki İbrik hazırlanılmış, Allah Resulü için oraya abdest alacağı noktaya konulmuş. Meymune validemize bunu kim hazırlayıp getirdi diyor. Validemiz de Abdullah diyor.
Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rab, ona ilmi, Kur'an-ı Kerim'in tevilini öğret, onu dinde fakih kıl diye dua ediyor. Şimdi büyüklerin, bu da ayrı bir şey, büyükler değişik vesilelerle küçüklere dua etmeliler. Küçükler de büyüklere hürmet göstermeliler. Bunu şunun için söylüyorum. Evlerimiz artık fazla insanlara açık değil. Giderek darlaştı. Misafir saatlik gelecek. Evde fazla durmayacaklar. Bırakın yatılıyı, dizilere de engel olmayacaklar. Şimdi şekil değişti. Yatılı odalar zaten müsaade değil. Yatılı kalmaya hiç kabul etmiyor evlerimiz. Tabii bundan daha acı bir şey var. Artık evlerin çoğunda dedeler ve nineler de yok. Annelerin dedeler ve ninelere gösterdiği hürmeti çocuklar görmüyor. Dolayısıyla bu taraf eksik kalıyor. O çocuklar dedeler, nineler abdese davranınca eskiden o vardı, koşardı torunlar, onların eline su dökmeye çalışırlardı. İbriği ateş ısıtırlar, ılık gelirlerdi. Eskiden abdest leğeni vardı, onu hemen önüne getirirler, bir taraftan dökerler. Bittikten havluyla kurulanırken nineler, dedeler bir taraftan duasını okur, arkasından o kızcağıza veya o çocuğa, genç delikanlıya dua ederlerdi. Bütün bu duyguları biz kaybettik ama bunlar kıymetlidir. Büyüklerin dili bedduaya değil, duaya alışık olmalı. Şikayete değil, hayatı güzel görmeye alışık olmalı. Küçükler büyüklere hürmet göstermeli. Ortadakılar da iki taraf arasında ciddi bir köprü olmalıdırlar. Bunları kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ama gerisin geri dönüyoruz. Dinde fakih olmak, engin anlayışlı olmak, derinliğine anlayışlı olmak, bir meselenin nereden gelip nereye gittiğini anlamak ve kavramak ciddi bir anlayış şeklidir. Büyük bir nimettir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
9: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid,
2: Mecid'sin ki yüceler yücesisin, sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Şimdi belki bu noktada yine Peygamber Efendimiz'in bir hadisini daha zikredelim. Sonra asıl saadeti Allah Resulü'nün devrini fıkhi açıdan şöyle bir gözden geçirelim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde "Ennâsü maadin" insanlar madenler gibidir buyuruyor. Devamında altını vardır, gümüşü vardır diye yola devam ediyor. Biz de biraz daha murad için yola devam ediyoruz. Altını vardır, gümüşü vardır, demiri vardır, bakırı vardır, kükürdü de vardır, kömürü de vardır. Paslananı vardır, paslanmayanı vardır. Hiçbir şartta değer kaybetmeyeni vardır. Altın çamura düşse bile altındır. Onun değerinden bir şey kaybolmaz. Öyle madenler vardır, ona değer kaybettirmeye uğraşsanız değer kaybettiremezsiniz. Onun yapısı öyledir, insanlar da öyledir. Haccac zalim. Said İbni Cübeyr'i milletin gözünün önünde ezmek, ilim kadrine düşürmek istemiştir. Said biliyorsunuz son derece saadetli, mes'ud demek. Özellikle de ebedi alemde mes'ud olan insan için kullanılır. Sen Said değilsin, şakisin diyor. Şaki de eşkıya demek. Ama daha çok niçin kullanılır? Öbür alemde cehennem ehli olana şaki denilir. Milletin önünde o hakaret edecek, Said bin Zeyd de boyun bükecek, en azından ses çıkaramayacak. Çünkü güç ve kuvvet onun elinde. Dolayısıyla o onu ezecek milletin gözünün önünde. Said bin Zeyd olgun bir tavırla cevap veriyor. İsmimi annem koydu. Ne muratla koyduğunu senden çok daha iyi biliyor. Öbür dünyayı da Rabbim senden iyi biliyor diyor. Onun bu şekilde iyi bir üslupla baş kaldırışı Haccacı iyice kudurtuyor. Karşılıklı atışmalar biraz uzunca ibret verecek kadar derin ve engin. En sonunda bağırıyor. Öldürün şu adamı diye. Yaşatmayın artık diye. İyi dikkat ediniz. Boynunun vurulacağını anlayınca Said İbni Cübeyr radıyallahu anh yüzünü kıbleye doğru dönüyor. Onun kıbleye doğru, çünkü alt edemiyor, bir türlü şey yapamıyor, sonra isyan ediyor. Kıbleye doğru döndüğünü görünce Haccac, şunun yüzünü başka tarafa çevirin diyor. Yüzünü başka tarafa çeviriyorlar ama Said İbni Cübeyr'in dudaklarından farklı bir ayet dökülüyor bu sefer. اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُّهُ. Nereye dönerseniz dönün, Rabbinize dönmüş olursunuz. Çevirin diyor. Nereye dönerseniz dönün, dönüş Rabbimizedir. Sonra arkasından dua ediyor. Ya Rab diyor, benden sonra hiç kimseye zulmetme fırsatı verme bu zalime diyor. Daha sonra biliyorsunuz kılıç inmiştir, baş yere düşmüştür. Yere düşen baş, 3 defa kelime-i şehadet getirmiştir. Bütün gözlerin önünde. Bu hadiseyi gören ve yaşayan Haccac, o günden sonra uyuyamamıştır. Durmadan o başı görüyor, durmadan onun söylediği kelime-i şehadetin muhatabı. Zaman zaman tekrar ediyor, benim neyim eydi Said diye.

Bu çıldırma devresi 40 gün sürmüştür. 40 gün sonra çıldırarak, iyice zıvanadan çıkarak ölmüştür. İlim ehli hem amel etmeli, hem yaşamalı, hissetmeli, hem bununla başkalarına örnek olmalıdır. Bu insan değerini kaybetmiyor. İnsanlar madenler gibidir. Ama bu madenler gibi olmanın Allah Resulü peşinden aynı hadisin içerisinde bir şartını söylüyor. İza fakihu diyor. Hiyarukum fil cahiliye, hiyarukum fil İslam. Sizin cahiliyede şahsiyeti, karakteri güçlü olanınız İslam'da da öyledir diyor arkasından. İza fakihu fil din. İslam'da engin anlayışlı olup İslam'ı yaşayan insanlar olursa kıymetlerine kıymet eklenir diyor. İnsanların şahsiyeti kıymetlidir. Oturaklılığı kıymetlidir. İnsanı insan yapan hasletleri taşıması gerçekten kıymetlidir. Buna engin anlayışın eklenmesi kıymete kıymet, güzelliğe güzellik taşır. Fıkhın ne demek olduğunu, ne manaya geldiğini anladığımızı ümit ediyorum. Yine de anlaşılmayan bir nokta varsa paylaşırsak üzerine konuşuruz. Allah Resulü devrinde şüphesiz fıkhi alanda hemen hemen hiçbir sıkıntı çekilmiyordu. Veya görüş ayrılığı yoktu diyelim. İlk defa vahiy nerede başladı? Hira Dağı'nda başladı. İlk vahiy neydi? İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekramullezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Bu ayet-i kerimeler oldu. Alak suresinin ilk 5 ayeti oldu. Şimdi buraya gelince sık sık durmadan tekrar dediğimiz bir şey var. İslam'ın ilk emri nedir? Oku. Hayır, İslam'ın ilk emri seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Niye eksik söylüyoruz? Birileri rahatsız oluyor diye mi? Ne çektiysek Rabbini unutarak okuyanların yüzünden çekmedik mi biz? Dolayısıyla bu mananın bütünlüğünü, hangi duyguyu taşıdığını ne olur unutmayalım. Evet, okudur. Ama vurgusu nedir? Seni yaratan Rabbinin adıyla oku, devamı da o şekilde geliyor. O inceliğe, manaya vurgu yaparak geliyor. Bundan sonra Peygamber Efendimizin nübüvveti de böyle başlamıştır. Ne kadar sürmüştür? Yaklaşık olarak 22 yıl, 2 ay, 22 gün sürmesi daha ihtimalen ilim ehli tarafından daha açıktır. Şöyle diyelim, Peygamber Efendimiz bu kadar 23 yılı tam doldurmamıştır. Nübüvvetten sonra da doldurmamıştır. Ayet-i kerimeler de doldurmamıştır. Biz yaklaşık 23 yıl diye ifade ediyoruz. Ama miladi yıla vurursak 22 yıla daha yakındır, daha doğrudur. 22 yılı pek geçmez bile. Dolayısıyla yaklaşık olarak 22 yıl civarında miladi güneş sistemine göre 22 yıl 2 ay veya 3 ay gibi yaklaşık hicri sisteme göre devam etmiştir. İlk vahiy ne zaman gelmiştir? Bunu ayrıca paylaşacağız belki, çünkü Kur'an-ı Kerim'den de söz edeceğiz. Kur'an-ı Kerim vahiyinden de söz edeceğiz. İlk vahiy ne zaman gelmiştir? Bu net. Kardeşlerimizin bunu inşallah o zaman izah edelim ama ilk vahyin başlangıç tarihi oldukça net. Zannedildiği gibi 27 Ramazan değil. Nedir? 17 Ramazan'dır. Bu kesindir. 27 Ramazan veyahut da vallahu alem garip ihtimal Kadir gecesi iniş levh-i mahfuzdan dünya semasınadır. Dünyaya ayetlerin inişinin başlangıcı değildir. O toptan iniştir. O Kadir gecesindedir. Büyük ihtimalle 27'dir vallahu alem. Yine de bir ihtimal payı bırakıyor. Ama dünya semasından dünyaya vahyin inişe başlangıcı, ilk iniş, Hira Dağı'ndaki iniş 17 Ramazan'dadır. Bu çok nettir. Çünkü Allah Resulü Bedir gazvesinin olduğu gün ile
Hira'ya vahyin başlangıcı, vahiy gelişinin aynı gün

de olduğunu söylüyor. Aradaki tarihi atlayarak aynı gün anlamayınız. Anlaşıldı mı? Yıllar sonra, yaklaşık 15 yıl sonra falan Bedir gazvesi olmuştur. Anlaşıldı? Ama aynı günde olmuştur. Bu hadis sahihtir ve çok nettir. Bedir gazvesi 17 Ramazan'da cereyan etmiştir. Anlaşıldı? Dolayısıyla açık ve nettir. Başka bunu destekleyen rivayetler de vardır. Şimdi oradan başlayarak o 22 yılın içerisinde neler neler yaşanmıştır. Bunu şunun için gündeme getirmek istiyorum. O 22 yılın içerisinde inen ayetler, söylenilen hadisler, yaşanan hadiseler, kıyamete kadar devam edecek olan bir hukuk sisteminin de temelini oluşturmuştur. Bu tek kelimeyle dehşet bir hadisedir. Alimlerimizden birinin ifadesiyle beşerin kudreti dahilinde olan bir mucize öğrenmek istiyorsanız bu İslam fıkhının derlenerek bir araya getirilişidir der. Çünkü o 22 yılın içerisine giriyorsunuz, orada nazil olan ayetleri topluyorsunuz, Allah Resulü'nün orada söylediklerini topluyorsunuz, orada yaşadıklarını topluyorsunuz, orada görüp de sükut ettiklerini, dolayısıyla tasdik ettiklerini bir araya getiriyorsunuz, oradaki amellere, davranışlara bakıyorsunuz, oradan kıyamete kadar devam edecek bir hukuk sistemi hem de detaylarıyla inanın ortaya çıkıyor. Bazı konularda genel kaideler veriyor. Anlıyorsunuz ki o genel kaidelerin içerisine sizin doldurmanıza Rabbim teslim etmiş. Bu açının içerisinde hareket ederseniz Müslümanca hareket etmiş olursunuz diyor. Basit bir şey söyleyeyim ben size. Mesela ders saat 8'de başlayacak. Veya saat 10'da başlayacak. Veya 11'de başlayacak. Bunun İslam açısından bir manası yok. Sana terk etmiş. İmkanların nedir? Ulaşım vasıtası nedir? Anadolu'da nedir? İstanbul'da nedir? Şunda nedir, bunda nedir? O boşluklara senden istediği ne? Milletin hukukunu gözetmen, adaletli olman, İslam'a yakışır şekilde tertipli ve dirayetli olman. Gerisini bunun tanzimini sana bırakmış. Sık sık günümüzde bir şey gündeme getirilmeye çalışıyor. Kanuniye, sanki İslam'a muhalif kanunlar ortaya koyduğu için, İslam çerçevesinin dışına çıkıp kanunlar vaz ettiği için kanuni dendiği zannediliyor. Hayır. Çıkmaları kolay değildi. Hatasız mıydılar? Hatasız olamaz. Beşer hatasız olmaz. Onu bir kere kabul edelim. Hatalar da çoğalmasaydı yıkılmazlardı. Bu da ayrı bir gerçek. Bunu da kabul edelim. Ama bu insanlar hayrı çok olan insanlardı ve o devirde İslami çerçevenin dışına çıkıp da kanun koymak olacak bir hadise değildi. Sırf İslami hukuka uymayan bir hüküm verdiği, bir karar verdiği için Yavuz Sultan Selim'in seferini terk etmiştir. Kim? Zembilli Ali Efendi. Yavuz'un seferi terk edecek birisi değildir. Keskin bıçak gibidir Yavuz. Gerisin geri dönmüştür. Kabullenmemiştir. Reddetmiştir. Sefer bitince Yavuz bütün kitapları indirmiştir. Günlerce kitap karıştırmıştır ki Zembilliği haksız çıkartsın diye, hatasını önüne sersin diye araştırması göstermiştir ki Zembilli haklı, Yavuz haksız. Özür dilemiştir. Arkasından Şeyhülislam'la ilave olarak Rumeli kaz askerliğini de vermek istemiştir. Zembilli benim hüküm bana yetiyor demiştir. Almamıştır. Dolayısıyla bir insanın kanun dışına çıkarak İslam kanunu onun yerine kanun yapması mümkün değildir. Kanuni'nin yaptığı bugünkü anladığımız manada hani tüzük diyoruz, prensipler diyoruz. Bunun tanzim ve tertibinden ibarettir. Bu zaten kullara bırakılmıştır. Asker kışlada ne zaman kalkacak? Sabah kahvaltısı ne zaman olacak? Eğitime ne zaman başlayacak?
Namaz için ne zaman ara verecek? Ne olacak? Bunlar İslam'a, bunların yapılması İslam'ın senden istediği şeydir. Bunlara müdahale etmemiştir. Müdahale ettiklerinize bakınız, hayatın temel direklerine müdahale eder. Onlar önemlidir. Onların arasındaki boşlukları sen dolduracaksın. O boşluklarda da neyi? Allah'ın rızasını, Resulullah'ın yolunu gözeteceksin. Senden istediği budur. İnsanlığın hayrını düşüreceksin. Sana genel kaideler vermiştir. Şöyle diyeyim isterseniz. Bazı kitaplarda hoş hikmetli davranışlar arasında zikredilen bir ifade vardır. Bir gün hoca sınıfa kocaman bir küp getirttiriyor, hazırlattırıyor. Küpü böyle masanın üzerine koyuyor. İri taşlar da hazırlatmış sınıfta. Milletin şaşkın bakışları arasında taşları alıyor, küpün içine yerleştiriyor. Küp doluyor, doluyor. Taşlar ağzından, geniş ağızdan görünmeye başlıyor. Birkaç daha taş koyduktan sonra, küpün ağız seviyesini geçtikten sonra dönerek oradaki ilim talibine soruyor. Küp doldu mu diyor. Talebeler nerede? Hep bir ağızdan doldu diyorlar. O zaman iyi seyredin diyor. Küçük çakıl taşları da getirtmiş. O küçük çakıl taşlarını iri taşlarının arasından şıkır şıkır küpün içerisine akıtmaya başlıyor. O daha başlar başlamaz talebeler hata ettiklerini anlıyorlar. Taşlar doluyor, salladıkça şıkırdayıp aşağıya iniyor. Böylece çakıl taşlarıyla da doluyor. Arkasından tekrar talebelere dönerek soruyor. Şimdi küp doldu mu? Talebeler artık yutmuyorlar. Hayır hocam diyorlar, daha bir şeyler alır o. Bu sefer kum getirmiş, kumu da dolduruyor. Onu da silkeleyince dibe doğru iniyor. Biraz sonra kum da artık içerisi almaz oluyor. Pekala, şimdi doldu mu diyor. Galiba doldu hocam diyorlar. Yine de ihtiyatlı, belki su koysa su da alır. Şimdi bunu bitirdikten sonra hoca yeniden talibi ilme soruyor. Bundan nasıl bir netice çıkıyorsunuz? Şu davranışımızın sizce ana fikri nedir diyor. Talebeler neredeyse ittifakla cevap veriyorlar. Bir şeye erken karar vermemeli. Dört başı mamur düşünmeli. Daha hangi şıklar var? Farklı açılardan da bakıp değerlendirmeli. Kararı ondan sonra vermeli. Bu da bir oranda fıkıh. Ama hocanın kanaati değişik. Bu da farklı bir fıkıh. Mesela farklılığı nereden çıkıyor diyorsunuz? Bak böyle çıkıyor işte. Hoca bittikten sonra evet diyor. Bu önemli bir netice. Önemli bir karar. Ama şu yaptığımızın asıl hikmetli yönü, asıl alınacak birinci dersi o değil. Talebeler merakla dinliyorlar. Asıl bundan çıkacak ders şudur. Hayatınıza iri taşları küçük taşlardan önce koyunuz. Kumlardan önce koyunuz. Eğer önce çakıl taşları kum korsanız hayatınızın iri taşlarına yer kalmaz. Dolayısıyla hayatınızın hedefi olacak. İri gayeleri olacak. Onları yerleştirdikten sonra köşe başlarına, konması gereken yerlere, ondan sonra arasını çakılla doldurun. Diğer işlerinizde, diğer gayretlerinizde, diğer dostluklarınızda veya piknikle ve dostça çocuklarınızı oyunla doldurun. Ama ne olacak? Hayatınızın asıl hedefi olacak. Müminin asıl hedefi Allah rızasıdır. Bunu kaybetmeyecek. İki cihan saadetleri kaybetmeyecek. Bunun için nasıl bir yol tutacak? Prensipleri neler olacak? Hayatının diğer iri taşları nedir? Bu hedef tespit edildikten sonra, varılacak yer tespit edildikten sonra, bu varacak yere, bu hayat ırmağını geçmek için nerelere nasıl taş koyacağız, nasıl ilerleyeceğiz, bunlar yerleştirilmelidir. Öbürler çakıllar ve kumlar gelerek kendiliğinden yerleşir. Dolayısıyla biz hamd edelim. Niçin hamd edelim biliyor musunuz? Hedefimiz var, emelimiz var, umudumuz var, yarınımız var, yarınlar için beslediğimiz duygular var. Bunun boşluğu çok dehşetli bir boşluk.
inanın

geriye bıraktığı acı da ne biberde ne başka şeyde hissedilmeye kadar derin bir acıdır. Onun için yarınımız olan, hedefimiz olan insanlar olarak Rabbimize şükredelim. Bu sahabi hedefli hale gelince neler değişti? Eğer bir acıyı, bir sıkıntıyı inandığınız bir dava uğruna çekiyorsanız, inanın acısı bile tatlıdır. Bilal radıyallahu anh geri adım atmamıştır. Sarsılmamıştır. Kerelerce işkenceden geçmiştir. Taşın altındaki inleyişi ahad ahad, o diline dolanmış. Ondan da bize miras kalmış. Allah bir diyor. Onlar birden fazla diyor. O inadına bir diyor. İkinci bir şey ona dedirtmemişlerdir. İnanın gidince yaşamak lazım. Orada sıcakta 10 metre hiçbirinizin Temmuz ayında kum üzerinde 5 metre bile yürüyebileceğini zannetmiyorum. İnsandan insana değişiyor. Ben beceremiyorum. 5 metre bile yürüyemiyorum. Şehirde dura dura nazikleştik herhalde. Takıldım bir Hudeybiye'ye götürünce, Hudeybiye mescidinin yanına götürmedim. Hudeybiye sınırdaşlarını geçince 100 metre ileride uygun zemin vardı, orada durdum. Mekke'de uzaktan zannedildiği gibi Arabistan deyince insanlar dalga dalga kumlar, kumların arasında hurmalıklar, sonra şehir görülüyor, öyle zannediliyor. Hayır, Mekke-i Mükerreme dağlar arasında saklanmış, dağların kucağına yayılmış bir şehirdir. Çok dağlıktır, bağır yanık kara dağlarla doludur çevresi. Nadir alanda kumluk var yakında, bir tanesi de Hudeybiye tarafında. O hani kar yağar da hiç ayak basmamış, hiç iz yok ya, onun gibi kumlar vardı. Dedim şu kumların üzerinde seccade de yok dedim. Namaz dedim kumların üzerinde kılacaksınız. Şimdi takıldım ben, millet ayakkabıyı çıkardı, kuma doğru ilerle, 2-3 adım atan girsin geri terliğe koşmaya başladı. Niye dayanılmıyor? Ben de dayanamıyorum. Yani ama Arap çocukları dayanıyor. Nasıl dayanıyorlar ben de bilmiyorum. 2-3 yaşında yeni yürüyen çocuk yürüyor. Sen ayağını çıkarıp asfalta basmaya kalkıyorsun, terliğe zor yetişiyorsun. Şimdi fıtrat farkı. Ama onlar da bir noktaya kadar dayanamıyorlar. Yani ayak dayanıyor belki ama bedenini de dokundursan beden dayanmayacak. Bizde bile birçok illerde denizde, sahilde sıcak bir anda kumda yürümeye kalsan çok insanın yürüyebileceğini zannetmiyorum. Orada hiç dayanılmıyor. Ben Mekke-i Mükerreme'de sıcaklığın 54 derece çıktığını biliyorum. Gölgedeki sıcaklığın. Gölgedeki sıcak 54, normalde yazın 44 ile 47 derece arasında gelir gider. Şimdi o atmosferde günün sıcaklığı günlere ekleniyor. O atmosferin içerisinde bir insanın kızgın kumlara yatırıldığını düşünün. Üzerine siyah kızgın kayaların yığıldığını düşününüz. Bilal radıyallahu anh o kızgın kayaların altında ahad ahad deyinlemiştir. Bu inleyiş ona tatlı gelmiştir. Neden? Rabbi için yaptığı için. Davası var, hedefi var, ümidi var. Şimdi aynı şekilde nice insan, Suheyb radıyallahu anh var. Bu müzelerde gördüğümüz tepeden tırnağa demir olan zırhlar var. O nevi zırhın içerisinde kerelerce bayılıncaya kadar güneş altında bekletilmiştir. Geri adım atmamıştır, sarsılmamıştır. Dolayısıyla bütün bunlara göğüs germişlerdir. Onların göğüs gerişi bu davayı kalıcı kılmıştır. Onların hepimizin üzerinde inanın hakkı vardır. Ama o yıllarda Allah Resulü vardı. Zihinde bir problem varsa ona gidiyorlardı. Onun olmadığı yerde bazen yanılıyorlardı. Ama ney? En düzgün ve dürüst kararı vermeye çırpınıyorlardı. Sonra varır varmaz Allah Resulü'nü hemen soruyorlardı. Ve Allah Resulü nasıl izah ettiyse öyle davranıyorlardı. Bir daha öbür türlü hata etmişlerse kararını edeni var, etmeyeni var. Allah Resulü'nün tasdik ettiği var, gülümsediği bile var. Gülümsediğinden misal, teyemmüm farz kılınmış. Teyemmüm gelmiş, abdest için su bulunamayan yerde teyemmüm edilir hale gelmiş. Ama şu sorulmamış, abdest için su bulunamayınca teyemmüm edilir, pekala gusül gerektiğinde ne gerekir? Onda da teyemmüm. Bu teyemmüm nasıl yapılır? Böyle bir hadise yaşanıyor. Sahabi karar vermiş.

kendi kendine abdest için teyemmümde el toprağa vuruluyor, yüz meshediliyor, sonra tekrar vuruluyor, sağ el meshediliyor, sonra sol el meshediliyor, abdeste bu kadar. Pekala gusülde ne kadar olmalıdır? Herhalde şöyle olmalıdır diyor. Yatıyor kumun üzerine, bir güzel yuvarlanıyor. Şimdi geliyor Peygamber Efendimiz'e soruyor, Peygamber Efendimiz gülüyor. Aynı şey gusül içinde yeterliydi diyor. Çünkü bu hakiki temizlik yerine hükmî bir temizliktir. Geçicidir. Cenab-ı Allah böyle bir kolaylık nasip etmiştir. Ama sahabideki o samimiyet, o içten davranışa bakınız. Demek ki abdeste böylesi böylesi diyor, gusülde de bu gerekir diyor, bir güzel yuvarlanıyor. Şimdi sonra Allah Resulü öğrenince ne oluyor? Artık böyle yapıyorlar. Onların bu davranışlarında hem bize çok güzel, tatlı bir örnek hatıra, hem de iyi niyetin inanı ortaya konuşu. Bir başka hatıra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh'ın komutasında, hatırımda kaldığına göre 400 kişi, 300 olma ihtimali de var. Zihnim çok net değil şu anda. 400 veya 300 kişi, kaç olursa olsun. Gönderiyor, bir görevle gönderiyor. Sahabiler ne diyorlar? Bu grubun içerisinde, bu seriyenin içerisinde olan sahabiler, Allah Resulü'nde o günlerde yiyeceğimiz yoktu diyorlar. Kıtlık günleri, sıkıntılı günler. Allah Resulü Ebu Ubeyde'nin eline bir torba hurma verdi. Bütün yiyeceğimiz bu dedi. Mevla yardımcınız olsun dedi. Dolayısıyla seriye böyle yola çıkmıştır. Biz olsak isyanı orada basmıştık herhalde. Aynı sahabi anlatmaya devam ediyor. Ebu Ubeyde bize günde bir hurma tanesi verirdi diyor. Bütün istihkak o. Biz o hurmayı çiğneyerek yemezdik diyor. Aramızda, ağzımızda döndüre döndüre emerdik. Uzun sürsün, açlığımızı bastırsın diye emerek bitirirdik diyor. O da bitmiştir. Görevlerini yapmışlardır. O deminki rivayet burada bitiyor. Eme eme yerdik de bitiyor. Ben devam ediyorum. Bu seriye görevini yapmıştır. Geriye dönüş yollarında hurma da kalmamıştır. Günlerce ağaç yaprağı dökmüşlerdir. Yaprak yemişlerdir. Zaman zaman kök çıkartmışlardır. Ağaç kökleri kök kemirmişlerdir. Şimdi devam ediyoruz. Bu ikinci bölümü anlatan sahabi diyor. Bu şekilde yol almaya çalışırken, Kızıldeniz sahilinde ilerlerken, sahile vurmuş dev gibi bir balık gördük diyorlar. Cenab-ı Allah karaya balina vurdurmuş. Balinayı, balığı görünce hemen oraya kamp kuruyorlar. Orada balık tükeninceye kadar oradan ayrılmıyorlar. Vallahi yiyecek bulmuşlar. Tabii hani çocukların karnı doyunca, aç çocukların, bu sefer oynaşma devresi gelir. Yavrular, kuzular da öyledir, şeyler de öyledir. Karnılar doyunca oynama bölümü başlar. Sahabiler de günlerce süren açlıktan, yenilen yapraklardan ve köklerden sonra balina etini bulunca işi neşeye vurmuşlardır. Balinanın göğüs kemiğini diyor diktik, kemer yaptık onlardan. En uzun boylumuzu yüksek bir devenin sırtına bindiriyorduk. İnanın hiç kafasını bükmeden o kemerin altından geçebiliyordu diyor. Balina son derece büyük bir balina. Dev balinalar var zaten. Tonlarca tutan balinalar var. Bitinceye kadar orada konaklamışlar. Bittikten sonra oradan ayrılıyorlar. Medine-i Münevvere'ye getiriyorlar. Yanlarında da biraz balina eti getirmişler. Allah Resulü'ne ya Resulallah yenir miydi diye soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mevla'nın size nasip ettiği rızıktı o diyor. Yanınızda eti varsa ben de yiyebilir, getirdiklerini şey yapıyorlar. Peygamber Efendimiz de bu etten yiyor. Şimdi mesele böyle böyle oturaklaşıyor. Kendileri karar verme zorunda kalabiliyorlar. Ama ne o basiretle olurdu olmazdı ve benzeri belli bir basiret ve birikimi karar veriyorlar. Ama sözler tekrar ediyorum dönüyor dolaşıyor. Hep gelip Allah Resulü'ne dayanıyor.

orada neticeleniyor. Yine bu bapta devam ediyorum ben. Bir taraftan insanlar Allah Resulü'nün yanında bulunmanın verdiği duyguyla İslam'ı öğreniyorlar. Şimdi sık sık gündeme gelen bir mesele var. Ara sıra da bizi bu konuda kızdırıyorlar. Kızdırıyor derken ifade şu. Bizim arkadaşlarımızdan, başkalarından hiç ben ne derlerse desinler, kervan yürür, öyle diyeyim. Ama onlar diyelim ki akademik bir çalışma yapmadılar. Biraz daha devam edelim. Usulü fıkıh okumadılar, tefsir okumadılar, hadis okumadılar, sosyoloji okumadılar, felsefe okumadılar. Şimdi bilmem ne okumadılar, şunu okumadılar, bunu okumadılar. Bir kardeşimizin cümle akademik şey yapmadılar derken, mesela profesör değillerdi cümlesi de var. Vapur da söyledi, biri çok ağırıma gitti. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bakınız, onlar bu dini, mübini, ana dilini öğrenir gibi öğrendiler. Bu çok kıymetli bir şey. Çocuğun ana dilini öğrenmesi, senin gramer okuyarak, nasıl diyeyim, değişik aletler kullanarak, bilgisayar kullanarak, video kullanarak, görüntülü resim kullanarak, bilinen ne kullanarak öğrendiğinden çok daha kalıcı, çok daha köklü ve çok daha nettir. Onun için ana dili diyoruz ve ana dilinin yerini hiç başka bir dil asla tutmaz. Ana dili gibi Arapça konuşur, hayır. Ana dili Arapça değilse hayır. Ana dili gibi İngilizce konuşuyor, hayır. Ana dili gibi Almanca konuşuyor, hayır. Bir Alman bakın, gerçekten Türkçeyi çok iyi kullansın. Arada harf kaçıracaktır. Kalını ince, inceyi kalın. Bilmem neyi ne okuyacaktır. Garip okuyacaktır. Siz de gülümseyeceksiniz ama ne dediğini anlayacaksınız. Bir şey daha, onun iç dünyasında da şöyle bir şey var. Hiçbir zaman harflere, kelimelere vurguyu kendi ana diliniz kadar yapamazsınız. Çünkü söylenilen cümleler sadece söylediğiniz şeyleri anlatmazlar. Onun gerisinde çok şey anlatırlar. Misal olarak söylüyorum. Sen öfkeli misin? Bunu öfkeli mi söylüyorsun? O söylediğin cümlede yoktur. Mesela misal olarak takılıyorum ben. Birisine takılıyorum. Sen bizim evin önünden geçersin diye. Ona güler. Niye? Ben öyle dediğim için. Ama bir başkası aynı kelimeyi tehdit için söyler. Tehdit için söyler. Sen bizim mahalleden geçersin. Çocuklar çok söylerlerdi. İşte sen bizim oralardan geçersin. Şimdi bunu tehdit ile söyleyenle, mizah ile söyleyenin söyleyişinden, söyleyiş şeklinden, kelimeler vurgusundan bile anlıyorsunuz. Demek ki söz aynı ama aynı şeyi anlatmıyor. Birbirinden farklı şey anlatıyor. Siz konuşan insanın şu anda öfkeli mi söylediğini anlarsınız. Söylediğinde kendisi samimi mi, inanarak mı söylüyor? Dil ucuyla mı söylüyor? Perde gerisinde sinsilik mi var? Başka düşünce var da asıl dilinin altında yatan baklava sırayken bunu dile getirmek istiyor, onu bile hissedersiniz. Hazreti Ali radıyallahu anh'a haricilerden birisi bağırıyor. İnil hukmu illa lillah diye konuşma yaparken. Hüküm ancak Allah'a aittir demek. Hazreti Ali radıyallahu anh ona ne demek istediğini biliyor. Bu ayet. Bu herkesin ittifak ettiği bir konu. Cevap veriyor. Kelimeti hakkın üride bihel batıl diyor. Dost doğru söz ama senin murad ettiğin batıl diyor. Çok zekice, her şeyi özetleyen bir kelime. Söz dost doğru. Allah kelamı dilinin altında yatan bakla batıl diyor. Sonra konuşmasının geri kalanına ona da cevap vererek tamamlıyor. Şimdi bir kelimeyi söylüyor da asıl onu mu murad etmek istiyor? Çünkü kelimenin altında yatan şu, biliyorsunuz. Sen hakem hadisesine rıza gösterdin. Hakem Allah'tan başka bir hakim tanıdın. Dolayısıyla sen ve seni takip edenler küfre düştünüz demek istiyor. İsyandır. Hazreti Ali radıyallahu

istediğiyle hepsiyle beraber bir bütün olarak değerlendirirler. Şimdi bu samimiyet, bu içtenlikler yan yana gelince insanlarda duygu ve düşüncesini ifade kalıbına iyi dökme meziyetinde iyi kullanınca ilim ve ilmin ifadesi oluşmaya başlıyor. Bu insan kendi ana dilinde bunu çok daha iyi yapar. O vurguları yapar, o ses tonu bazen takılmak için, latife için, bazen kızgınlık için, bazen burada değil de dış dünyadakine kızgınlık için, oradaki heyecanını onların gönlüne aktarmak için bu vurguları yapar. Bir insanın bu ana dilinde daha güçlüdür. Bunu şunun için söylüyorum. Hiçbir dil onun yerini tutamaz. Ne kadar olursa olsun. Gramerini öğrenir, kaydeli öğrenir ama kullanamaz. Ben başka bir şekilde dile getireyim. Neden Karadenizli'nin çocuğu Karadenizli gibi konuşur? Daha sonraki yıllarda zor doğrultursunuz. Dili doğrulsa yazarken doğrulmaz. Bir taraftan patlak verir. Niye doğulunun çocuğu doğulu gibi konuşur? Bizim bir kardeşimiz vardı. Şimdi Arapça hocası takdir-i ilahi sanat okulundan mezundu. Gelir bizim halka derslerini dinlerdi. Bir kenarda otururdu. Giderek karıştı. Daha sonra dilci oldu. Nasip. Şimdi o bir türlü Arapçada 3 tane H harfi var. Bir tanesi boşluktan gelen H. Çift gözlü olan. Bir tanesi hırlayarak çıkan H. Halil'de olduğu gibi. Halit'te olduğu gibi. Kısaca H. Bir tanesi boğazdan yağlı gibi çıkan ha, kıstırarak çıkan ha. Üçünü birbirinden ayıracaksınız. Ayrı ayrı telaffuz edeceksiniz. Bizim dilimiz olmayınca, küçükten de alışmayınca, bir de çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeyeceğiz ya, 12 yaşından, 16 yaşından sonra, iş işten geçtikten sonra, mikroplar neyin, nereden, neyi düşünüyorlar? Yani şeytana hizmette ne kadar gayretliler, ben de ona şaşıyorum. Çocuğun dili dönmez olunca, kabiliyetini kaybedince onu artık öğretmeye uğraşacaksın. Bir de kafalar başka şeylerle meşgul olmaya başlayınca. Şimdi dolayısıyla arkadaş da sanat okulu mezun olduğu için H harfini, hadi öbürünü hırlatarak çıkartmış, öbürü bilmem ne, H harfini arada bir türlü çıkaramıyor. Daha sonra Urfalı bir kardeşimiz var. O bir gün buna taklide de meraklı birisiydi. Taklit ederken bugün sabaha kadar ders çalıştım demiş. Şimdi sabaha kadar ders çalıştığımı tekrar ede ede bizim arkadaş ha'yı gayet güzel çıkarmaya başladı. Şimdi o tabi olarak var. Urfalı'nın dilinde o ha tabi olarak var. Ayın çok defa işte Antepli bilmem ne derken tabi olarak var. Şimdi bir başkası sonradan onu çıkartmaya uğraşıyor. Yani öyle olsa bile bir Arap gibi ayın çıkartılması, bir de nasıl diyeyim dat çıkartılması... İşte Z harfiyle Z harfinin farklılığı, sinle sadın farklılığı ve benzeri kolay bir hadise değil. Ama bu sırf telaffuzda, bir de dilin inceliklerini kullanmakta bakın. Biliyorsunuz Endonezyalı kardeşlerimizin hemen hemen tamamı Şafii'dirler. Orada Endonezyalı kardeşlerin bir tanesi kendi dil alanında hoca bulamamış, odada da bize yakın oturuyordu. Gelerek bana işte abi dedi ben işte şu kitabı falan hocamızdan okuyoruz anlamakta zorluk çekiyorum bana yardımcı olur musun dedi. Şimdi ben de takılacağım tuttu yani latife yollu dedim bana eğer müsteşfa ile hastane demek müsteşfa ile ayet-i kerimede var ya enfüsüküm üstekbartum bunları dedim doğru telaffuz edersen evet imtihanım bu dedim. Şimdi zavallı nasıl alnından ter çıkıyor. Niye? Onlarda şın harfi yok. Şın harfi olmayınca şını çıkaramıyorlar. Hele sin harfiyle şın harfi de bir de müsteşfada olduğu gibi yan yana geldiyse ölüp bitip ter tırnaklarından çıkıyor. Niye? Dillerinde müstesfa diyor. Dillerinde yok. Dillerinde olmayınca ne kadar bizde çok zor değil. Bizim herkesin kullandığı kelime onlarda çok zor bir kelimeye dönüşüyor. Bunun gibi takıldım sonra hoş bir insandı. Kısaca şunu demek istiyorum. Sahabi bu dini mübini fıkhını, inceliklerini ana dil gibi öğrendiler. Usulü fıkhı okumadılar. Ama ruhunu okudular. Belki tefsir okumadılar. Ama o ayetlerle iç içe yaşadılar. Anlamadığı noktaları Allah Resulüne sordular. Ebu Eyyubil Ensari'nin dediği gibi bu ayeti yanlış tefsir ediyorsunuz. Ayet bizim hakkımızda indi. Biz bunu böyle anlıyorduk. Böyle

yaşadık dedi. Onlar çok şey ifade ediyor. Yaşayan, ayetleri bilen, onu Allah Resulü'nün yanında adım adım onu takip ederek hayatına aksettiren insanın ne tefsir usulü okumaya ihtiyacı vardır, ne fıkıh okumaya ihtiyacı vardır. Bu anlayış derin bir anlayıştır. Çok farklı bir anlayıştır, çok köklü bir anlayıştır. Biz Türkçeyi gramerini öğrenerek mi öğrendik? Hepimiz Türkçe. 3 yaşındaki çocuk konuşuyor. 13 yıl İngilizce okuyan konuşamıyor. 3 yaşındaki çocuk hem neler anlatıyor. Ben hala Latifi bir de bazen kocaman kocaman görüşüyorlar, konuşuyorlar, daha tatlı oluyor. 3,5 yaşındaki çocuk, unutamıyorum ben, şey olarak bir şey anlatıyor. Ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim diyor. Şimdi onun o anlatışı, o aldığı, o verdiği, o ifade kabiliyetleri bilmem ne insanın çok hoşuna gidiyor. Öyle öyle millet gülüyor. Niye güldüğünü de anlamıyor belki. Ama o ifadeleri kökleniyor. Bakıyorsunuz bülbül gibi şakıyor. Hiç derdi tasa soruyor, sormadan bıkmıyor, etmiyor, gitmiyor. Bizim insanımız 17, 18 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş, yanlış cümleyi söylerim diye çekiniyor, söylemiyor bile. Türklerde bu daha yaygın. Yani çekingenlik daha yaygın. Benim talebelerim var. Türkü var, Türk olmayanı var. Bizim Türkler daha iyi not alıyorlar. Zenciler dumanını attırıyorlar konuşurken. Bizimkinin yarısı kadar not almayan zenci eliyle, ayağıyla, diliyle, koluyla, her tarafıyla konuşuyor, hiç çekinmiyor. Bizimki uzaktan doğru seyrediyor. Ya sen de konuş, dile getir, et git. Yapmıyor. Niye? Bilmediği ortaya çıkacak veya kurgu zihinde bir kuruyu olmuyor. Bir de o kadar, ya başla sen de, yetmedi mi elini kullan, ayağını kullan. Böyle böyle gelişir. Ama biz onu yapmıyoruz. Çekinmeyi tercih ediyoruz ne hikmetse. Ama ana dilinde bu değil. Çocuk bu çekinmiyor. Soruyor, öğreniyor, yanlış kullanıyor, doğrultuyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir bakıyorsun ki birkaç yıl sonra çok güzel konuşuyor, çok rahat her şeyini de dile getirebiliyor. Bu giderek devam ederse, hele de çevresindeki insanlar iyi konuşurlarsa, dil kabiliyetleri, konuşkan yapıdaysalar, iyi ifade ediyorlarsa, gönlündekini dışa vuran yapıda insanlarsa bu çok daha gelişkin oluyor. Bunun için biliyorsunuz Arap aleminde edebiyatın yaygın olduğu devirlerde çocukları sahralara, bedevilerin arasına göndermenin bir sebebi daha vardı. Oranın sıhhi havası, süt anneden öte ne? Dil kabiliyeti, konuşma kabiliyeti. Bizde şehirli konuşur, orada çöl bedevisi daha iyi konuşur. Köylü daha iyi konuşur. Fıtri geliyor herhalde. Bunu da şunun için söylüyorum. Şimdi sizinle karşılaştıkları zaman nasılsınız demiyor sadece. İsminizi söylüyor. Baba isminizle beraber. Nasılsınız diyor, nasıllar diyor. Ondan sonra bütün çocuklarını o ezberlemiştir. Nereden ezberledi? Tek tek çocukların nasıl diyeyim, aileniz nasıl demez. Şu nasıl, bu nasıl tek tek biter, hayvanların hatırını bile sormaya geçer. Mizaç olarak o nevi. Bizim oralarda bir köy var, adı Karakayalı'dır. Hepsi anadan doğma edebiyatçıdır. Birisi biraz lügat paralamaya kalktı mıydı, Karakayalı'ya cinsi mi karışıyor derler. O düzgün söylüyor cümleciğini. Yani un istemeye gelmiştir, ununuz var mı demez. Eğer ununuz varsa ondan şunu işte hellecik yapacağım, bilmem ne yapacağım, şunu şöyle yapacağım, şöyle düşündüm. 10 dakika bir sana bir cümle kurar, ne yapacağını, ne edeceğini hepsini birden anlatır. Eğer bu tip konuşanlar olursa bu daha köklüdür. Bunu da şunun için söylüyorum. Allah Resulü'nün devri ahkamın oturma devriydi. O devirde bu kadar hadise yaşanırken bu dini birbirini öğretme azmini, şevkini, arzusunu gönlüne yerleştiren o insanlar bunu öğrenebilmek için pür dikkat kesilmişlerdir. İşlerinde bir dünya hatıra var. İnanın saatlerde sürecek kadar. Bir tanesi diyor ki ben diyor koyunlarımı çok seviyordum. Onları alıyor davarları, kırlarda gidiyordum. Birkaç arkadaş daha bir araya gelmiştik. Sonra aramızda konuştuk. Biz 3-5 koyunun peşindeyiz. Ama insanlar Allah Resulü'nün çevresinde halka olmuşlar, ilim öğreniyorlar. Yaptığımız doğru mu diye bir muhasebeden geçirdik. Ben hiç seslenmedim diyor. Koyunlarımı çok seviyordum, onlardan vazgeçmek istemiyordum. Aramızda karar aldık diyor. Her gün koyunu birimize bırakacağız, diğerlerimiz derse gideceğiz.
ilim öğrenmeye gideceğiz. Ben koyunlarımı çok sevdiğim için diyor, birçok insanın nöbetini de ben tuttum. Koyunlardan ayrılmak istiyordum, istemiyordum. Sonra giderek diyor, zaman zaman da yalnız kaldığımda bir muhasebeden geçirdim. Benim yaptığım doğru mu diye. Baktım ki arkadaşlarım çok şey biliyorlar. Hep ben onlardan duymak zorunda kalıyorum. Bu yolun doğru olmadığını anladım diyor. Bu insan koyunlarından da her şeyden vazgeçmiştir. Sahabilerin en alimlerinden, en bilgilerinden olmuştur. Ama kilitlenmiştir ondan sonra. Kaybını silmek için. Ebu Derda radıyallahu anh sahabinin geç Müslüman olanlarındandır. Müslüman olduğunda öyle bir kayıp görmüştür diye o günlere yanmıştır. Çünkü sahabiler binlerce ayet biliyorlar. Nice hadis-i şerif biliyorlar. Ne hatıralar yaşamışlar. Ne çileler çekmişler. İmanları uğruna fedakarlıklar sergilemişler. O gün Allah'a ve Resulüne inandım demiş. Başka gerisi boşluk. Bunu öğrendikten, sahabilerin aldığı yolu öğrendikten sonra kendini ne kadar ilme vermiştir bilemezsiniz. Hatta dozunu kaçırmıştır. Selman radıyallahu anh onun kardeş ilan edilendir. Onu ikaz etmek zorunda kalmıştır. Ama bu bilgi eksikliği bu şevkini artırmış, onu kamçılamış ve onu daha sonraki yıllarda sahabilerin en hakimi, hikmet sahibi insanlarından birisi haline getirmiştir. Söylediği söz çok güzeldir. Dünya malını da azaltmıştır. Varlıklı bir insandır o. Neden azalttın diyenlere ne demiştir? Ben iman ettiğim gün başka bir yerde daha evimin olduğunu öğrendim. Oraya göçmeden önce orayı döşemek için çırpınıyorum demiştir. Orayı döşemek için çırpınıyorum. Bunu inşallah başarmıştır da. Çünkü o dillere destan bir insan haline gelmiştir. Elbette ki hatalar edilir. Kuluz hata etmeyecek diye bir şey yok. Hata edilir. Ama tekrar ediyorum. Sahabi İslam'ı böyle böyle öğrenmiştir. O tarihin içerisinde yaşanan fıkıhta var olan dünya kadar şey vardır. Ama derli toplu değil. İnsanlar onları tabi seyri içerisinde bilerek yaşıyorlar. Vaktimiz yaklaşıyor şey olarak ben bildiğiniz ana birkaç noktaya vurgu yapmak istiyorum bu kalan devrenin içerisinde şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu devrelerde yeni fethedilen İslam'a gönül açan yerlere sahabiler göndermiştir. Bu sahabilerin vazifesi sadece orayı idare etmek değildir. Oranın valisi değildir. Orada o İslam'ın temsilcisidir. Orada o örnektir. Orada o bütün problemleri çözücüdür. İslam adına hareket eden kişidir. İnsanlar ona bakacaklar, kendilerini ona göre ayarlayacaklar. Pusuladırlar. Doğru, bunu olmak zorundadırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz genç sahabi Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e vali olarak gönderiyor. Muaz radıyallahu anh gençtir ama çok bilgilidir. Cenab-ı Allah'ın kendisine gerçekten fıkıh kabiliyeti, melekesi verdiği insanlardan birisidir. O yıllarda çok daha gençtir. Büyük bir ihtimalle hayata gözlerini yumduğunda Muaz radıyallahu anh 34 yaşlarındaydı. Bunu yaşını bilesiniz diye söylüyorum. Bir başka kanaat 38 yaşlarında olduğu civarındadır. Şam diyarında İslam Cihat ordusunun komutanı iken hayata gözlerini yummuştur. Demek ki Yemen'e gittiği yıllarda çok daha gençti ona göre. Şimdi Allah Resulü onu gönderiyor. Ona göndermeden önce soruyor. Muaz diyor, Yemen'e vardın. Yemen'de neyle hükmedeceksin? Muaz'ın cevabı hazır. Allah Resulü de bunu biliyor. Allah'ın kitabıyla diyor. Muaz diyor, ya Allah'ın kitabında bulamazsan diyor. Resulullah'ın sünnetiyle diyor. Peygamber Efendimiz Muaz diyor, sünnet konusunda da bir şey bilmiyorsan, onda da bulamazsın, ne yapacaksın? Ya Resulullah, İçtihat ederim, kanaatimi söylerim, ve la alu diyor, çaresiz kalmam, bir Müslümanı

davamı temsil ettiğim davamı ben biraz şerh ediyorum. Çaresizmiş gibi göstermem diyor. Vardım. Şimdi bu kanaati günümüzde bakınız güzel şey kötüye de kullanılıyor. Allah Resulü seviniyor. Resulünü muvaffak kılan Rabbime hamd ederim diyor. Kendine güveni tam Muaz'ın. İstediği o. Muaz, ben orada İslam'ı temsil ederim. Asla çaresiz göstermem diyor. Peygamber Efendimiz güvenerek ve sevinçle gönderiyor. Günümüzde bu neye kullanılıyor? Demek ki insan ayette bulamıyorsa, hadiste bulamıyorsa kendi kendine karar verir. Bu karar da İslami'dir. Mesele bu kadar değil. Bu başka tarafa kapı açmak için kullanılıyor. Muaz radıyallahu anh dile getirdiği o zaman nedir? Muaz radıyallahu anh o güne kadar biliyorsunuz dört zirve kurradan birisidir Muaz. Sahabinin dört zirve kurrasından birisidir. Bunlardan kimler zikrediliyor hadis-i şerifin içerisinde? Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Muaz İbni Cebel radıyallahu anh, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı var Salim. Son derece kıymetlidir. Yemame Savaşı'nda şehit düşmüştür. İslam sancağını Hazreti Ömer'in kardeşi Zeyd şehit olduktan sonra o almıştır. Şehit oluncaya kadar o dalgalandırmıştır. Salim çok güzel bir insandır. Azatlıdır. Efendisi onu, o efendisini ve o aileyi kendi öz çocuğundan, öz babasından birbirlerine daha çok sevmişlerdir. Ebu Huzeyfe de bu savaşta şehitti. Kucak kucağa şehit düşmüşlerdir. Takdir-i ilahi. Çok güzel bir insandır Salim radıyallahu anh. O bir de Übey ibn Ka'b radıyallahu anh. Zirve kurralardır bunlar. Muaz radıyallahu anh ne diyeyim? Kurra, Kur'an-ı Kerim'in bütününü bilen, ondan nasıl hareket edeceği ilmini de bilen, alan meleke sahip olan bir insandır. Bir. İkincisi Allah Resulü ile Akabe'den itibaren Allah Resulü ile beraber yaşayandır. O Akabe günlerinde, hicret günlerinde genç sahabilerdendir. Gençliğin baharında olan sahabilerdendir. Medinelilerin söz sözü açıyor ama bunlar tatlı hatıra aralara yerleşmesinde fayda var. Bunların iyi bir ekibi var Medine'de. Afra'nın oğlu var. Adı Muaz. Birisi Muavviz. İki oğlu var. Bunlar akranlar, arkadaşlar. Bir de Amr İbni Camuh'un oğlu var. Onun adı da Muaz. Medine'de Muaz adı çok var. Mekke'de o kadar yok. Belli bir ekip bunlar. Küçük Müslüman, mümin çete. O yaşa uygun çete. Şunun için diyorum. Ne yapıyorlar daha? Allah Resulü Medine'ye gelmeden, hicret etmeden evden de birisini elde ediyorlar. Kimin evinde put varsa yürütüyorlar. Amr İbni Camuh'un putunu bunlar yürütmüşlerdir. Çok iyi sonradan müthiş bir mümin ol. İslamiyetine de bunlar vesile olmuşlardır. Onu birkaç kelimeyle onu vurgulayayım. Evden putu yürütüyorlar. Gidip bir kuyuya atıyorlar. Adam araya araya putu buluyor. Siliyor, süpürüyor. Getiriyor, köşeye koyuyor. Arkada ipek var. Önünde put var. Ona nasıl diyeyim yeniden güzel kokularla kokuluyor. Boynuna da bir kılıç asıyor. Kendini koruyacak. Tabii ertesi gün gene yürütüyorlar bir başka kuyuya atıyorlar. Araya taraya gene buluyor. Üçüncü defa yürütüyorlar. Ta uzakta bir kuyuya günlerce arıyor. Bulamıyor. Ümidi de kesiyor. Sonra birisi kör kuyuda görüyor. Bu sefer gençler ne yapmışlar? Bir köpek leşi bulmuşlar. İkisini birbirine iyice sarmışlar. Gitmiş kuyuya öyle atmışlar. Şimdi kuyunun başında duruyor duruyor. Aşağıdaki puta bakıyor. Öyle köpek leşiyle en yana duranı bir daha ben diyor kusura bakma eve sokmam. İlah milat tanımam diyor. Aramız ayrıldı artık. Bu insan sonradan çok değişmiştir. Bakın buradan gelen insan bir ayağı yere basamayacak kadar topallayan bir insandır Amr İbni Cabu. Uhud Savaşı'nda Uhud cihadına çıkıyor. Çocukları baba diyor bize bırak Cenab-ı Allah senin özrünü biliyor. Allah Resulüne şikayet ediyor. Ya Resulullah diyor. Çocuklarım bana şehitliği çok görüyorlar diyor. Ne olur şunları durdur. Çok ısrar etmiş çocukları. Peygamber Efendimiz onu bırakın diyor. Uhud Savaşı'nda tek ayağının üzerine sekerek dövüşüşü. İradeler çöktüğünde millet kayboldu, kaybettiğinde.
imtihanı birçokları kaybettiğinde veya zayıflık gösterdiğinde sarsılmayan,

0: kaybetmeyen, ölümüne vuruşan nadir yiğitlerden birisidir bu topal sahabi. Çocuklarından birisiyle kucak kucağa, o da onu korumak isterken şehitler arasında bulunmuştur. Onu Uhud Savaşı'nda her gören hayranlıkla dile getirir, hayranlıkla anlatır. Nereden nereye geliyor insanlık? Böyle bir şey. Şimdi oho, ben 12'ye doğru geldiğini sen 11 tamam inşallah. Onun pudrunu nereden? Gençlerin, gençlere de bu yakışır. Daha büyüyünce iyi olmuyor. Bu çağlardaki gençlere yakışır. Onlardan birisidir. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh, biliyorsunuz Allah Resulü'nün haramı ve helali ümmetimin en iyi bilenidir diye methettiği insandır. Muaz bu kararı verirken birikmiş ayetin kendine verdiği o bilgi birikimiyle verecek. Allah Resulü ile beraber yaşamanın o onun hadislerinden aldığı o birikimle verecek. O artık İslam'ın neyi hissettiğini, Rabbinin rızasına neyi celbedeceğini, neyin Allah'a ve Resulü yoluna ters düşeceği artık damarlarına, kanına, hücrelerine işlemiştir. Böyle bir bilgiyle ben çaresiz kalmam veririm diyor. Böyle bir bilgi birikimi ve bu samimiyet Allah ve Resulü'nün gerçekten ne arzu ettiğini bilmenin, elde etmeye çırpınmanın verdiği samimiyet olduğu sürece istediğin hükmü ver, başımızın üzerinde yeri var. Böyle olunca zaten hata edene bile ecir var. İsabet edene çift ecir var. Hata edene bile ecir var. Bu çok kıymetlidir. Sahabi böyle bir duyguyla yetiştiler, böyle bir duyguyla büyüdüler. Son olarak madem adını aldık, noktalayarak devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki kişi için, bize gelen bilgilerde daha varsa bilmiyorum, Medine dışına çıkarak uzunca yürüyerek vedalaşmıştır. Bunlardan birisi Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'tır. Uzun uzun yürümüş, bir noktada durmuş, Muaz radıyallahu anh'ı kucaklayarak yolcu etmiş, Muaz radıyallahu anh'a, Muaz belki de geldiğinde bir daha beni göremezsin demiştir. Kabrin başına gelirsin, benim için dua edersin emi demiştir. Allah Resulü sahabisinden dua istiyor. Muaz tabii gözyaşlarını tutamamıştır. Hissetmiştir. Gitmiştir. Allah Resulü hayattayken bir daha gelememiştir. Gerçekten daha sonra kabrin başına gelmiştir. Hazreti Ömer devrinde ve Allah Resulü için neler dedi, neler dile getirdi bilemiyoruz. Ama o çok sevimli bir insandı, güzel bir insandı, hayır ve feyiz dolu bir insandı. Şüphesiz bunu paylaşacağız daha sonra. Sahabilerin hepsi de aynı kabiliyette değil. İnsanların kabiliyetleri birbirinden farklı farklı. Meziyetleri farklı farklı. Hazreti Ebubekir'e bakıyorsunuz, ayrı bir güzellik taşıyor. Hazreti Ömer'in o tavrına bakıyorsunuz, ayrı bir güzellik, ayrı bir ufuk önünüzde açıyor. Hazreti Ali'ye bakıyorsunuz, ayrı bir cesaret, ilim, incelik, zarafet insanın gözünün önüne seriyor. Her birinde ayrı bir güzellik var. İnsanlar hep aynı olsaydı çok sıkıcı olurlardı. Farklılık hayata güzellik getirir. Dolayısıyla onlara hayırla yad ediyoruz. İnşallah sahabi devrinde, tekrar ediyorum, ne vardı Allah'su hayattayken, fıkhın bütün dilimleri vardı. Onu derlemeye ihtiyaç vardı. Giderek bu derleme başladı. İnşallah onları paylaşacağız. Allah'a emanet olunuz. Allah'ın feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l fatiha. Ben ne diyorum, ben de evet ilk dersmiş galiba. İnşallah devamı hayırlara vesile olur. Güzelliklerle başlar, güzelliklerle devam eder. Allah ilminizi ziyade eylesin, azminizi, şevkinizi artırsın, gelecek günleri güzel eylesin, hepimiz için, İslam alemi için.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Kotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
9: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, İmam Buhari'nin Sahih-ül Buhari, Sahih-ül Buhari isimli bu değerli eserini takip ediyoruz. Bir hadis-i şerif sohbeti, bir hadis-i şerif dersi, bir hadis-i şerif semineri niteliğinde İmam Buhari Hazretlerinin sahih, muteber, makbul hadis-i şeriflerden seçtiği hadis-i şerifleri okuyor ve bunlarla ilgili kısa, özlü açıklamalar yapıyoruz. Bugün Kitab-ı Teyemmüm isimli bu yeni baba girerken şu ayeti kerime ile giriyoruz. El-Babul Evvel, birinci babımız. Ve kavlullahi teala felem tecidu ma'en feteyemmemu sa'iden tayyiben femsehu biwucuhikum ve eydikum minhu. Bu ayeti kerime Maide suresinin 6. ayeti kerimesinde ve Nisa suresinin 43. ayeti kerimesinde yer almaktadır. Uzunca iki ayeti kerime, yani Kur'an-ı Azimüşşan'da teyemmüm ile ilgili iki ayeti kerime bulunmaktadır. Bu ayeti kerimelerden biri teyemmüm ayeti, diğeri de abdest ayeti diye meşhurdur. Ayet-i Kerime'yi İmam Buhari Hazretleri bütünüyle almamış. Felem tecidû me'en, su bulamadığınız takdirde fe teyemmemû sa'iden tayyiben, tertemiz toprakla abdest niyetiyle, teyemmüm niyetiyle teyemmüm alın buyuruyor. Peki bunu da tarif ediyor. Femsehû bivucuhikum ve eydikum minhu. O tertemiz topraktan yüzlerinize ve ellerinize sürün buyuruyor. Tabi burada seçilen kelime sa'iden ifadesi yeryüzü demektir. Yani toprak, taş, tozlu olsun olmasın, sa'iden kelimesi bunu ifade etmektedir. Yeryüzünden tertemiz bir yerden ellerinizi yere vurarak yüzlerinize ve sağ ve sol kollarınızı dirsekleriyle beraber hafifçe sıvazlamak, hafifçe meshetmek şeklinde teyemmüm ayeti kerimede bu şekilde, yani gerek Maide suresinin 6. ayeti kerimesinde gerekse Nisa suresinin 43. ayeti kerimesinde yer almaktadır. Bu ayeti kerimeyle başlıyoruz ve ilk hadisimiz. قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه. Bu değerli şahsiyet ömrünü hadis-i şerif ilimlerine vakfetmiş, ümmeti Muhammed tarafından kabul görmüş. Ümmetin, İslam ümmetinin alimleri tarafından takdir kazanmış bu mübarek zat İmam Buhari, Buhara'da, Orta Asya'nın göbeğinde dünyaya gelmiş, İslam dünyasının çeşitli yerlerine gitmiş, daha 15 yaşındayken 80 bin hadisi şerif ezberlemiş, annesiyle beraber Mekke'de, Medine'de bulunmuş ve orada hac vazifesini yerine getirmiş, ilim merkezlerinden ilim öğrendikten sonra ülkesine, şehrine, Buhara'ya dönmüş bir zat. Binlerce, 600 bin hadis tarihi arasından 7 bin küsür hadisi şerifi seçmiş, Sahih isimli adlı eserinde derlemiş. Ve titizliği, itinası, gayreti sebebiyle ilim erbabının takdirini görmüş bir zat. Ve bu zat hadisi şerifleri senetleriyle naklediyor genel olarak. Ve şu hadisi şerifle Kitab-ı Teyemmüm, yani Sahih-i Buhari'yi önce kitaplara ayırıyor. Kitab-ül Bed'ül Vahiy, Kitab-ül İlm, Kitab-ül İman, Kitab-ül Tahara ve ondan sonra Kitab-ı Teyemmüm. Senetleriyle okuyoruz hadisi şerifleri. Bin küsür senedir hadisi şerif mecliste.

üzerinde izlenen, takip edilen metodu aynen benimseyerek. Kâle'l müellif el-İmamul Bukhari'yi rahimahullah haddesene Abdullah ibni Yusuf. Kâle akbarana Malik. İmam Malik Bukhari'nin, İmam Bukhari'nin üstadının üstadı. Dört mezhep alimlerinden, dört mezhep imamından İmam Malik bin Enes'in üstadı Abdullah bin Yusuf bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Abdullah bin Yusuf'tan da İmam Bukhari naklediyor. Haddesene Abdullah ibn Yusuf kâle akbarana Malik an Abdurrahman ibnil Kasim. İmam Malik'in hocası da Abdurrahman bin Kasım bin Ebi Bekir Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın torunundan rivayet ediyor. İmam Malik Medine-i Münevvere'de yaşamış bir şahsiyet. An ebihi, o babasından Kasım bin Ebi Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin oğlu Kasım'dan rivayet ediyor. O da an Aişete radıyallahu anha, zevcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili Peygamberimizin eşi, müminlerin annesi, annemiz Hazreti Aişe'den rivayet ediyor. Kâlet. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. İslam tarihinden bir tabloyu, bir sahneyi, bir kesiti bizimle paylaşıyor. Hazreti Ayşe annemiz. Haracina ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yola çıktık. Fi ba'di esferihi, yolculuklarından birinde. Hatta iza kunna bil beyda'i ev bi zatil ceyş, beyda denilen yere veya zatil ceyş denilen yere varınca, yani Mekke ile Medine arasında bu yere varınca, in kata ikdun li, benim gerdanlığım koptu. Fe akama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel timasihi, aleyhissalatu vesselam Efendimiz onu, onun aranması için konakladı. Ve kâmen nâsü mâhû, insanlar da onunla beraber konakladılar. Ve leysu alâ mâin, bir pınar kenarında, bir çeşme, bir kuyu kenarında değillerdi. Fe eten nâsü ilâ Ebi Bekir'in Sıddık radıyallahu anh. Ashab-ı kiram, babam Ebu Bekir Sıddık'a geldiler. Fekalu, babama dediler ki, Ela tera ma sanaat Aişetu, şu Aişe'nin yaptığını görmüyor musun? Ekamet bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem vel nas, Allah Resulü'nü ve insanları konaklamak zorunda bıraktı. Ve leysu ala ma'in, ne bir su kenarındalar, ve leyse ma'hum ma, ne de beraberlerinde su var. Abdest alacaklar, namaz kılacaklar ama öyle bir imkan yok. Feca Ebu Bekir'in radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, sahabe-i kiramın bu şikayeti üzerine geldi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vâdi'un râsehu alâ fâhidî, aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz başını benim kucağıma koymuştu. Kadname, uyumuştu. Fekâle, babam Ebu Bekir bana dedi ki, Habesti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve'n-nas. Sen hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize hem de ashabına engel oldun. Ve leysu ala ma'in ve leysa ma'hum ma. Ne bir su kenarındayız ne de yanımızda su var. Fekalet Aişetu, bu olayı bize nakleden Hazreti Ayşe validemiz anlatmaya devam etti. Fe'ate beni Ebu Bekir. Babam beni iyi payladı. Bana şiddetli ifadeler kullandı. Ve kâle maşallahu yekûl. Allah ne dilediyse söyledi. Ve ce'ale yat'ununi biyedihi fi hasırati. Bir eliyle de benim böğrüme şöyle, niye bunu yaptın diyerek böğrüme, yani boşluğa

karnın sağ tarafına ve eliyle de böyle dokunmaya veya eliyle de bu şekilde kendi rahatsızlığını ifade etmeye başladı. فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ اِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى فَخِذ۪ي Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kucağında bulunması benim hareket etme imkanımı zorlaştırıyordu. فَقَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَا Ve sabahleyin Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kalktığında su yoktu. Evet. Susuz bir sabaha kalktı. Fe'enzelallahu ayete teyemmüm fe bunun üzerine, bu olay üzerine takibiye Allah teyemmüm ayetini indirdi. Fe teyemmemû. Evet. Teyemmüm alın. Fekale Üseyd ibnül Hudayr, sahabe-i kiramdan, kurra hafızlardan, gece okuduğu Kur'an-ı Kerim'in o ahengi, ihlası, samimiyeti ve coşkusu sebebiyle meleklerin kendisine Kur'an dinlemeye geldiği zat, Üseyd bin Hudayr, Hazreti Ayşe validemize şöyle takdir ifadesini kullandı. Mâ hiye bi evveli bereketikum ya âle Ebi Bekir. Ey Ebu Bekir ailesi, bu sizin ilk bereketiniz değil. Yani teyemmüm gibi bir kolaylığın Cenab-ı Hak tarafından indirilmesine siz Ebu Bekir ailesi, yani Hazreti Ayşe validemiz sebep oldu. Kalet, Hazreti Ayşe validemiz devam ediyor. Feba'atnel ba'ir. Deveyi hareket ettirdik. Ellezî kuntu aleyhi. Üzerinde bulunduğum, oturduğum deveyi hareket ettirdik. Fe asabnel ikte tahtehu. Gerdanlığı da o devenin altında bulduk. Hazreti Ayşe validemizin gerdanlığı çok kıymetli değildi. 12 dirhem gibi çok ucuz bir gerdanlıktı. Ama Hazreti Ayşe validemiz bu gerdanlığı ablası Ebu Bekir kızı, Hazreti Ebu Bekir kızı Esma'dan emanet olarak almıştı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hazreti Ayşe validemize verdiği değeri görüyoruz. Basit bir gerdanlık bile olsa hanımının, eşinin üzülmemesi için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada o gece konaklama emri verdi. Önemli değil. Sana bir gerdanlık alırız demedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe validemizin gerdanlığının aranmasını emretti. Arayanlardan biri de bu Üseyd İbnül Hudayr idi. Yani kurra hafız, Medineli, Ensardan bu zat. Bulamadılar. Ama hareket emri gelip de deve hareket edince devenin altından gerdanlık bulundu ve bu olay üzerine teyemmüm ayeti inmiş oldu. Feteyemmemu saiden tayyiba, tertemiz toprakla, toprak zeminiyle, toprak zeminini kullanarak teyemmüm alın ayeti kerimesi bu sebeple inmiş oldu. Şimdi bu ayeti kerimeyi okuduğumuzda teyemmümün asıl gayesini, hedefini, amacını görüyoruz. Teyemmüm ayeti Maide suresinin 6. ayeti kerimesinde فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَهُ بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْهُ buyurulduktan sonra şu ifade var. مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ Allah sizin için hiçbir zorluk dilemez. Yani bu teyemmüm bir kolaylık vasıtasıdır. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ Sizi tertemiz kılmak ister. وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ Sizin üzerinizdeki bu İslam nimetini kamilen size vermek ister. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bu şekilde şükredesiniz.

edeceksiniz diye. Yani teyemmüm hadisesi şunu gösteriyor. Hangi sebep olursa olsun suyun bulunmaması, suyun soğuk olması dahil namazı terk etmek için bir sebep yoktur. Allah'a kulluğun en güzel sembolü, örneği, timsali namaz her şart altında, o ana şartlar gerçekleştiği müddetçe kılınmalıdır. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl yolculukta 4 rekatlı namazların 2 rekat olarak kılınmasını emretmişse, suyun bulunmadığı veya su aramak için çıktığımızda namaz vaktinin geçeceği veya çok çok soğuk, çok çok sıcak olması sebebiyle abdest alamadığımız, alamayacağımız durumlarda namaz vakti geçmeden teyemmüm almamız 2 ayeti kerimeyle emredilmiş olmaktadır. İşte bu hadis-i şerif teyemmümün sebebini bize anlatıyor. Şimdi İmam Suyuti Hazretleri'nin güzel bir eseri var. Türkçe'ye tercüme edilip edilmediğini bilmiyorum. Esbab-ı Vurudil Hadis. Hadisin söylenme sebepleri. Birçok hadis-i şerifin hangi şartlarda, hangi konumda, hangi sebeple söylendiğini bildiğimiz takdirde o hadis-i şerifi daha iyi kavramamız, daha iyi anlamamız mümkün olmaktadır. Dolayısıyla hadis alimleri buna riayet etmişlerdir. Burada sebebi vurudil hadis var. Sebebi nüzulil ayet var. Bu ayetin Maide suresi 6. ayeti kerimesinin teyemmüm ayetinin hangi sebeple indiğini görmekteyiz. Tabi bu gerdanlık olayı 2 ayrı tarihte gerçekleşmiştir. Biri ifk hadisesinde Hazreti Ayşe validemizin iftiraya uğrama hadisesinde yine gerdanlık kaybolmuş. O olay Nur suresinin ilk ayetlerinin nüzulüne sebep olmuştur. Bu ikinci olayda yine Hazreti Ayşe validemizin gerdanlığının kaybolması teyemmüm ayetlerinin inmesine sebep vesile olmuştur. Ayetlerin belirli bir sebebe bağlı olarak inmesi daha iyi anlaşılmasına vesile olmaktadır. Ayet-i kerimelerin daha iyi hazmedilmesine vesile olmaktadır. Evet, teyemmüm olayı gerçekten tıkandığımız birçok yerde gündeme gelmektedir. Bir cuma namazı esnasında, bir cenaze namazında, bir bayram namazında, yani o abdest alma imkanı su yakın olsa bile bulamadığımız, bulamayacağımız, o imkanı elde edemeyeceğimiz zamanlarda işte bu teyemmüme başvuruyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bizim için bir kolaylık vasıtası. Hem gönlümüzü vesveselerden uzak tutmak istiyor, hem namazsız bir vaktin geçmemesini Cenab-ı Hak murad ediyor, hem de yeryüzünün temiz olduğuna işaret ediliyor. Tabii eğer toprak kokuyorsa, eğer toprak temiz değilse burada saiden, tayyiben, tayyiben, tahiren manasında temiz toprak olarak anlaşılmıştır. Ve bu hadis-i şeriften çıkarılacak neticeleri de takip ettiğimiz, izlediğimiz Gaziantep asıllı Bedreddin el-Ayni Mısır'da yaşamış bu zatın 25 ciltlik Buhari şerhini takip ederek naklediyoruz. Bu eserin adı Umdetül Kari fi Şerhi Sahih-i Buhari. Sahih-i Buhari'nin 80'den fazla şerhi bugün elimizde mevcuttur. En önemli, en makbul ve en istifadeli 2 şerhi vardır. Biri Hanefi hadis alimi, Antepli ve Mısır'da yaşamış Bedreddin el-Aydi'nin bu Umdetül Kari adlı eseri. Diğeri Filistin asıllı Askalan, Filistin'in Askalan şehrinde dünyaya gelmiş, yine Mısır'da yaşamış İbni Hacer el-Askalani isimli zatın Fethül Bari adlı eseri.

biri fıkıh noktasında önemli, diğeri hadis ilimleri noktasında daha önemli görülmektedir. Evet, ikinci hadisi şerife geçiyoruz. Haddetena Muhammed ibn Sinan. Kale haddetena Huşeym. Tahvil. Bir başka kanaldan rivayet ediyor İmam Buhari Hazretleri. Kal ve haddeteni Said ibn Nadır. Kale akbarana Huşeym. Kale akbarana Seyyar. Kale haddetena Yezidu. Huve ibn Suheybin el Fakir. Kale akbarana Cabir ibn Abdillah. Genç sahabi. Akabe beyatlerinde 72 sahabi arasında en genç olanı Cabir bin Abdillah bin Amr ibn Haram. Babası Uhud şehitlerinden Abdullah bin Amr ibn Haram. En çok hadisi şerif rivayet eden 5 değerli zattan biri Cabir anlatıyor. Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki utitu hamsen. Bana 5 şey verildi. Lem yu'tahunne ahadun kabli. Benden önceki hiçbir peygambere verilmeyen 5 özellik bana verildi. Nusirtu bir ru'bi mesirate şehrin. Düşmanlara karşı bir aylık mesafede bulunan düşmanın kalbine Cenab-ı Hak tarafından korku verilerek ilahi yardıma nail olma nimeti, ihsanı bana ikram edildi. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İslam düşmanlarının bir aylık mesafede bulunan İslam düşmanlarının kalbine İslam ordusunun korkusunu vererek İslam'a, İslam ordusuna Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Habibullah'a yardım ediyor. Rakibiniz güreşte korkuyorsa bu güreş müsabakasının yarısını kazandınız demektir. Korkuyla mindere çıkan bir güreşçi elbette galip olması çok zor. Korkuyla biz bu takımı yenemeyiz diye karşı takıma çıkan bir takım elbette yenilmeyi peşinen kabul etmiş demektir. Düşmanın kalbine korku vermek Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı, bir lütfu. Bu bana verildi. Benden önceki hiçbir peygambere böyle bir güzellik, özellik verilmedi. Ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahuran. Yeryüzü bana mescit kılındı. İslam öncesi şeriatlerde Hazreti Musa'nın dininin ahkamında, Hazreti İsa'nın dininin ahkamında sadece mabetlerde ibadet edilmektedir. Ama İslam dininde bütün yeryüzü mescit. Yani gökyüzünü mescit kubbesi olarak Müslüman değerlendirir. Sadece camiye mahsus bir ibadet değil. Hayatımızın her anı ibadettir, kulluktur. Ve toprak temizdi, toprak temiz kılındı. Pisletilmeyen, kirletilmeyen toprak temiz kılındı denilmektedir. Ve bu da toprakla teyemmümün yine caiz olduğuna burada işaret edilmektedir. فَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِ اَدْرَكَتْهُ السَّلَاتُ فَالْيُسَلِّ. Ümmetimden kim namaza, ezana nerede rastlarsa namazı orada kılsın. Havaalanında seccadeyi sereceksiniz. Şöyle kıbleyi tayin edeceksiniz. Bugün kıble nüma dediğimiz o pusulalarla bu imkanı rahat bir şekilde görmemiz de mümkün. Ve pusulalı seccadeler var, imkanlar var. Tabii gözü namazda olanın hani kulağı ezanda olur demiş ecdadımız. Sürekli namaz vakitlerini gittiğimiz yabancı ülkelerde de Allah'ın kulu olduğumuzu haykırmak mecburiyetindeyiz. Vadide, ovada, dağda, yabancı ülkede her yerde Müslüman namazını eda edecektir. Nerede namaz vakti girerse orada namazını kılsın. Yeryüzünün neresinde bulunursa bulunsun. Ve uhillet liyel ganaim, bana ganimetler helal kılın.

Önceki ümmetler düşmandan aldığı ganimetleri yakarlardı. O ganimetler yanarsa, tamamen kül olursa makbul sayılırdı. Ama ümmeti Muhammed'e düşmandan alınan ganimetler helal kılındı. وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي Benden önce hiçbir peygambere ganimetler helal kılınmadı. Bu ümmeti düşünün. İran'dan, İran sarayından son altın, 24 ayar altın sütunlar atın üzerinde, kervan içerisinde Medine'ye kadar geliyor. Ne polis, ne asker. Koruyucu yok. Hazreti Ömer'in gözlerini yaşartan bir olay. İran'dan Medine'ye kimsenin gözü değmeden açıkta meydanda son altın sütunlar geldiğine göre bu ümmet yıkılmaz. Bu toplum yıkılmaz demişti Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani harama göz dikmeyen, emanete riayet eden, sahtekarlıktan ve her çeşit haksız kazançtan uzak olan, uzak duran İslam toplumu elbette yeryüzüne saadeti, hakkı, ilmi, imanı, adaleti, hoşgörüyü hakim kılacaktır. Ve utitü şefa'a. Buhari hadisi şerif. Bana şefaat hakkı verildi. Ve kenen nebiyyü ba'su ilâ kavmihi khâsaten. Önceki peygamberler sadece kendi kavmine, kendi milletine, kendi çevresine gönderiliyordu. Ve bu'istu ilen nâsi âmmeten. Ben bütün insanlığa gönderildim. Bütün insanlığa hitap eden Peygamberi Zişan Efendimizin ümmeti olduğumuz için Rabbimize sonsuz şükürler olsun. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Habibim, biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ve veda hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey iman edenler diye hitap etmiyor. Ey insanlar! Tarihin ilk insan hakları bildirisi Mekke'de, Arafat'ta, Arafe günü o rahmet tepesinin dibindeki o büyük kayalıkların yanında eşitlik, kadın hakları, insan hakları ilk defa ilan ediliyor. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Kıyamet gününde onun şefaatine layık olanlardan eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 2. cüz.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.
0: وَكَذَا

0: اَيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz, peygambere tabi olanı, ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye, önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu, Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah, sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

0: Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.
1: اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
1: El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ

0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

0: nimeti aleykum ve li utimme nimeti aleykum ve leallekum tehtedun.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.
0: Kemâ erselnâ fîkum rasûlen minkum yetlû.

0: وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
1: Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik.
0: فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ.
1: Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.

Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

Onlara bir musibet geldiğinde, şüphesiz biz Allah'ın kuluyuz ve mutlaka O'na döneceğiz derler.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

0: اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمْ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
1: İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

0: وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarında

0: كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ
1: Uyanlar şöyle derler. Keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.

0: şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin.
1: Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

0: فَمَنْ يَضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار.
1: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
1: Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.

0: Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
1: يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَى بِالْاُنْثَى

0: min rabbikum ve rahme femen i'tedâ ba'de zâlike felehû azâbun elîm.
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa, onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي

0: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّق۪ينَ
0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
1: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettequn.
0: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.
1: اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ

0: فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.
1: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

0: النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
0: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.

0: تقوا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik, Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.
0: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
1: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
0: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: قَتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
1: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
0: فَاِنْ تَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
1: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
0: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
1: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
0: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
0: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوج

0: Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun.
1: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Hac ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: kesebû. Vallahu sari'ul hisâb.
1: İşte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı çok çabuk görür.

0: yuminun. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse, ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa, ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ
0: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ
0: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ
0: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.
0: سَلْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ

Ey Muhammed! İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: kıyame. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bigayri hisâb.
1: İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar, kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

İnsanlar bir tek ümmetti. Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah, kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah, dilediği kimselere doğru yolu gösterir.

Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.

0: Ey Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir.
1: Kutibe aleykum.

0: وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

Ey Muhammed! Sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
1: Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda

0: yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
0: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

0: اِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye, hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle, hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: أَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka ona kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.
0: وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا

Adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: kesebet kulubukum vallahu gafurun halim.
1: Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
0: لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرُ فَاِنْ فَاءُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
0: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ

0: Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa, işte onlar zalimlerdir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

0: Kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak, çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur. Ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ 4 اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ
1: Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

Eğer korkarsanız, yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

0: Vallahu azizun hakim.
1: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
1: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
0: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: وَاللّٰهُ يَقَبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz.

0: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
1: Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da, ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar, bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde, o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Onun hükümdarlığının alameti, tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki, Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

0: Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et.
1: فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

0: Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah, bütün alemlere ikram sahibidir.
1: Tilka ayatullahi netluha aleyke bilhakka ve inneke leminel murselin.
0: Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 2. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Efendim, işte işaret ettiğin mevsime geldik. Dünya bir top ateş ve ona kim dokunsa kül oluyor parmakları. Söndüremiyoruz bu yangını. İçimizdeki kaynak kuryalı çok oldu. Çok oldu. Baygın kokulara geçit vermeyen o bakir ormanı terk edeli. Aramızdan hiç kimse bizi alevlerin yalımından koruyacak serin bir yer gösteremiyor. Bilgilerimiz kayıp, kılavuzlarımız kötürüm. Mühendislerimiz dünyaya dayanıklı evler üretmekle meşgul. Ne bu ateşten kaçmayı akıl erdirebiliyoruz, ne de bu ateşi söndürecek bir yandaşlık kurabiliyoruz aramızda. Biz yalnızca buradayız. Adressiz, kafası karışık ve biçare. Toplaşmış bekliyoruz. Toplaşmış bekliyoruz. Çünkü bilmiyoruz toplanmak nedir. Senin son sözlerini duymak için kulak kesilmiş 100.000 insanın su bile sızdırmayan saflarını tutacak omuz yok bizde. Bizim omuzlarımız ne zaman yan yana gelse bir mesafe hesabına tutuşuyoruz. Hangimiz hangimizden kaç parmak daha uzun? Ancak üstünlüğümüzü kontrol etmek için irtibat kuruyoruz birbirimizle. Fakirsek yaltaklanıyoruz. Zengin yaltakçılar arıyoruz. Ya zenginleşmeye can atıyoruz ya da fakirleşmekten ödümüz kopuyor. İstesek de denk olamıyoruz. Çünkü denk olmak dengemizi bozuyor bizim. Biz kendi kendimize hasımız. Oysa sen düşmanlarını hısımlarından seçmezdin. İki millet arasında kalın, hiç esnemeyen bir çizgi çekerdin. Ve yanında olanlar yandaşın olurlardı. Kuşanırdın da kuşandığını duyan kim varsa peşin sıra yollara düşerdi. Kimse tasalanmazdı. Ser düşünce halin nice olur. Ama biz başkayız. Biz birbirimizin kuyusunu kazarak kendimize yer açmaya çalışıyoruz. İşbirlikçilikle tımar edilmiş bir ruhumuz var artık. Hısımlarımıza galebe çalmaktadır.

Almak için hasımlarımızdan yardım dileniyoruz. Onların gözlerine girebilmek o kadar kolay değil. Bu yüzden sürekli gömlek değiştiriyoruz. Renkten renge giriyoruz durmadan. Ve adım adım belirsizleşiyor onlarla aramıza çektiğimiz o müsamahasız hat. Orada mevkisi kaybolmuş bir alanda şaşkınlıkla bekleşiyoruz. Öyle muallakta duruyoruz ki yüzümüz ne dosta ne düşmana itimat telkin ediyor. Efendim, seni kim dilese içlerinde ipekten bir deniz dalgalanırdı. İçlerinde yumuşak bir rüzgarın ıslığı, içlerinde tatlı bir esinti, kimseye el öptürmezdin. İnsanlar durularak çıkarlardı yanından. Oysa biz yanaşmalar arıyoruz kendimize. Kapı kulları, kurnaz hizmetçiler. Göğsümüzün genişliğiyle değil, mahiyetimizin çokluğuyla övünüyoruz. Belki bu yüzden sayımız çoğaldıkça direncimiz düşüyor. Bir rakama dönüşüyoruz her birimiz. Kağıtlara atılan bir çentiye. Arttıkça azalıyoruz. Arttıkça beyhudeleşiyor hayatımız. Buradayız diyoruz şişinerek. Alnımızın damarları zonkluyor bunu deyince. Ama bir mağdurun parmakları cebimize dokununca dilimiz kuruyuveriyor, rengi atıyor yüzümüzün. Bize bel bağlayanın belini kırıyoruz hemencek. Bizim tarzımız bu. Efendim, sen bir çölü yeşertiyordun. Bizse nerede bir yeşerti görsek hemen çöle döndürüyoruz. Yani hemen kirletiyoruz büyümekte olanı. Hemen başında bitiyoruz boy veren sürgünün. Herkesin elinde bir keski. Herkesin gözleri arzudan kan çanağı. Bize boynunu uzatmasını telkin ediyoruz. Her yeni çıkan sürgüne. Boyunun bizde daha da uzayacağına inandırıyoruz onu. Sonra bahaneler arıyoruz bütün bu yaptıklarımıza. İnsancıl meşruluklar. Çok incitilmiştik diyoruz mesela. Böyle bir ruh kıyamına ihtiyacımız vardı. Biz merhametin merhametinden nasipdar değiliz. Yaralanan yerlerimizi başkalarının derisini yırtarak sarıyoruz. Efendim, içimiz karma karışık. Hangi günahın hangi ağrımıza daha iyi geleceğini yazan reçeteler tutuşturuluyor elimize. Artık yalnızlık nedir çok iyi biliyoruz. Ama yine de içimizde mahcup bir yer var. İçimizden bir yer. Senden bahsedilince bir çocuk gibi kıpraşıyor. Bir çocuk gibi başlıyor kıpraşmaya. O yer aşkına. O yer aşkına.

Canlanan karınca. Bayezid-i Bistami, o Sultanül Evliya, onun güzel halleri yayıldı tüm dünyaya. Böyle büyük bir veli, bir gün hiç fark etmeden bir karınca öldürdü. Üzüldü bu sebepten. O ölü karıncayı aldı avuç içine, merhametle üfledi, bekledi sükûnetle. Mevla'dan izin geldi, canlandı o karınca. Bu lütfundan dolayı şükretti o Allah'a. Derime girsen. Bayezid-i Bistami dalgınca yürüyordu. Bir genç gayet edeple veliyi izliyordu. Aradan zaman geçti, anladı şeyh durumu. Arka yöne dönerek ona şöyle buyurdu. Beni takip etmene acaba sebep nedir? Huzursuz oluyorum. Ne olur bana bildir. Genç edeple söyledi. Gayemdir sizle olmak. Çok arzu ediyorum yolunuzda bulunmak. Beni de kabul edip bana himmet buyurun. Kurtuluşa ermeme ne olur sebep olun. Bizim yaptığımızı daima yapmak lazım. Derime girsen bile bir şey olmaz sanırım. Bayezid ve Başrahip. Bayezid-i Bistami hacca gitti çok fazla. İttifakla söylenir bilinsin 45 defa. Yine hac sırasında oturdu Arafat'ta. Düşüncelere daldı. Şöyle geldi aklına. Bayezid, senin gibi var mıdır yeryüzünde? Şüphesiz 45 defa gittin geldin Kâbe'ye. Binlerce defa dahi hatmeyledin Kur'an'ı. Ahiretin mamurdur, mamur ettin dünyanı. Bistami'nin nefsinden bu sözler fısıldandı. Muhalefet kastıyla Bayezid toparlandı. Çok üzüldü nefsinden fısıldanan bu sözle. Kalktı hemen ayağa, şöyle başladı söze. Kim benim yaptığım 45 defa haccımı bir ekmeğe değişir, böyle bir adam var mı? Kalabalık içinden bir adam dedi şöyle. Ben değişebilirim, işte ekmek, vazgeçme. Uzatılan ekmeği Bayezid aldı ele, hiç tereddüt etmeden attı onu köpeğe. Haccı bittikten sonra hazırlığa başladı. Yolunu değiştirip Rum diyarına vardı. Meşakkat içerisinde yollar uzadı gitti. Onu misafirliğe bir rahip kabul etti. Gösterilen odada ibadet yapıyordu. Kalbi Allah'tan başka hiçbir şey bilmiyordu. Rahip sabah ve akşam yemeğini getirdi. Bu minval üzere tam aradan bir ay geçti. Bayezid, ey nefis, dileğim seni kırmak. O kadar kötüsün ki istemezsin kırılmak. Bu sözü duyan rahip hemen girdi içeri. Misafirine dönüp ona şunu söyledi. Duydum konuştuğunu. Acaba ismin nedir? Misafir cevap verdi. Bana Bayezid denir. Ne güzel adamsın sen. Olsaydın Mesih kulu, hidayete ererdin, olurduk biz de mutlu. Rahibin bu sözleri ona çok ağır geldi. Hazırlıkları yapıp hemen gitmek istedi. Hazırlığını gören rahip ona dönerek, bizim bu evimizde 40 gün kalmanız gerek. 40 gün kaldıktan sonra bizim bayram gelecek. Bir vaizimiz vardır. O gün nutuk verecek. İsterim o vaizi kalarak dinleyiniz. Sonra nereye istersen sağlıcakla gidiniz. Bayezid-i Bistami o rahibi kırmadı. Odasından çıkmadan tam 40 gün orada kaldı. 40. günde rahip, dışarıya çıkalım, bayramımız gelmiştir, bizler de katılalım. Bayezid-i Bistami hemen ayağa kalktı. Nedense bu bayrama muradı katılmaktı. Rahip itiraz etti. Senin kıyafetinle imkanı yok girilmez bin rahibin içine. Senin de bizler gibi giysilerin olmalı. Toplanacak rahipler seni tanımamalı. Bayezid, hikmet vardır diyerek kabul etti. Onlar gibi giyindi, aralarına girdi. Hiç dikkati çekmeden girdi aralarına. Geldi en büyükleri, şöyle denildi ona.
Haydi konuş, aydınlat burada olanları. Niçin konuşmuyorsun? Bir sebebi olmalı. Büyük rahip bağırdı. Mümkün değil konuşmak. Aranızda barınan bir Muhammedi var ancak. Rahipler heyecanla, göster onu tutalım. Sorgu sual etmeden hemen parçalayalım. Rahip şöyle söyledi. Öyleyse söyleyemem. Dokunmazsanız ona size olur güvencem. Oradaki rahipler vaize söz verdiler. Zarar vermemek için yeminler eylediler. Garanti alan rahip kalktı şöyle söyledi. Ayağa kalk, gel bana, misafir Muhammedi. Bu hitap üzerine Bayezid kalktı yerden. Salonda çıt yoktu. Herkes dondu hayretten. Ne kadar tahsilin var? Acaba ismin nedir? Burada bulunmana asıl sebebin nedir? Bayezid derler bana. Ne öğretmişse Rabbim, ne isterseniz sorun, cevaplayabilirim. Öyleyse bize söyle, ikincisi olmayan bir nedir bilir misin? Oldu mu sana ayan? İkincisi olmayan bir, bil Cenab-ı Hak'tır. Eşi ortağı yoktur. Benzersiz hakikattır. Peki söyle öyleyse, üçüncüsü olmayan iki nedir anlat da duysun burada olan. Bayezid şöyle dedi. Üçüncüsü olmayan gece ve gündüz olur. Yoktur bunda hiç yalan. Dördüncüsü olmayan üç nedir bilir misin? Karı koca beyninde talaktır, kabul getir. Beşincisi olmayan dört nedir, durma söyle. Daha soru gelecek, çok güvenme kendine. Beşincisi olmayan Tevrat, Zebur ve İncil. Dördüncüsü Kur'an'dır. Herkes duysun, sen de bil. Peki söyle öyleyse, altıncısı olmayan beş nedir söylesene, olur mu sana ayağın? Soruların çok kolay. Altıncısı olmayan beş vakit namaz kılmak, kılar hep mümin olan. Peki söyle Bayezid, yedincisi olmayan altı nedir öyleyse, duysun burada olan. Yedincisi olmayan altı çok önemlidir.

Gök ve yer yaratıldı. Bunları herkes bilir. Sekizincisi olmayan yedi nedir öyleyse? Yedi kat göktür bilin. İnkar edemez kimse. Dokuzuncusu olmayan sekiz nedir dersek biz, acaba bu durumda ne cevap verirsiniz? O kıyamet gününde arşı taşıyan melek, sekiz tanedir bilin, muhaldir başka bilmek. Onuncusu olmayan dokuz nedir öyleyse? Hamilelik müddeti dokuz aydır biline. On birinci olmayan on nedir söyle bana. On birinci olmayan on nedir söyle bana. Doğru cevap vermezsen kimse inanmaz sana. Musa aleyhisselam Şuayb peygambere 10 yıl çobanlık yaptı. Bu herkesçe biline. 12. olmayan 11 nedir öyleyse? Yusuf'un kardeşleri bilmez mi bunu kimse? 13. olmayan 12 nedir peki? 12 aydır bilin. Bilmek çok mu gerekli? Rahip tebessüm etti. Hepsini bildin doğru. Şunlara da cevap ver. Anlat ne olduğunu. Havadan yaratılan, havayla helak olan, kimdir bizlere söyle havada saklanılan? İsa aleyhisselam yaratıldı havadan. Zulüm gördü, o oldu havada saklanılan. Ad kavmi yoldan çıktı, bela geldi havadan. Günah işliyorlardı, edepsizce yılmadan. Rahip şöyle söyledi, bu dediklerin doğru. Şunlara da cevap ver, anlat ne olduğunu. Ağaçtan yaratıldı, kim ağaçla korundu? Hangi nebi ağaçla düşmandan helak oldu? Musa'nın asasıdır ağaçtan yaratılan. Nuh aleyhisselamdır ağaç ile korunan. Peygamber Zekeriya ağaç ile korunan. Şeytanın ihbarıyla cesedi oldu ziyan. Dediklerin doğrudur. Kim ateşten korunan, ateşten yaratılan, kimlerdir helak olan? İblis lain olmuştur ateşten yaratılan. İbrahim korunmuştur, cehildir helak olan. Taştan kim yaratıldı? Kimdir taşla korunan? Acaba bilir misin taş ile helak olan? Salih Nebi devesi yaratılmıştır taştan. Ashab-ı Kehf korundu, Ebrehe helak olan. Cennette dört nehir var. Birinin rengi sudan, biri bal, biri sütten, biri olmuş şaraptan. Dördünün de kaynağı çıkıyor aynı yerden. Karşılığı var mıdır, uzak mıdır gözlerden? Bizlere uzak değil. Akar insan başından, göz suyu çok tuzludur, acı akar kulaktan. Burun suyu değişik, hiç tarif edilemez. Ağız suyu tatlıdır, sanılmasın bilinmez. Cennet ehli su dökmez, abdest bozmaz, yer içer. Dünyada bir benzeri var mıdır söyleyiver. Yer içer, abdest bozmaz, su dökmez asla cenin, rızıkları verilir karnında annelerin. Çok büyük bir ağaçtır cennette duran Tuğba, bunun bir karşılığı var mı acep dünyada? Evet, vardır dünyada güneşin ışıkları, sabahleyin doğunca Tuğba gibi olmalı. Büyük bir ağaç gördüm, vardır 12 dalı. Dallarında bulunur 30 adet yaprağı. Her yaprakta 5 çiçek bulunur. İyi dinle. Üçü karanlığadır. 2 çiçek güneşe. Bu ağaç ve dalları sonra da çiçekleri, işte anlattım sana, tenvir eyle bizleri. Ağaç güneştir bilin. Dallarıysa oldu ay. Sorduğun tüm sorular gelmiştir bize kolay. Dallardaki yapraklar temsil eder günleri. Çiçekler ise namaz, sevindirir bizleri. Bana bir kimse söyle, hac etmiş
yap.

Yaktan kurtulayım. Cennetin anahtarı nerededir deyiniz. Kapının üstünde yazan deyimi söyleyiniz. Rahip cevap vermedi. Derin sessizlik oldu. Bu durumu fark eden rahipler çok bozuldu. Ey bizim büyüğümüz! Acele cevap verin. Mağlup olsanız bile gerçekleri söyleyin. Eğer cevap verirsem uyar mısınız bana? Hepiniz yemin edin, uymayınız şeytana. Rahipler şöyle dedi. Uyarız ne söylersen. Büyüğümüz sen oldun, yalan söz çıkmaz senden. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diye yazıyor bilin, gitmiştir benden günah. Rahip iman edince diğerleri de etti. Bayezid-i Bistami bu hale çok sevindi. Tavsiyesi: yakınlarından biri Bayezid'e der şöyle. Seyahate çıkarım, bana tavsiye eyle. Bayezid şöyle dedi. Elbette bulunurum. Bu sebepten dolayı aranızda dururum. Yolculuğun anında rastlarsan sen birine, sokmalısın o şahsı ahlakın benliğine. Eğer böyle yaparsan yolculuk rahat olur. Kimseden incinmezsin, gönlün huzurlu olur. Biri sana iyilik yapmaya başlayınca, sakın vakit kaybetme, şükret hemen Allah'a. O adamın kalbini sana çeviren Allah, böyle düşünmeyenler işlemiştir bir günah. Hakka sığınmalısın sana bir bela gelse, yapış tüm sebeplere, sonu sabırla bekle. Çünkü gelen beladan bilmezsin ne hayır var. İdraksizlik bizdedir, bela idraki bozar. Ebu Musa'ya nasihati. Talebesinden biri, adıysa Ebu Musa, ariflerin sultanı şöyle demiştir ona. Yaşadığın müddetçe yönel daim Allah'a. Yüzünü dönme ondan, eremezsin felaha. Hiçbir zaman unutma, ona kavuşulacak. Zengin fakir hepimiz huzurunda olacak. İşlediğin günahlar sorulacaktır senden. Sakın ha, gafil olma, uyan artık gafletten. Tercih etme Allah'a fani olan bir şeyi, belalara sabreden hak eder yükselmeyi. Allah'ın kazasına rıza gösteren kimse, kulluğa layık olur, bu yakışır mü'mine. Mü'min olan bir kişi, duyar Allah'a güven, o ne verse kâfidir, derse olur sevilen. Şunu asla unutma, vaat edileni yapar. Böyle inanmayanlar mel'un iblise uyar. Rabbin hiç ölmeyecek, sensin ölecek olan. Tevekkül et diriye, kurtulur böyle yapan. Yardım ancak Allah'tan, hiç unutma istenir. Ölüden yardım uman, sokaklarda dilenir. Bırak halkın işini, Hakk'a yönelmeye bak. İşi ona bırakan kurtulmuştur muhakkak. Bırak halkın işini, Hakk'a yönelmeye bak. İşi ona bırakan kurtulmuştur muhakkak. Bayezid ve Hızır. Bayezid-i Bistami müritle sohbetteydi. Bir seveni yaklaşıp ona şunları dedi. Ben Taberistan'daydım. Siz de benim yanımda, Hızır'la birlikteydin cenaze namazında. Hızır aleyhisselam yanında duruyordu. Tuttun onu elinden, kimseler görmüyordu. Her ikiniz birlikte ayrıldınız oradan. Uçtunuz gökyüzüne, yoktur sözümde yalan. Elbette yalan değil, gördüklerin hep doğru. Velinin yaptığına inanan bulunur mu? Sende o nefis varken,
Bayezid Bistami'ye bir gün bir adam geldi.

Hürmetkâr bir tavırla ona şunları dedi. 30 seneden beri gündüz oruç tutarım. Bir gün vermeden ara, gece namaz kılarım. İtikadım sağlamdır. Denilene uyarım. İlerleme yok bende, işte buna şaşarım. Ariflerin sultanı, bedenini dönerek, ona şunları dedi. İbretler almak gerek. Eğer bu halinle sen, 300 yıl oruç tutsan, hiçbir şeye yaramaz, namazla sabahlasan. Çünkü engeldir sana, nefis denen kirlilik. Bu esaret içinde olamaz asla dirlik. Adam şöyle söyledi. Yok mu çare efendim, nefis denen engeli aşarım mutlak kendim. Çaresi vardır elbet, acaba yapar mısın? Nefis denen beladan çok fazla kaçar mısın? İyi kalpli efendim, çareyi izah edin. Allah'a vasıl olmak niyetim, iyi bilin. Çıkar yeni giysini, olma onun hammalı. Eski bir elbise giy, yamalı mı yamalı. Boynuna bir torba as, cevizle dolu olsun. Gideceğin mevkide tanıyanın bol olsun. Çocukları yanına çağır, onlara söyle. Bir oyun oynayalım, var mısınız ha şöyle? Bir ceviz vereceğim bana tokat vurana. İki ceviz veririm iki tokat atana. Şu nefsi ezmek için söyler misin bunları? Acep attırır mısın peş peşe tokatları? Adam şöyle söyledi. Sübhanallah, bu ne iş? Tokat yiyen insandan olur mu iyi derviş? İmkanı yok, yapamam. Asla hiç bunları ben. Başka bir şey emredin, dileğim budur sizden. Bayezid buyurdu ki, senin ilacın budur. Anlattım büyüklerin yolunu ki doğrudur. Bunları yapamayan, nefsini kıramayan, ulaşamaz Allah'a, verir kendine ziyan. Mü'minim diyen kişi, nefsini çok kırmalı. Nefsini kıramayan, olur onun hammalı. Zincirli Deli'nin Sözleri. Müridanla birlikte seyahate çıktılar. Tımarhane önünde bir an konakladılar. Müritlerinden biri doktora dedi şöyle: günahtan hasta olan benim gibi gafile, bulunur mu acaba yanında ilaç falan? Eğer bulunmaz ise nasıl kurtulur insan? Baş tabip çok sıkıldı. Bir cevap veremedi. İşte o an Bayezid bir teveccüh eyledi. Teveccüh gören kimse Zincirli Deli'ydi. Doktorunun yanında sorana şunu dedi: derdin ilacı şudur ey Bayezid müridi. Tevbe köküne ekle istiğfarlı tövbeni. Koyup kalp havanına bu iki malzemeyi tevhid tokmağıyla iyice dövülmeli. İnsafın eleğinden bu karışım geçmeli. Gözyaşıyla yoğurup güzel hamur etmeli. Aşkullah ateşinde bu mükemmel hamuru pişirip indirince bir yerde sakla onu. Muhabbeti Ahmedi balından et ilave, kanaat kaşığıyla yemeli gündüz gece. Orada bulunanlar deliye hayran kaldı. Fesahat dolu sözler kimse ondan ummazdı. Köpeğin Sözleri. Bir gün yolda giderken Bayezid-i Bistami görmüştü karşı yönden bir köpek geldiğini. Necaset bulaşmasın köpekten bana diye eteğini topladı, başladı beklemeye. Köpek dile gelerek, benden bulaşacak kir 3 defa yıkamakla bilmiş ol temizlenir. Senin nefsindeki kir temizlenmez hiçbir an. 7 deryada bile kir çıkmaz asla ondan. Bayezid-i Bistami bu sözlerden irkildi. Pek merhamet ederek onun yanına geldi. Dediklerin çok doğru. Gel arkadaş olalım. Sen bana, ben de sana.